hayrı görüyorsa o kişiye söylediğim dört tane ihsanda bulunuyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Sevillerine ulaştırmayı garanti ediyor. O kişiye işittiriyor ve idrak ettiriyor. Ve Enam suresi 36. ayet-i kerime, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Demek ki Allah'ın işittirmediği bir insanın, Allah'ın idrak ettirmediği bir insanın Allah'ın irşat yoluna ulaşması hiçbir zaman mümkün değil. Zaten söylediğimiz gibi Allah'tan hiçbir yardım, manevi yardım, Allah'a ulaştıracak yardım, yeminlerini yerine getirecek yardım, cennete ulaşması için Allah'ın ona yardımı asla söz konusu değil. Bilakis Allah önlüyor, layık olmadıkları için Allah'ın sırlarına o insanların ulaşmalarını önlüyor. Öyleyse bu amin olma noktasına kadar bizim Yunus'tan biraz size bahsedelim. Acaba Yunus kimdir? Yunus Sarıköy diye bir köyden bir çiftlik sahibi. Ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor. Çoluk çocuğu aç. Ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş Beyli derler, bir Allah'ın büyük evliyası var, mürşittir. Kimseyi aç komaz. Sen git ona biraz da ahlak topla giderken, onlara hediye et ve ondan buğday iste, mutlaka sana verir. Bizim Yunus yola çıkıyor. Geliyor Hacı Bektaş Veli'nin dergahına ve diyor ki ben buğday isterim. Hacı Bektaş Veli de haber gönderiyor Yunus'a ki o Yunus'a söyleyin gelsin ona nefes verelim. Her ahlatına karşı bir nefes veririz. Yunus'a haber gidiyor. Yunus diyor ki aa ben diyor ahlat istemiyorum. Ben diyor nefes istemiyorum. Ben buğday istiyorum. Nefeslerin sayısı 2'ye 3'e 7'ye çıkıyor. Yunus kabul etmiyor. Ve Yunus'un hayvanına lazım gelen şeyler yükleniyor. Ve Yunus yola çıkarılıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor. Ve Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir pir-i faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor, o beni diyor, bana gel bana gel diye kaç defa göründü ve çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli olmasın. Eğer oysa diyor yandım. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus'un kalbi yanmaya başlıyor. Ve bu yanma Yunus'u tekrar geri götürüyor. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına dönüyor Yunus. Ve diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor Yunus'a ki Yunus senin anahtarını biz Tapduk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Ve Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Tapduk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Tapduk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Tapduk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Ve Yunus aşk ile Tapduk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Allah'ın evliyası kim ise, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliya olmuş, arkadan da mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisinden evvelki mürşidine tabi olmuştur. Böylece ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar uzanan bir dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Öyleyse bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için, yani amen olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Ama ondan evvel Yunus'un aşkına bir göz atmak istiyorum ben, eğer uygun görürseniz. Yunus aşık. Evvela Allah'a aşık, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık ve şöyle dile getiriyor Yunus aşkını. Aşk durur derdim dermanı,
aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre, eydir bunu, bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülki ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Yoğ iken ol barigah, var idi ol padişah. Ah bu aşk elinden, ah, dert oldu derman bana. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrisi olup anı denizlere dalan benim. Yer gök dolu bu aşk durur. Aşktan yeyreği yok durur. Aşka baha kim getire? Medeni kan olan benim. Düşmüş idik, hak kaldırdı. Birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu. Dürüst oldu imanımız. Eğer dosta erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Deli oldum, adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalınız, yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler, bilmezler aşk neydiğini. Benim cevabım sen eğit, aşka izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk. Yunus devam ediyor. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Demek ki Yunus Rabbimize şiddetle aşık. Peygamber Efendimiz'i de çok seviyor. Bakın neler söylemiş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki safası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Dört cariyar onun gökçek yaridir, onu seven günahlardan beridir. 18 bin alemin sultanıdır, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlümde hile, sıdk ile girmişem ben bu hak yola, Ebu Bekir Ömer Osman'da bile, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde muhabbet canda, yarın mahşer günü ulu divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus metheyledi seni dillerde, dillerde, dillerde, hem gönüllerde, ağlayı ağlayı gurbet ellerde, ya Muhammed canım arzular seni.
Görüyoruz ki Yunus Allah'a aşık. Yunus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşık. Yunus Allah'ın bütün güzelliklerine aşık. Allah'a olan büyük aşkı sebebiyle hak aşığı adını alıyor. Acaba ne diyor Yunus bahsettiğimiz 7 tane kademede? Evvela olaylardan bahsettik. Şöyle diyor Yunus. İlim hot göz hicabıdır. Dünya ahiret hesabıdır. Kitap hot aşk kitabıdır. Bu okunan varak nedir? Olaylar hep bizde dünya ahiret hesabını oluşturur. Yanlarına kona ilim, söz söylemez ola dilim, karşıma gele amelim, netkim ise gören bir gün. Demek ki olaylar Yunus için bu ileriyi düşünmenin bir vasıtası. Olaylardan çıkan sonuçlar konusunda Yunus şöyle söylüyor. Bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar, olgıl bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim gönül. Aç gözünü diyor, canın uyar. Yani olaylardan gerekli intibaları al, mukayesini yap. Allah'ın emrettiği istikamette hükmü var. Devam ediyor başka bir şiirinde. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri, mezar taşlarını. Yer taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Demek ki her olayın arkasından bir ibret almanın gerektiğini söylüyoruz. Sana ibret gerekirse diye başlıyor dörtlük. İrşat yoluna doğru meyil konusunda Yunus'un yazdıkları şunlar. Bunda dahi verdin bize ol huriyi cüftü halal. Andan dahi geçti arzum, azmim sana kaçmak için. Yunus'un bütün isteği Allah'a ulaşmak. Allah'ın irşat yoluna doğru kalbinde duyduğu meyil öyle bir meyil ki hurileri, kılmanları filan istemiyor Yunus. Onları istemem diyor. Sana kaçmak için bütün arzum. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, gel dosta gidelim gönül. Demek ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda kesin bir talebin, bir meylin işareti açıkça okunuyor Yunus'ta. Rahim esması tecelli etmiş mi? Bakalım ne diyor? Şeriat ehli Irak eremez bu menzile. Ben kuş dilin bilirim, söyler Süleyman bana. Menzile ereceği konusunda kesin bir imanın sahibi Yunus. Allah'ın rahim esmasının tecellisinin insanda oluşturması gereken bu kesinliği görüyoruz Yunus'ta. Semillere ulaştırma konusunda şöyle söylüyor. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yolda koydum, yarın seni bulmak için. Demek ki Allah-u Teala'nın sebillerine ulaştıracağına dair olan sözü kesin bir hüküm olarak Yunus'ta yer etmiş. Allah'ın işittirmesi şöyle şiirlerine yol açmış Yunus'un. Senden gelir cevri cefa, ben ahüvah etmeyeyim, düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine, yanıp nice tütmeyeyim. Allah-u Teala diyordu ki Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. İşte kim işitmişse kalbinde bir ateştir, yanmaya başlar. Yunus'ta da işitmenin kesin işareti olan bu ateşin mutlak olarak oluştuğunu görüyoruz. Ne diyor? Düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine düşmüşüm diyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatı.

göğe yükseleni en iyi bilendir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Burada sünnetullahın kesin bir işaretini görüyorsunuz. Allah Teala kainatı yaratırken biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Sonra bu enerjiyi hünnes ve künnes kanunlarına uygun hale getirdi. Fela uksumu bil künnes el cevaru künnes diyor Allah Teala. O merkezi çekim gücüne kasem ederim ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki alana. İşte birincisi merkezi çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makrosisteme baktığınız zaman güneş sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik bir yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah-u Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki, bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Bir elektronun eliptik yörüngesi üzerindeki her noktasında hızla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç değişmez. İşte Allah-u Teala bu sonsuz dizaynı yapan elektronik sistemi kurmuş. Ve bu sonsuz büyüklükteki elektronik sistem her elektronla ayrı ayrı ilgilenir, her protonla ayrı ayrı ilgilenir, hepsine sonsuz bir mükemmellikte muntazaman enerji gönderir. Bu enerjiyle muhteşem bir dizayn sergiler. Sadece bir hidrojen atomundan bahsettiğimiz zaman bir büyük problem görünmüyor. Ne oluyor? Merkezde bir tane proton var. Bu protonun çevresinde dönen sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah-u Teala iki hidrojen atomunu, 3 hidrojen atomunu, 4, 5, 6, 7 birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur. Yok olma söz konusudur. Ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir protonun etrafındaki bir dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez, bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafıysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim gücü var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah-u Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur?

İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var, çevrede bir elektron dönüyor. İkinci hidrojen atomunun da merkezinde bir tane proton var, çevrede bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner, ikinci elektron merkez elektronu olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir kontrol mekanizması, her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullahı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektron olur, bir tanesi çevrede dönmeye devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var, iki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötron haline dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var, 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşı elektron, 3675 elektron dedik, karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676. 3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman, 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah Teala o protonun içine onun nötron yapacak şekilde gelen, ona yapışan elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? İkinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektron ve 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektron enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi, tekrar proton oluyor. Birinci proton proton hüviyetindeydi, nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu.
İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlı ise sistem atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. O parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni, o da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın görevi olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa ay da dünyadan koparak oluşmuşsa güneşten kopan dünya güneşin etrafında bir gezegense güneşte dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır. Şu anda biliyor musunuz ki vücudunuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötron ulaşıyor dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona ve hızla yapışıyor ona onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötronlar, nötronlar, nötronlar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor, oradan ayrılıyorlar, Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar, yeniden aynı elektrona, aynı elektrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün elektronlar gökten inenleri, elektronları döndüren bütün elektronlar ikinci safhada yerde görev yapanları, tekrar Allah'a dönen elektronlar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı ve bişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size
yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan ne? Allah'ın sonsuz kompütür sistemi. Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijenle bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi. Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah-u Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son derece önemli bir olaydır. Ozon dengesinin. Ne zaman Allah-u Teala bu karları eritirse, eriyen karlar sebebiyle yeşil yapraklar açığa çıkar. Açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa oksijen havaya bırakmaya başlarlar. İşte ne zaman ozon yapısında bir azalma tahakkuk ederse Allah-u Teala iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu o sonsuz kompütür sistemi ne oluyor? Ağaçlar oksijen bırakıyorlar tabiata. Bıraktıkları oksijen yükseliyor, ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir nokta giriyor ki ozon normalin ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah, yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçların üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman, sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah-u Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir düzeyini ifade ediyor. Bu
Allah-u Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala ile ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüze, göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet fazla salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüşleri Allah olan sonsuz ya da o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Size emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün lütfeler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsinizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah-u Teala'nın bize gönderdiği başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah-u Teala'nın bir emridir. Had sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah-u Teala sekinet indirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin yani sünnetullahın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse her şey muhteşem öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vakit saatlerinde biz de ibadete başladık deniliyor. Doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyin ifadesidir?
0: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başlarız sözü tamamen şeytanın bir sahtekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz. Ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet ederim. Bu konunun kısa söylenmiş olucu. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i izâ dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah-u Teala hiç layık olmayanlara, onların layık olmadıkları şeyleri verecek olsaydı, o zaman adalet meselesinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah-u Teala. Eğer Allah-u Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa, ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme, liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey, Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse, bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah Teala götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bütün taleplerin Allah'a karşı yapılan taleplerin faturasında yüzde çok büyük bir değer üzerinden, çok büyük bir nesil üzerinden zikir meclisi vardır. Kişinin liyakatinin artışı demek, kişinin nefsinin temizlenmesi istikametinde bir hedefe gitmesi demektir. Nefsinin temizlenmesi istikametinde. Öyleyse nefs hangi ölçüde temizlenirse kişinin liyakati o kadar artacaktır. Unutmayın, liyakati arttıran şey iştiyaktır. Eğer siz başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacınız duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah-u Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede Dilekte bulunuruz Allah-u Teala'dan. Son derece normaldir. Allah-u Teala bunu hiç yadırgamaz. Böyle trilyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerlilik arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye iştiyakı oluşturur. Daha üst seviye iştiyak yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviyede liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulu kuluya talep ediyor. Ya Rabbi bana daimi zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah-u Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah-u Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı ödemeye. Ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle Ya Rabbi ben daimi zikir sahibi olmak istiyorum demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecelerinde yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyorlar. Ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam akşam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyorlar ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'dan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabii o hedefe ulaşmak için evvela müşriklerin ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz da Allah-u Teala bize bunu vermiyor. Biz aslında ibadet etmeyi çok istiyoruz ama nasip etmiyor Allah-u Teala. Bu sadece bir masaldır. Ve bu masalı kimseye yutturamazsınız. Yani bu işi bilenin, bunu yaşayanın hiçbirisine böyle bir masalı yutturamazsınız. Öyleyse gerçekten istiyorsanız onun bedelini ödemeye hazır olun. Daha az uyumaya. Veya uykusuz geçen bütün namazlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu bedeli ödemeye hazırsanız göreceksiniz Allah-u Teala'nın sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşem hediyeler ihsan edeceğini. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder. Ben zaten kalbim böyleyim. Buna herkes şahit. Fazlasına lüzum yok. Demek doğru mu?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hikmetse herkes kalbinin çok temiz olduğunu ifade ediyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değil. Hayır, insanlara iftira atmıyorum. Söylediğim bir kanun. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmek istikametinde gerekli 7 tane kalp şartının sahibi değilse, zikirde yapmıyorsa, onun kalbinin temiz olması mümkün değil. Çünkü söz konusu olan şey şu devamlı atan fizik kalbimiz değil. Vücudumuzdaki kanı toplayıp temizledikten sonra vücudumuza tekrar gönderen o kalpten bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ve kalbin temizledikleri zaman da bu fizik vücudumuzun kalbini değil, nefsin kalbini ifade ediyorlar. Hiç kimsenin kalbi o kişi başkalarına kötülük yapmıyor iddiası gereğince sırf böyle bir iddianın sahibi olur diye temiz olmaz. Kalbin temizliği evvela 7 tane kalp şartına bağlıdır. Allah-u Teala kalbimizdeki ikindeti alacak. 1. Yerine ifat adlı bir müessese koyacak. 2. Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşacak. 3. Kalbinizin şeytana dönük konumdaki Allah'a ait olan kapısını Allah'a dönük konuma getirecek. Yani kalbinizi Allah'a döndürecek. 4 şart. 5. şart, Allah göğsünüzden nefsinizin kalbine bir tünel, bir yol açacak. Bundan sonraki 2 şart mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşide ulaşamayan bir kişide bu 2 şartın oluşması mümkün değildir. 1. şart, yani 6. şart oluyor. Birden 5 tane şart söylediğimize göre 7'ye ulaşmak için 2 şarta daha ihtiyacımız var. 1. şart, Allah kalbinizin mührünü açar. Bu 6. kalp şartıdır. Kalbinizin içine imanı yazar. 7. kalp şartı. Son ikisi mürşide ulaşmadan vücuda gelmez. Öyleyse daha konunun başındayız ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesine başlayamazsa kalbinin temiz olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bize ne kadar masal anlatırsa anlatsın inanmayız. Hiç kimse de inanmaz. Çünkü kişinin söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uygun değil. Yaşayanların yaşadıkları ve hissettiklerine de uygun değil. Öyleyse bu kişinin bu kalp şartlarına sahip olması hepsini temizlediler, zarar eder mi? Hayır, etmez. Bundan sonra zikir yapmaya başlayacak kişi. O zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinin açılmış olan bir hareketli hale geldiği için onun kalbinin en alt boyutuna kadar 3 tane nur itecek. Mühür, zulmani kapıyı kapayacak. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine asla bir karanlık, şeytanın karanlığı giremeyecek. Buna karşılık mühür, Rabbani kapıdan ayrıldığı için Allah'ın Rabbani kapıdan gönderdiği rahmet ve salavat o kişinin kalbinden içeri girip nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. İşte bu amel kişiyi ıslaha götürecektir. Ve her kademede %7 nur birikimiyle bu kişi 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a kadar ulaştıracaktır. Öyleyse kalbini Allah'ın zikrine açık tutan bu kişinin söylediğimiz 7 tane kalp şartına sahip olan bu kişinin, başka bir ifadeyle mürşidine ulaşıp hidayete adım atmış olan bu kişinin hidayete ermesi 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marmiye ve teskiye kademelerinde nefsini temizlemesine bağlıdır. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temiz demesi Allah'ın karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü kalbi o anda, bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlenmedikçe kimsenin kalbi temizlenmiş olamaz. Yani temiz olamaz. Temizlenme meselesinin ise 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse bir insan benim kalbimi temiz demekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki söz konusu olan şeyi gerçekleştirdiğini düşünelim. 7 kademede bu kişi nefsini temizlesin, %49 der. 2'de huşuda kazandığı nur, %51. Yani sadece Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bu noktada bile kalbin diğer yarısı kapkaranlık. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış. Nefsinde en ufak bir nur aydınlığı yok. Ve kişi diyor ki benim kalbim benim temiz. İsterseniz sorun etrafındaki kişilere. Benim kimseye evvelallah bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatıdır. Kişinin Allah'ın bildirisinden ve yaşantı stilinden hiç haberi olmayan zavallı insanların uyduruğudur. Kaldı ki bu noktada daha onların söylediği seviyeye kişi ulaşmamıştır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracak, Allah'ına bir taat verecek, daha sonra zikrini daha çok arttıracak, günün yarısını aşacak zikri, o zaman zahit olacak, daha sonra zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücuduna Allah'a teslim edecek, daha sonra daimi zikri ulaşacak, daimi zikri ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler temizlenecek ve kişi halis olacak. 27. basamakta ihlas makamının sahibi olacak. İşte bu makamdaki bir insan bunu söyleyebilir ancak benim kalbim temizleyebilir. Onlar da hiçbir zaman onu söylemeye tenezzül etmezler. Çünkü öyledirler. Bunu söylemeye de hiçbir zaman ihtiyaçları yoktur. Hareketlerinden her şey bellidir. Öyleyse bir insanın benim kalbim temiz demesi, biliyorsunuz ki Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Nefsinin kalbini temizlemedikçe. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vahiy ile ilhamın farkı nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve ilham gerçekten birbirinden farklı iki tane olaydır. Evvela eski bir hurafeden bahsedelim. Diyorlar ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara da ilham eder. Külliyen yanlış bir olay. Allah Teala bütün insanlarla olan konuşmalarına vahiy diyor. Dikkat edin konuşmalarına diyorum. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahyle. Öyleyse Allah Teala kuluyla konuşuyorsa, bu konuşma muhabere şeklindeyse, sual ve cevap da söz konusu olan şey, kul Allah'tan soruyor, Allah da ona cevaplar veriyorsa, karşılıklı bir muhabere, bir konuşma söz konusuysa, bunun adı vahiydir. Peki ilham nedir? İlham da bir insanın bir problemi çözemediği anda Allah-u Teala'nın ona verdiği aydınlatıcı bir anlık bir bilgi. Veya bir güzel sanatlar mezunu, mesela şiir yazan bir kişinin aklına Allah-u Teala'nın güzel bir mısrağı, beklenmedik güzellikte bir mısrağı, o kişinin kalbine aynısızın fısıldaması hali. Veya resim yapan birisinin belli olmayan bir noktada en güzel renkleri bir araya getirebilmesi Allah'ın ona verdiği İlhamla gerçekleşir. İlham geçici ve Allah'ın bir an için o kişinin kalbine ulaştırdığı bir ihsandır. Sözle ulaştırılır ve kişi onu belki de çoğu zaman kendi düşünceleri zannederek hemen tatbik sahasına koyar. Ama aslında Allah'ın bir hediyesidir. Bir anlık bir hediyedir. Kişi ondan sonra Allah-u Teala'dan sualler sorar, yeniden ister. Ama bir şey gelmez. Allah-u Teala'nın dilediği an, dilediği standartta bir bilgiyi o anda gerçekten onun ihtiyacında olan birisine ulaştırması hali ilhamı ifade eder. İlhamda karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Kişinin Allah-u Teala'ya devamlı sualler sorması, Allah'ın ona cevaplar vermesi hiçbir zaman ilhamda geçerli değildir. İşte geçmiş asırlardan beri yazılan kitaplar kötü bir niyetle değil, mutlaka Allah'ın peygamberlerine olan derin saygı sebebiyle Allah peygamberlerine vahyeder ama onların dışındakilere vahyetmez, onlara ilham eder diye peygamberlere olan saygılarını dile getirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir ifadenin doğru olmadığını kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmamanızı istiyoruz. Bizim vazifemiz Allah'ın bütün doğrularını Kur'an'daki esaslara uygun olarak sizlere bildirmektir. Öyleyse Allah-u Teala başka insanlara vahyetmezmiş. Şimdi bakınız. İnsan adı verilen bu Allah'ın mahluku kainatta Allah'a göre en değerli mahluktur. Neden? Çünkü dünyayı insan için yaratmış. Dünyada neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Canlı ve cansız her şeyi. Öyleyse Allah-u Teala'nın insan için yarattığı şeylere dikkatle bakın. Evvela bu dünya her şeyi de insanlar için yaratılmış. Sonra da bütün kainat sadece insanlar için yaratılmamış. Sadece insanlar için yaratıldıktan sonra insanın emrine musahhar kılınmış. Hem yaratılıyor hem de emrine veriliyor bütün kainat. O kadar Allah-u Teala'nın sevdiği bir mahluk. Ve Allah-u Teala o mahlukuna vahyedemiyor. Onlara ilham veriyor peygamber değiller diye. Ama gidiyor Allah-u Teala insan olmayan bir mahlukuna, mesela bir bal arısına vahyediyor. Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Allah'ın bal arısına arıya vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Gidin en uzak yerlerden balınızı toplayın da insan için bir şifa olan balı üretin. Yetmez. Allah-u Teala Zilzal Suresi'nde Allah yerleri ve göklere vahyetti diyor. Allah yerleri ve göklere vahyediyor ama en sevgili, en kıymetli mahluk olan insana vahyedemiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah-u Teala Allah'ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahy ile ifadesine rağmen Allah'ın bal arısına, bütün arılara diyelim, Allah-u Teala'nın arıya ve yerleri göklere vahyetmesi söz konusu da insana vahyetmesi söz konusu değil. Peki Allah-u Teala'nın insana, peygamber olmayan insanlara vahyettiği kesin mi? Elbette kesin. Allah-u Teala buyuruyor, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyetti diyor. Yoksa bunların peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Öyleyse bir bilgi verirken, din hakkında bir bilgi verirken çok dikkatli olmanızı ben şahsen istirham ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Görüyorsunuz ki eğer Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez, onlara sadece ilham eder diyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. Ve yaptığınız yanlış yalnız sizi ilzam etse gene bir problem değil. Çünkü bunun vebalini siz çekersiniz, gidersiniz cehenneme. Ama bunu insanlara açıklıyorsunuz ve insanları yanlış bilgilerle donatıyorsunuz. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz. Ve de yanlış bilgileri doğru denetmekte de devam ediyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den incelediğiniz zaman ne cevap vereceksiniz bize? Hala Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez diyebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet, yeniden Serdar hocamız suali okuyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Resul Bey nebi farkı nedir?
0: Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramını çok kesin bir şekilde birbirinden ayırmış. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Nebi adı verilen birilerinden bahsetmişse bunların mutlaka peygamber olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Nebi kavramı nerede kullanılmışsa Allah Teala onun yanında mutlaka bir peygamberin adını veriyor. Bunlar nebiler, hepsi peygamberlerdir. Şimdi resuller kimlerdir? Bu tarzdaki bir sualin cevabına geliyoruz. Resuller peygamber de olabilirler, peygamber olmayabilirler de. Diye ilahiyat fakültelerinde okutulan derslerde ne yazık ki Nebi ve Resul kavramı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığının tamamen tersi bir hüviyete bürünmüş. Bu konudaki derslerde söylenenler şöyle. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen peygamberler olan resullerin kitaplarını kendilerine kitap verilmeyen nebilerde tatbik etmek mecburiyetindedir. Her şey yanlış. Diyorlar ki bütün nebiler resuldür, bütün resuller de nebidir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Her şey yanlış. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman nebilerden başlayalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Evet, ilahiyat fakültesinde böyle öğretiliyor. Ortaokullarda, liselerde böyle öğretiliyor. Açın din kitaplarını. Bakın din dersi konusunda ne diyorlar? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey nebiler ben size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Allah Teala diyor ki ey nebiler bütün nebileri huzurunda toplamış ve bütün nebilere sesleniyor. Ey nebiler ben sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Kimmiş nebi? Allah'ın kendisine kendilerine kitap verdiği peygamberler. Ve bu adamlar derslerinde nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olduğunu söylüyorlar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia olabilir mi? Şimdi imtihana girdiğinizi düşünün. Nihayet fakültesiniz. Fakültesindesiniz. İmtihana girdiğiniz sual bu. Eğer derseniz ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesi diyor ki nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Sınıfta kaldınız. Kur'an-ı Kerim'deki doğruyu söylediğiniz halde sınıfta kaldınız. Çünkü onların müfredat programı böyle yazıyor. Peki şimdi geçelim ikinci bölümüne. Bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. Ama bunun tersi iddia da var. Aynı derslerde bütün Resuller nebidir. Hayır, değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. Nebi değildir. Problem buradan başlıyor. Tekrar ediyorum. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dürler. Tamam. Ama bütün nebiler, bütün resuller de nebidir sözü, peygamberdir sözü bütünüyle yanlış. Neden yanlış? Birçok açıdan yanlış. Evvela kendilerine Allah'ın din öğrettiği ve bu dinle vazifeli olan Resuller var. Bir de Allah'la, dinle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara da Kur'an-ı Kerim'de Resul dendiğini görüyoruz. Gerçek mi? Gerçekten Allah-u Teala Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Firavun haberciye dedi ki, sen git Yusuf'a emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala. Resul diyor, bir kafire, kafir olan Firavun'un habercisi olan bir kafire, Allah-u Teala Resul diyor. Resul dedi diye peygamber mi olacak bu insan? Kim böyle bir insanın peygamber olduğunu iddia edebilir? Birinci sakatlık buradan başlıyor. Demek ki Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir yetki vermediği, hiçbir bilgiyi kendisine ulaştırmadığı herhangi bir insan, hatta küfür sahibi olan bir insan, bu insan bile Resul adını alıyor. Öyleyse akaidin temel kaidesi buymuş. Bütün nebiler Resulmüş, aynen tamam. Ama ya bütün Resuller nebidir sözü, aynen yanlış. Resullerden bir kısmı nebi midir? Elbette. Ama bütün Resuller nebidir sözü, mutlaka büyük bir yanlışı ifade ediyor. Öyleyse, peygamber olmayan, nebi olmayan, birçok açıdan Resullerin mevcut olduğunu söylememiz ve ispat etmemiz lazım. Evvela birincisini söyledik. Allah ile olan ilişkiler açısından. Bir kısım Resuller peygamber değildir ama tebliğ görevini görevlendirilmişlerdir. Peygamber değillerdir ama Allah'la ilişkileri vardır. Tebliğ göreviyle görevlendirilmişlerdir. Ama demin söylediğimiz misal, yani Hazreti Yusuf'a giden alelade haberci, kafir olan bir haberci Resul adını alıyor. Bunun Allah'la uzaktan yakından alakası yok. Tebliğiyle hiçbir görevli değil. Ama bu insan da Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi tebliğ göreviyle görevli olup da peygamber olmayan Resullerden bahsetmemiz lazım. Bunlar birkaç açıdan Kur'an-ı Kerim'de şekillendirilmiş. Bunlardan bir kısmı melek Resuller. Allah-u Teala diyor ki biz iki meleği vazifelendirdik ama onlardan sonra bir üçüncüsünü daha gönderdik diyor. Bunlar diyor biz Allah'ın Resulleri izlediler. Allah'ın Resulü olan bu melekler insan değil. İnsan olmadıklarına göre peygamber olmaları, yani nebi olmaları mümkün değil. Ama Resul. Aynı zamanda iki tane peygamberi birden Allah-u Teala bir yere gönderecek. Bir üçüncüsünü daha gönderecek aynı yere. Üç peygamber birden bir tek karyaya, bir tek köye vazifeli gidiyor. Böyle bir saçmalık işittiniz mi hiç? Allah-u Teala diyor ki Allah meleklerden de cinlerden de meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. İşte bu seçtiği Resullere dikkat edin. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Çünkü meleklerden peygamber olması mümkün değildir. Yetmez. Allah-u Teala buyuruyor ki ey insan ve cin topluluğu sizlere sizlerin içinden emrimizi tebliğ eden, size cehenneme gideceğinizi haber veren Resuller gelmedi mi diyor. Cinlere cinlerden olan Resuller, insanlara insanlardan olan Resuller. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden peygamber olabilir mi? Meleklerden peygamber olabilir mi? Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin bunların. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Meleklerden de peygamber vardır, cinlerden de peygamber vardır diyemez. Bu melekler ve bu cinler vazifeli olanlar. Allah'la ilişkileri var. Allah-u Teala onlara tebliğ görevi veriyor. Ve bu insanlar dünya üzerinde vazifeli olarak dolaşıyorlar, gidiyorlar, emir tebliğ ediyorlar. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. İşte Allah'ın Resulleri olan bu insanlar, burada söz konusu edilen melekler, hiçbir zaman peygamber olmaları mümkün olmayan varlıklar, cinler için de aynı şeyi kesinlikle söyleyebiliriz. Peki, daha ötesi başka bir açıdan daha değerleniyor. Allah Teala buyuruyor ki biz Resullerimizi Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi ard arda göndeririz. Bir. Ve bütün kavimlere göndeririz. İki. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o kavme gelen Resulleri yalanladılar diyor. Teklif ettiler diyor. Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde benzer şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resuller tabii bütün kavimlere geldiği için ve sizlere hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki Resuller, peygamber olmayan Resullerden bahsediyoruz. Peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere ayrı ayrı gönderilir. Yani her kavmin belli bir zaman parçasında her zaman içinde bir Resul yaşamaktadır. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Yetmez. Bundan evvelki devirlerde de hep yaşadılar. İşte burada zaman kavramını devreye soktuğumuz zaman peygamberler ve resimler arasında, peygamber olmayan resimler arasında kesin bir ayrılık yakalıyoruz. Kesin bir farklılık yakalıyoruz. Çünkü peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani Hazreti İsa'dan bilmem kaç yıl sonra

0: Resuller ise yalnız kendi kavimleri için görevlidir. Yani peygamber olmayan resuller, kendi göreviyle görevli olan fakat peygamber olmayan resuller kendi kavimleri için gönderilirler. Bunlardan sadece bir tanesi, her devirde sadece bir tanesi halife mevkiindedir. O peygamberlerin görevinin varisidir ama asla peygamber değildir. Öyleyse demek ki peygamber olmayan resullerin peygamberlerden iki ayrı cepheden farklılığı var. Birincisi zaman itibariyle farklılık. Peygamberler arasında fetret devirleri var. Peygamberlerin olmadığı, peygamberlerin yaşamadığı devreler var. Son 1400 yıl gibi. Ama resullerin arasında, peygamber olmayan resuller arasında hangi kavme bakarsanız bakın, orada fetret devri bulamazsınız. Bütün kavimlerde devamlı Allah'ın resulleri yaşarlar. Bunlar peygamber olmayan resullerdir. Hangi kavimlerde olursa olsun, bu peygamber olmayan resuller ölünce diğerlerine muhakkak aynı anda Allah Teala yenisini tayin eder. O kavme asla resulsüz bırakmaz. Nahl suresinin 36. ayeti kendisi de aynı şeyi söylüyor. Allah diyor bütün kavimlerde resuller vaat eder diyor. Ali İmran suresinin 164. ayeti kendisinde yine aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde resuller vaat eder diyor. Hayata getirir vazifeli kılar diyor. Öyleyse bütün kavimlerde aynı anda yüzlerce resul yaşıyor. Bunların peygamber olması mümkün olabilir mi? Peygamber daima bir tek kişidir. Nebi adını verdiğimiz kişiler sadece bir tek kişidir. Hangi devreye gönderilmişlerse, hangi kavme mensup olurlarsa olsun, bütün dünya için hatta bütün kainat için gönderilmişlerdir. Bir tek kişidirler. Yaşadıkları sürece bir tek kişidirler. Öyleyse görülüyor ki her açıdan farklılıkların oluştuğunu görüyoruz. Ya Resuller kendilerine peygamber, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözüne ne buyurulur? Bir defa bir kısmının Allah'la ilişkisi bile olmadığını gördük Resullerin. Öyleyse bütün Resuller kendilerine kitap verilen Resuller midir, peygamberler midir? İşte Allah-u Teala buyuruyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a. Hadi siz ikiniz gidin o kafir olan kişiye, Firavun'a deyin ki biz ikimiz de Allah'ın Resulleriyiz. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti Harun'a da Resulüm diyor. Ama bir tanesine kitap vermiş. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ama Hazreti Harun'a kitap vermemiş. Eğer ise bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü, o da geçerli değil. Nesi kaldı akaid ismi verilen ilmin? Her tarafı yanlış. Hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e uymuyor ve insanlar bilmedikleri halde iddia ediyorlar ki bütün Resuller peygamberdir, bütün peygamberler de Resuldür. Gerçekten ikincisi %100 doğrudur. Bütün peygamberler yani bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Bu kadar sözden yalnız bu kadarı, yalnız bir tanesi Kur'an-ı Kerim hükümlerine uygun. Geri kalanlar hep insanların uydurması. Kur'an-ı Kerim mefhumlarına baktığınız zaman bunların %90'dan daha fazlasını zaman içerisinde yanlışlara dönüştüğünü görüyoruz. Ve insanlara din adına hep yanlış şeyler öğretilerek o insanların yoldan çıkması, Allah'ın cenneti yerine cehenneme gitmesi söz konusu oluyor. Bunun vebali bu yanlışları öğreten ilimden habersiz din adamlarındır. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabelerin gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız doğru yola erişirsiniz. Ümmetimin evliyası Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz.
0: Allah-u Teala peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söyletiyor. Tabii oradaki ifadeye de dikkat etmek lazım. Allah-u Teala'nın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e

Hazreti Ali şöyle, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Şimdi bu doğru yolu bulmak aslında bu dini mahveden insanların uydurdukları yalanlardan bir tanesi. Doğru yol diyorlar. Doğru yolun ne olduğunu soruyoruz. İslam'ın beş tane riayet, beş tane şartına kim riayet ederse diyorlar, o doğru yoldadır. Hayır değildir. Yetmez. Bir insanın doğru yolda olması demek, onun ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması demek. Kimin ruhu mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı anda o kişi ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyrisülük adı verilen bir yolculuğa başlar. İşte bu yolculuk sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuktur. Onun için sırat-ı müstakime doğru yol demek yetmez. Bu ifadeyi bu sebeple buradan değiştirmek lazım. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi mutlak bir gerçeği ifade ediyor. Kim sahabeye tabi olmuşsa mutlaka hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. O zaman bütün sahabenin mürşitler olduğunu görüyoruz. Doğru mu? %100 doğru. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak bu hususu ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı ensardanmış, Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı macirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenler, ya ötekiler, ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in indirilişi boyunca tabiiyet müessesesi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 23 yıl sürmüştür. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sahabe tabi oluyor. Sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu dört halife Hulefai Raşid'in adını alıyor. Ondan sonra tabi olanlar mutlaka hidayete erer. Yani mutlaka ruhunu Allah'a sırat-ı müstakimlerinden ulaştırır. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim %100 birbirinin aynıdır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın benim mürşitlerim, benim evliyalarım, beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayet eder demesi aynı standartları ifade ediyor. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor. Kim mürşidine ulaşırsa ömründe çöküp tövbe ederse ruhu mutlaka o kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru seyrisülük kattı bir yolculuğa başlar. Yine Allah-u Teala'nın sözü kim ruhen yola çıkarsa onun Allah'a ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Çünkü neticeyi kendisi de söylüyor, ispat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar doğru söylediğini nerede ispat ediyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ne diyor? Ve cealnâ minhum eymeten yehtune bi emrina lemmâ sabiru ve kânû bi âyâtina mûkinûn. Biz insanlardan daha evvel beni İsrail kavminden bahsediyor. Şimdi bir an için onlardan olduğunu kabul edelim. Onlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse Allah Teala'nın bu ifadesine dikkatle bakın. Bunlar veli mürşitler, evliya mürşitler, peygamber olan mürşitler değil. Onlar için Allah Teala onlardan imamlar seçtik diyor. Arkasında diyor ki onlara biz vahyediyorduk ve onlar en üst seviyedeydiler diyor.
salih makamının sahipliğini dilerciyor. Öyleyse peygamberlerden de bahsediyor, müşriklerden de bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah'a ulaştırdıkları kesin bu insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirdikleri için. İşte Ali İbrahim Suresi 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resimler bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanların başlarında bir nimet olsunlar diye, başları üzerine onların ruhu ulaşsın da bu nimet onların başının üzerinde yerini alsın diye. Sonra diyor ki Allah-u Teala vazifeleri şunlardır diyor. Onlara kitap öğretirler. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, anlatırlar. Onların nefslerini tezkiye ederler. Manası ruhlarında Allah'a ulaştırırlar demek. Bir başka açıdan onları hidayete erdirirler demek. Sonra onlara kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Hidayete öğretmekle kalmazlar. Yalnız ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmazlar. Fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ettirirler. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın indinde peygamberler vardır. Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmayan mürşitler vardır. Ve bu mürşitlerden, peygamber olmayanlardan bir tanesi halifedir. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Allah'a ulaştırmakla görevlidir. Ötekilerin hepsinin görevi, bütün mürşitlerin görevi bu mürşidin bulunduğu dergaha kendi mürşitlerini, her sabah namazı, kendi müritlerini, yükselecek forma gelmiş olan müritlerini her sabah namazından sonra göndermektir. Onların ruhlarını Allah'a doğru seyrisin katlı bir yolculuğu yaptırmaktır. O zaman görüyorsunuz ki irşat müessesesi ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda devam ettiği gibi. Aleyhisselatü Vesselam, Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sualler ve cevaplara devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Allah'a kavuşmak sadece ölmekle mi olur? Bize gelmek isteyene elbette ki yolumuzu gösterinizin manası nedir?
0: Allah razı olsun. Allah'a insan ruhunun ulaşması iki defa gerçekleşen bir yoldur. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edeceklerdir. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döneceklerdir. Yani Azrail Aleyhisselam tarafından döndürüleceklerdir. Öyleyse bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşması hiçbir özelliği olmayan normal bir işlemdir. Kim ölürse ölsün, onun ruhu mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve bu hiç kimseyi ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması hidayet sahibi yapmaz. Hiç kimse böyle oldu diye ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştı diye hidayete eremez. Çünkü o zaman cehenneme gidecek olanların da hepsi hidayete ermiş olurlardı. Çünkü hepsinin ruhu kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, bütün insanların ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Sümme merciyüküm cemiyan. Kim olursanız olun, bir insan düşünün, aklınıza gelmeyecek kadar kötü bir insan olsun, 100.000 tane insanı fırınlarda yaksın. Bu insanın da ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Düşünebileceğiniz en kötü insanın ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ne zaman? Ölümünden sonra o kişinin. Öyleyse Allah'ın zatında o da ifna olmayacak mıdır? Evet, olacaktır. Ama ölümden sonra Allah'ın zatında bir ruhun ifna olması o kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Gördük ki Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde insan ruhu bir dünyadayken Allah'a Teala'ya ulaşır. Bu hidayete ermektir. Bir de ölümden sonra Allah'a Teala'ya ulaşır. Bu da sadece ölmektir. İnsanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı sadece ölümler, hidayete eremezler. Onlara göre İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir olay yoktur. Bu olay olmadığı için de onlar normal hayatlarını yaşarlar ve sonunda bir ot gibi yaşadıkları bir dünyadan ölerek ayrılıp giderler. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel ayrılması meselesine, ulaşması meselesine dikkatle bakalım. Bu İslam'ın birinci safhasının tamamlanmasıdır. Biliyorsunuz ki dinimizde İslam'dan başka bir din olmadığı kesin olarak açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinde 19. ayet-i kerimesinde اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ İslam diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır diyor. Yani teslimden başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslimleri dikkate alın. Eğer ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp da Allah'a teslim ederseniz, o zaman İslam olmanın birinci şartını yerine getirirsiniz, birinci safhasını. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, birincisini 21. basamakta, ikincisini de 25. basamakta Allah'a teslim edersiniz. Böyle bir teslim, fizik vücudunuzun teslimi sizin İslam olmanın ikinci safhasını gerçekleştirdiğinizi gösterir. Ve bir de üçüncü safhadan bahsediyoruz. İslam olmanın üçüncü safhası. İşte İslam'ın üçüncü safhası nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Böylece ruhunuz bir, fizik vücudunuz iki, nefsiniz üç. Üç tane teslimi şu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirdiğiniz takdirde İslam olursunuz. Konumuz bunlardan birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ölmeden evvel ulaşması. Üzerimize Allah-u Teala tarafından tam 9 defa farz kılınmış. Öyleyse bununla ölümden sonra insan ruhunun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması bir olabilir mi? Allah-u Teala 9 defa niçin farz kılıyor? Allah'ın cennetine mutlaka ulaşalım diye. Çünkü kim ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Yetmez, o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştığı için, Allah'ın zatına ruhunu teslim ettiği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın muradı ne? Bizi mutlaka cennet saadetine ulaştırmak. Ne olur ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırırsak? Takva sahibi oluruz. Takva sahibi olursak ne olur? Allah'ın cennetine gireriz. İkisinin de ispatı Kur'an-ı Kerim'de. İşte Allah-u Teala buyuruyor Rum Suresi 31. ayet-i kerime, Yunibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o takva sahibi olur. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın açık bir hükmü var. Bir iradi yapıya bir emir veriyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır. Bu emri verdiği kişinin sağ olduğunu gösterir, hayatta olduğunu gösterir. Bir serbest iradenin varlığını ve o iradeyle o kişinin bunu yapabilecek olan vasıfta olduğunu ifade eder. İşte Allah-u Teala'nın bu seslenişi üzerine, ruhunu Allah'a ulaştığı sesleniş üzerine, farzı üzerine ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah-u Teala bu emri veriyor bize ve biz takva sahibi oluyoruz eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsek. Takva sahibi olursak ne olur? İşte Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bütün takva sahipleri altlarından ırmak bırakan cennetlere ulaştırılacaktır. Öyleyse altlarından ırmak bırakan cennetler takva sahipleri içindir. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, yani misakini yerine getirirse o kişi mutlaka takva sahibi olur. İşte Gene Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi, kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse o kişi takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesi de takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini ifade ediyor. Öyleyse bariz bir olguyla karşı karşıyayız. Takva sahibiyseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Takva sahibi olabilmenizse ruhunuzun Allah'a ulaşmasına bağlı, ne zaman ölmeden evvel. Öyleyse Allah'ın 9 defa farz kıldığını söylemiştik bu hususu. Evet mi? Evet. İşte birinci farz Câsiye suresinin, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz o zaman diyor. Biz de sizin üzerinize misakinizi farz kılmıştık diyor. Üzerinize yüklemiştik. Yerine getirmenizi emretmiştik. Nasıl cereyan etmiş olay? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Adem oğlunun Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, her birinin sırtından da onların zürriyetini çıkartarak kıyamet gününden evvel ezelde bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık diyor. Onların hepsine birden dedik ki diyor, Enes-i Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdiler diyor. Bela. Evet. Kalu dediler ki bela evet. Bir söz var. Hep dolaşıyor ortalıkta. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap. Kalu beladan beri. Kalu beladan beri insanlar Müslüman mı? Ne yazık ki unutmuşlar Müslüman olmayı. Ama kalu belada Allah'a teslim olacaklarına dair yemin verdikleri kesin. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kalu bela günü Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri kesin. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizden yemin istiyorum. Tezkiye olacaksınız. Yani nefsinizin o kapkaranlık dünyasına benim nurlarımı yarıdan daha fazla ulaştıracaksınız. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz canlıyken, hayattayken ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Bana rücu edeceksiniz. Ey fizik vücutlar sizlerden de ahd istiyorum. Şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Ve soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hepimiz buradan. Semina işittik. Allah Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Biz hayattayken fizik vücudumuz zekimiz hayattayken ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair. Ve bütün fizik vücutlar Allah Teala'ya ah veriyorlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve Allah Teala diyor ki bu diyor misakinizi bana verdiğiniz yemin üçünü de yerine getirmeniz konusu üzerinize farz oldu diyor. Üzerinize yüklendi. Bununla yükümlendiniz. Hepiniz bana verdiğiniz yemini misaki vaati yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ne görüyoruz? Misakimiz, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, o zaman bütün insanların üzerine farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bu, üç yeminimizin farz kılındığı, bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşmasında farz kılındığı bir başlangıç noktası. Allah Teala İnan Suresinin 122. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَبِعَةُ اللّٰهِ Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin diyor Allah Teala. Bunların arasında gördüğünüz gibi misakimiz de var. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde misakimiz var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde de, 152. ayet-i kerimesinde de misakimiz var gibi. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala bundan sonra daha 7 defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz ölmeden evvel geçkimiz, fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize daha 7 defa farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Birinci farz, Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنِيمُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِهُ لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتِيكُمْ azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ondan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Sonra ne görüyoruz? Sonra Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Görüyorsunuz hep. Bir canlı iradeye hayatta olan birinin iradesine emir çıkıyor. Rabbine geri dön. Rabbinden geldin ey ruh. Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala. Ve 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fesirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Buyuruyor Allah-u Teala. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebiyle ben edave eyleyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah yedü darüsselamü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol ve verecek kişi Allah'a ulaşır. Yani Allah teslim yurduna kendi zatına davet ediyor. Emir veriyor ona oraya dönelim diye. 7. ayet-i kerime Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tefsila. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala vellezine yasülüne ma emerallahu bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Burada son derece açık olarak Allah bizim ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, emir verdiğini söylüyor. 7 ayet-i kerime burada var. 2 ayet-i kerimede de 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. 9 defa Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun kurtuluşu kesin. Öyleyse bir insanın ölümden sonra ruhunu Allah'a ulaştırması ona hiçbir şey sağlamaz. Eğer daha evvel ulaştırmamışsa hiçbir şey sağlamaz. O kişi Allah'ın cennetine giremez. Ama kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz müteşekkir ve mütefekkir nedir?
0: Mütefekkir düşünce standartlarının sahibi olan insandır. Düşünür, belki başkalarının düşünemediği kadar geniş bir düşünce alanının sahibidir. Ama düşünebilen insan düşüncesinin mahiyeti ne olursa olsun bir yere kadar gidebilir. Ondan sonrası onun için meçhuldür. O andan itibaren artık zamları idare etmeye başlar. Ama mütezekkir öyle değildir. Ufku bütün boyutlarıyla açıktır. Aklının ona ulaştırabildiği yerin çıkmazı içine düştüğü zaman, daha ötelere geçemediğini hissettiği zaman Allah-u Teala'dan yardım diler. Ve Allah-u Teala nerede takıldıysa o kapıyı ona açar ve yeni bir ufka kavuşur mütezekkir. Orada da takılırsa bir süre sonra yine Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala'ya sorar ne yapması lazım geldiğini, Allah'tan mutlaka yardım gelir, o ufku da açılır. Böyle sonsuza kadar açılan bütün kapıların arkasında hep mütezekkirin zikri vardır. Mütezekkir, zikir ehli demektir. Mütezekkir, tezekkür edebilen demektir. Düşünebilen ama Allah'ın açışıyla düşünebilen bir insan. Bir, kendi düşünce standartlarına tabi olan, hududu, ufku buna kadar uzayabilen bir insan, mütefekkir. İki, hududu olmayan, nereye ulaşırsa ulaşsın düşünceleri nerede tökezlerse, Allah'ın yardımıyla mutlaka yeni ufuklara kavuşan, bu ufukları hiç bitmeyen bir insan. Niçin böyle? Çünkü Allah Teala mütezekkire vahyeder. Mütezekkire nerede takılıysa onu açan bilmeceyi düzen bilgileri mutlaka ulaştırır. Evvela söz olarak ulaştırır. Sonra göstererek ulaştırır. Sonra o konuda izahatını vermeye başlar. Daha sonra da o konunun Kur'an'da hangi ayetlerle ifade edildiğini mütezekkire Allah-u Teala söyler. Öyleyse farklı iki insanla karşı karşıyayız. İşte diyoruz ya insanlar emaniyeye tabiler. Bu emaniyeye tabi olan insanlar ahkam kesiyorlar. Kur'an'ı öyle herkes tezekkür edemez. Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edebilmek için Arapçayı ana dil gibi bilmek lazım. Madde 1. sarf ve nahiv bilmek lazım. Madde 2. Arapçanın gramerini bilmek lazım. Madde 3. Bilmem kaç bin tane hadis ezberlemek lazım. Madde 4. Akaidi ezber gibi çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Madde 5. Vesaire vesaire. İsterseniz bunu el eserden mezun olmak lazım filan gibi. Ya da mutlaka Türkiye'deki ilahiyat fakültesini bitirmek lazım gibi bir şeyler daha ekleyebilirsiniz tabii. Ama gelin görün ki Allah Teala aynı şeyleri söylemiyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim'i kimlerin tezekkür edebileceğine dair bakınız ne diyor. Diyor ki Allah'ın Kur'an'daki ayetleri müteşabih ayetler ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri diledikleri şekilde yorumlayıp insanların arasına nifak sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki inandık ve emin olduk ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da Allah'ın katındandır. Ama onlar da Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Ali İmran 190 ve 191. O ulul elbab kulların var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki ulul elbab kimmiş? Amel açısından Allah'ı sonsuz şekilde zikreden daimi zikrin sahipleri. İşte onlar ulul elbab. Peki bu daimi zikir sahipleri niçin ulul elbab adını almışlar? Allah'ın sırlarına vakıf oldukları için. Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise Allah mutlaka onların kalp yüzünü açar, kalp sağını açar.

Onlar artık Allah'ın söylediklerini bütün vahitleriyle işitirler. Allah'ın söylediklerini bütün vahitleriyle işitirler. Ve Allah'ın fizik üzerinden gösterdiklerini görürler. Zemin katın manevi tarafını, bütün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını, 7. gök katının 7 tane aleminin hepsini görürler. Ve felaha davet edilen kişiler ise Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuha davet etmesi felaha davettir. İşte tövbe-i nasuha davet edilenler bunun da ötesine geçer. Allah'ın zatını da görürler. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın sevgilisi olması demek, onun üst boyutlara ulaşması demek. İşte tezekkür ehli de, ehli tezekkür de aslında ehli zikirdir. Ve bu cümleden olarak Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Es'elo ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bizim sayın hocalar ne zaman bunu bu ayet-i kerimeyi okusalar Arapçasını çok güzel okuyorlar. Fes'elo ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Ama Türkçesine gelince orada durun. Şöyle diyorlar, bilmiyorsanız ehline sorun. Size gidip soruyorsunuz. Sayın ve de muhterem hocam diyorsunuz. Neden zikir ehline sorun demediniz de ehline sorun dediniz? Diyor ki ne farkı var ki diyor. Ehli diyor. Zikir ehlidir zaten diyor. Aralarında dünya kadar fark var. Sayın ve de muhterem hocam bilmiyorsunuz. Zikir ehli mütezekkir olan kişidir. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişidir. Ama ehli deyince her konunun ehli var. İyi bir marangoz işinin ehlidir. İyi bir sıvacı işinin ehlidir. İyi bir öğretmen işinin ehlidir. Ama bunların hiçbirisi ehli zikir değildir. Ehli zikir demek daimi zikrin sahibi demek. İşte bu bilmediğiniz şeyleri bu zikir ehline sorduğunuz zaman ne olur? Bilmediğiniz şeyleri zikir ehline sorduğunuz zaman zikir ehlinin bunları bilmesi söz konusu değil. Bilmiyorsa mutlaka Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala'dan lütfedip cevap verirse Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracaktır. Ne kadar mantıklı. İşte bu cevapları Allah'tan alabilen ve başka insanlara ulaştırabilen insanlar mütezekkirdir. Zikir ehlidir ve Allah-u Teala onlara başkalarının bilmediği şeyleri söyler. İşte muhtevaya baktığımız zaman zikir ehli mütezekkir ve zikir ehli olmayan mütefekkiri görüyoruz. Çok iyi bir edebiyatçıdır mütefekkir. İşinin ehlidir. İyi bir edebiyatçı ama zikir ehli değildir. Her konunun ehli olabilir. Bunların hiçbirisi zikir ehli değildir. Zikir ehli olmak mutlak olarak bir ölçüye tabidir. Bu ölçüye dikkatle bakın. Zikir ehli daimi zikrin sahibidir. Kalp yüzü açılmış olan kişidir. Kalp kulağı da açılmış olan kişidir. Bütün bu muhteva zikir ehlinin işidir. Onlar Allah-u Teala'nın üst seviye evliyasıdır. Daimi zikre ulaşmadıkça zikir ehli olamazsınız. Daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Sonsuz dünya saadetinin sahibi olursunuz. Hem iç aleminizde mutlu olursunuz, hem dış aleminizde mutlu olursunuz, hem de Allah ile olan ilişkinizde mutlu olursunuz. Ama herhangi bir konuda ehil olmanız bu olayların hiçbirisini size sağlayamaz. Öyleyse görüyorsunuz ki ehli zikir olmak, zikir ehli olmak bir insanın varacağı en yüksek hedefi oluşturur. Burası üç makam ifade

eder. Hulli Nedbah makamı en alt makamdır. Sondan üçüncü makam. İhlas makamı onun bir üzerindedir. Ve Salah makamı tepedeki noktadadır. Kim salihlerdense salihlerden olan bu kişi hedefine ulaşmıştır. Rabbini de görmüştür. Öyleyse ehli zikir kimdir? Ehli zikir, zikir ehli mütezekkir, o kişidir ki tezekkür etmek yetkisinin sahibidir. İşte tezekkürle tefekkür burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Tefekkür daima bir hududun içinde kalır. Ama tezekkür bütün hududları aşar, Allah'ın sonsuz ilmi adım adım onlara içirilir. Ve bu ilim bütün ilimleri geride bırakır. Neyle olur? Daimi zikirle olur. Kim yardım eder? Allah yardım eder. Açıklamalar Allah'tandır. O zaman Allah-u Teala'nın ne dediğini anlarsınız. Ancak onlardan sorduğunuz zaman Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onlar ihata edemedikleri bir ilme sahip oldukları halde ilim sahipleriyle ihata edebilen ilim sahipleriyle çatışırlar diyor. İddiaya girerler diyor. Ayrıca diyor ki o ilmin tevhili de onlara verilmediği halde muhtevalarını seviyelerini aşan bir ilim karşısında bu insanlar perişandırlar. İşte bunlar mütefekkirdir. Düşünürler. Ama düşünceleri onları hiçbir yere ulaştıramaz. Bir belli hududun ötesine asla taşamazlar. Ve zanlarıyla hareket etmeye başlarlar. Ama mütezekkir, mütefekkirden en büyük farklılığı zanlıyla hareket etmez. Allah'a sorar, mutlaka cevabı alır ve zanlarla değil, Allah'ın kendisine öğrettiği, başkalarına verilmeyen bir ilimle mücehizdir. Öyleyse mütezekkirle mütefekkir arasındaki farklılık ve temel farklılık, birisi kendisine verilmeyen fizik ötesi ilmin sahibi değildir, o mütefekkirdir. İkincisi, Allah'ın kendisine ihsan ettiği fizik ötesi ilmin sahibidir. Allah Teala Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Hazreti Süleyman dedi ki diyor, hanginiz ben oraya gidip de orasını işgal etmeden evvel Belkıs'ın tahtını buraya getirebilir? İfrit dedi ki diyor Allah Teala cinlerden İfrit, siz yerinizden kalkmadan evvel ben onu size getiririm. Şimdi sözüme dikkat edin. Kitaptan bir ilme sahip olan adam dedi ki diyor, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu getiririm. Nitekim diyor Allah-u Teala, Hazreti Süleyman diyor döşemeye baktığı zaman yerde tahtı, Belkıs'ın tahtını gördü diyor. İşte kendisine ihata, Allah'ın ihata ettirdiği bir ilmin fizik ötesi ilmin sahibi olmak. Bu herkese nasip olan bir metire değildir. Bütün ilim sahipleri için geçerli olan şey Allah-u Teala'nın ilmine sahip olmaktır. Ama Allah'ın irfan verdiği insanlar bu ilim sahiplerinin ötesine taşanlardır. Fiziğin ötesine Allah'ın ulaştırdığı insanlardır. Ve bu ilim bir sonsuzu ifade eder. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi sonsuzdur. Allah-u Teala'nın ilmini şu anda dünyamızın sahip olduğu ilimle ölçersek, diyelim ki trilyonlarca sene devam eden bir hayatı yaşıyoruz ve diyelim ki her gün ilmimiz geometrik hız olarak artıyor. Bugün 2 ise yarın 4 oluyor. Ertesi gün 8 oluyor. Daha sonraki gün 16 oluyor. Daha sonraki gün 32 oluyor. Böyle gidiyor. Trilyonlarca sene devam ettikten sonra bu ilmimiz, o zaman da Allah-u Teala'nın ilmiyle bizimkini karşılaştırdığımız zaman gene sonsuzlukta bir damla olduğunu yakalayacağız. İşte Allah-u Teala'nın ilmi öyle bir sonsuzluğu ifade eder. Ve biz insanlar her yeni öğrendiğimiz şeyde daha büyük bir ilimsizliğe ulaşıyoruz. Yani bilmediğimiz
yeni şeylerin de devreye girmesiyle bilmediğimiz alan daha büyüyor. Bildiğimiz alandan çok daha fazla yeni öğrendiğimiz ilim temeliyle bilmediğimiz saha büyüdüğü için ilimsizliğimiz büyüyor. Ama eğer ilmi Allah'tan alıyorsak o ilimsizlik büyümesi söz konusu değildir. Çünkü son sır Allah'ın zatıdır. Ve işte mütezekkim olan odur ki Allah'ın zatını görmeyi başarmıştır. Mütezekkir ne ismiyle anılır? İnsanı kamil. Kemale ermiş insan. Velayetin 7 kademesini geçmiş ve hedefe ulaşmış insan. Bu kişi eğer Allah-u Teala kendisine irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiyse o zaman Allah'ın mürşididir. Sonsuz vasıfların sahibi olan mürşitler, işte onlar insanı kamildirler. Nedir bir mürşit, mütezekkir, mütefekirden farkı nelerdir? Madde 1, mütezekkirin kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Madde 2, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, yerine ruhunun hasretlerini faziletler adıyla gelip yerleştirmiştir. Madde 3, kim hacet namazı kılarsa Allah'ın o kişiye mürşit olarak gösterdiği kişidir. Mürşit sonsuz hazzın sahibidir. Mürşit Allah'a ruhunu da fizik vücudunu da nefsini de teslim eden kişidir. Mürşit ilmel yakinin, aylel yakinin ve hakkı yakinin de sahibidir. Mürşit Allah'ın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle irşada tayin ettiği kişidir. Mürşidin Allah'a teslim olması üç vücudunu birden teslim etmesiyle gerçekleşir. Ve mürşidler Allah'a çağırırlar. Tefekkür kendisi Allah'a ulaşmadığı gibi Allah'a ulaşmak konusunda bir belli hedefin ilmin sahibi değildir. Zaten Allah Teala'nın yolunda olsa o düşünce yapısıyla mutlaka tarağa o kişi ulaşabilecek olduğu halde Allah'ın yoluna girmediği için hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte böylece görünen odur ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri mürşitlerle birliktedir. Mürşit kimdir? Başka insanları hidayete erdirmekte Allah'ın vazifeli kıldığı kişidir. Nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Ruhunun bütün hasretlerini nefsinin afetlerini yerine ikame etmiştir. Bu sebeple nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Üçüncü ve son teslim. Mütezekkir kimdir? İslam olmayı başarabilen insandır. İslam olmak nerede gerçekleşir? İslam olmak sonunda gerçekleşir konunun. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Ancak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek üç safhada gerçekleşen İslam'ı yaşarız. İşte bütün mütezekkirler İslam olmak şerefine erebilmiş olanlardır. Dünyadaki tek din İslam dini ve bütün mütezekkirler o standardın sahipleridir. Böylece gördüğümüz odur ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sonsuz saadetini yaşamaktır. İşte mütezekkir dediğimiz kişiler o sonsuz saadetin sahipleridir. İç alemlerinde de dış alemlerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak olarak kesintisiz bir saadetin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.
ve as-salavat.

0: fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız.

sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz, nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa, yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise, buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde sevgi 8 puanı düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır, cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedinliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifetten eder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için
hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar?

Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım, çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirinatına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi 3 tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez.
ve sertleşir.

Şir. Allah Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıktan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarıyı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah Teala tarafından doldurulmuştur. Hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safiline gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurların o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır.
İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuhtan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor.
hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmamız tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah-u Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine alışırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulul elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulul-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir.
Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla

o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz, bilin ki nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir veteredir. Madde bir. Sonsuz bir veteredir. Bitmesi mümkün olmayan, kesintisiz bir veteredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete dahi iza deani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, iki tane %2,5'u, iki tane kırkta biri size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yatmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil ama başkalarından
otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabi. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle ödenir. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su tesisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız.
başkaları. Bütün sizden başka olan her şey numara 2 ve onları hepinizi yaratan Allah numara 3. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarından size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını seversiniz, her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük edersiniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunu dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş, şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan, bu tabire dikkat edin, ihvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir, kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar. Mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocasına. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra,
görelim Mevla neyler, dördüncü Musa, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala halk şerleri hayır eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte halk şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir pozitif olarak. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır.
Ne zaman başka birisi size zulmederse, o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse, o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız, o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa, bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi, zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse, bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz, bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman, o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yasak etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın.
Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat bir tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa adam geriye alırsa o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor.
Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokat yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokadı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mahfuz eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi, dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının gadrini ulamış olan kişi, bu gadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla dürülen bir meselesi var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım.
haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.

sonra tekrar edeceksin. 1-2 dakika kapat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Durumlar. Türkiye. İkimize baktığımız zaman gerçekten yürekler üstü bir ekonomik tablo görüyoruz. Bu tabloda imkanlar hanesi sıfırın altında bir değer gösteriyor. Çoktan negatife geçmiş bir bilanço. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir ülkede o ülkenin devleti kazandığı parayla yıllık geliriyle borçlarının iç ve dış borçlarının toplam borçlarının faizlerini ve taksitlerini ödeyemiyorsa, kazandığı para buna yetmiyorsa, bırakınız devletin masraflarını yapmasını, devletin bir yılda kazandığı vergilerden kazandığı para o devletin toplam borçlarının yıllık taksitlerini ve faizlerini ödemeye yetmiyorsa, aradaki farkı devlet yeniden borç olarak kapatıyor ve o ancak o zaman bir yıllık borçlarını, ana parasını ve taksitlerini ödeyebiliyorsa, deniz çoktan bitmiştir. Ne demek istiyoruz? Hani hoca çok iyi kaptan olduğunu iddia edermiş de, Nasrettin Hoca'yı bindirmişler gemiye, hadi bakalım demişler kaptan, hidayet bakalım, hafif rüzgar var ortalıkta. Gemi acele karaya biniyor, karaya vuruyor. Nasrettin Hoca diyorlar, ya bu diyorlar, bu ne biçim kaptanlık, gemi karaya vurdu. Benim bir kabahatim yok ya diyor, deniz bitti diyor.

giderlerini karşılayamaması demek. Karşılayamamanın standartları vardır. Biraz bütçeniz açık verir, biraz borçlanırsınız ama birkaç sene sonra bu açığı kapatırsınız. Eğer kazandığınız para masraflarınızı yapmak bir tarafa, ona hiç paranız yok, hiç kazandığınızın hiçbirisini masraflarınızda kullanamıyorsunuz, yetmez. Kazandığınız paralar aldığınız borçların faiz ve taksit toplamını ödeyemiyor. Bunun adı iflastır. İşin kötüsü konkordato da ilan edemezsiniz. İflas etmiş durum, işte bu Türkiye'nin bilançosudur. Bunu öyle bir madenler hazinesine sahip olan, öyle bir enerji hazinesine sahip olan ülke bu hale gelebiliyorsa bu bir başarıdır. Bunun adı negatif başarıdır. Ne kadar gayret etseniz bu kadar kötü bir duruma bir ülkeyi götüremezsiniz. Ama bunu başaranlar var, hamdolsun. Kendilerini tebrik ederiz. Her açıdan sıkıntıların bütün boyutları yaşandığı bir ülkeyiz. Devamlı olarak paramızın değeri düşüyor. Enflasyon dünyadaki en büyük canavar ülkemizde. Bütün boyutlarıyla hükümran. Üçlü rakamlarla enflasyon yürüyor. Şimdilik onu ikili rakamlara indirme gayretleriyle insanlar faaliyetteler. Tabii her zamanki gibi nutuklar çekiliyor. İşte şimdi olmaz ama bir iki yıl içinde enflasyonu mutlaka biz bitiririz. İkili rakamları önce indireceğiz, sonra enflasyonu yok edeceğiz. Artık bunların hepsinin masal olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Belki de lafla peynir gemisinin yürüdüğü tek ülke bizim ülkemiz. Evvela bu yargılar kesin mi? Ne yazık ki kesin. Türkiye kaç yıldan beri bu noktada? Bir yılda kazandığı vergilerle devlet borçlarının faiz ve taksit tutarlarını ödeyemiyor. Dikkat edin, devlet demek masrafı olan bir müessese demektir. Evvela personeli var. O personelin masraflarını ödeyecek. Sonra enfrastruktür yatırımlar var. Bu yatırımları devlet yapmak mecburiyetinde. Ve devlet ne normal standartlardaki masrafları, yani cari harcamalar diyoruz, ne transfer harcamalarını, ne de yatırım harcamalarını yapabilecek olan imkanların hiçbirine sahip değil. Yani devletin bütün masrafları yeniden aldığı borçlarla yapılabiliyor. Yetmez. Faizin ve ana paranın, borçlara ait faizin ve ana paranın ödenmesi için de gene devlet yeniden borç almaya mecbur. Yani her geçen yıl daha çok büyüyen, dikkat edin, enflasyon rakamlarıyla büyüyen değil, reel rakamlarla büyüyen bir borcun ağır baskısı altında Türkiye hala bitkisel hayatta yaşamaya devam ediyor. Kim bana Türkiye iflas pozisyonunda değil derse bunu ispat etmek mecburiyetinde. Eğer bir ülke bütçesinin gerektiği masraflardan 5 kuruşunu bile kazandığı vergilerle karşılayamıyorsa, bütün masraflarını yeniden aldığı borçlarla yapıyorsa, her sene o kadar daha borç yüküne ekleniyorsa, o ülke iflas etmiştir. Ve bizim ülkemiz böyle bir iflasın içindeki dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesidir. Ve görüyoruz ki muhalefettekiler de iktidardakiler de meseleye çözüm getirebilecek olan bir görünümde değil.

0: İşin bana en çok üzüntü veren yanı, bize en çok üzüntü veren yanı, herkesin iktidarı istemesi. Yani merak ediyorum. Bu devlet iflas etmiş midir? Etmiştir. İflas etmiş olan bu devleti kurtarabilecek olan bir bilginin sahibi misiniz? Hayır, değilsiniz. Hiçbirinizin bunu yapamayacağını kesin olarak biliyoruz. Ve buna rağmen hepiniz iktidara gelmek istiyorsunuz. Neden? Evvela bu sualimizin cevabını halkımıza vermek mecburiyetindesiniz. Neden iktidara gelmek istiyorsunuz? Muhalefetteki bir parti iktidara bir tek sebeple gelebilir, eğer vicdan sahibi ise. Yapılan yanlışlıkları düzeltecek ve ülkeyi düze çıkaracaktır. Maşallah, bizim gördüğümüz kadarıyla yaptığınız şey ülkeyi düze çıkarmak şöyle dursun: borç yükünü kat kat arttıracak özellikler taşıyor. Bir defa personel sayısında artış görüyoruz. Ne demek bu? Zaten açık olan bütçenizde daha büyük açıkları ortaya koymak demek. Neden? Onların, yeniden hizmete aldığınız insanların maaşlarını ödeyebilecek olan gelirin sahibi değilsiniz. Anlamı ne? Onların da paralarını aldığınız borçlardan ödeyeceksiniz. %100'leri aşan faizlerle aldığınız borçlarla yeniden işe aldığınız insanların maaşlarını da ödemek içindesiniz. Böyle bir hedefin içine girdiğiniz andan itibaren kaynaklarınızla harcadıklarınız arasındaki dengesizlik giderek büyüyecek ve de borç yükünüz her geçen gün daha üst seviyeye ulaşacak. Yani hiçbir zaman kurtulma ümidiniz olmayan bir girdabın içinde devamlı ülkeyi batırmakla meşgulsünüz. Bakıyorum kimse bu konuda bir şeyler söylemiyor. Neden? Kimsenin umurunda değil. Bu ülkenin batışı bize Osmanlı'nın batışını hatırlatıyor. Buna tahammül edemeyiz. Orası bizim canımız. Oradaki insanlar kardeşimiz. Ve onların her geçen gün artan borç yükleriyle yeni çocuklar doğurmaları bizi sonsuz bir hüznün içine atıyor. Her yeni doğan çocuk bilmem kaç milyon lira, hayır, bilmem kaç milyar lira borçla doğuyor. Bu bir sorumsuzluk işaretidir. Bugün iktidarda olanlara sesleniyoruz. Bir çözüm üretebiliyor musunuz? Bugüne kadarki icraatınız, hangi hükümet olursa olsun, hepsi aynı standartlarda. Ne yaptı? Şu anda ülkedeki en büyük canavar enflasyonken onu önleyebilecek olan tedbir her zaman varken, 2 ayda enflasyon önlenebilirken, yıllar boyu, yıllar boyu, yıllar boyu hep o borçların yükünün biraz daha arttığı, kurtuluşun imkansız olduğu, daha çok imkansızlaştığı yeni devirlere ulaştık. Enflasyonu önlemeyi kimse başaramadı. Neler oluyor? Giderek insanlar arasında bir yozlaşma müşahede ediliyor. İnsanımız yozlaşıyor. Bir ülke düşünün ki polisler kuyumcu dükkanı soyuyor. Bu bir ülke için yüz karasıdır. Güven duyulan kendilerine İtimat edilmesi lazım gelen insanlara. İtimat edilemeyen bir ortam almış başını gidiyor. Her tarafta mafya kol geziyor. En sonuca bakıyoruz bu karmaşık tablo içerisinde. Türkiye küçük bir Amerika olacakmış. İşte bu tabloyla olmuş oluyor. Gerçekten tebrik ederiz. Yani Türkiye'yi küçük bir Amerika yaptınız. 1920'li yılların bütün teşkilatıyla bir Türkiye vücuda getirdiniz. Devletin adalet mekanizmasının zaman uzatması sebebiyle çözemediği problemlerinizi silah kuvvetiyle çözmek isteyen bir zihniyeti gelip oturttunuz ülkemize. İnsanlar, özellikle mevki sahibi insanlar açık bir şekilde taraf tutuyorlar. Ve bunun acı neticeleri toplumda boy gösteriyor. Türkiye çürümüş bir toplumu temsil ediyor. Çürümüş bir toplumu sergiliyor. Bütün bunların arkasında sadece bir tek faktör var. Tek bir faktör. Biz Allah'ın bize verdiği en kıymetli şeyi, dinimizi unutmuşuz. Dinsizliğin moda sayıldığı, insanların öyle oldukları için bir marifet yaptığını zannettiği bir toplumda yaşıyoruz. Dikkat edin ki Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Allah'ın yasak ettiği her şey bizim ülkemizde serbesttir. Allah'ın emrettiği her şeyde bir takım kısıtlamalar getirilmeye çalışılan özellikler taşıyor. Eğer Allah-u Teala'nın emrettiği kadınların örtünme emri bizim devletimiz tarafından yasaklanıyorsa, ki bunun açık hedeflerini görüyoruz, burada büyük bir yanlışlık var demektir. O devleti idare edenlerin sorumluluğudur. Biz sadece yanlışlıklara işaret ederiz. Çözüm insanları o özendiğiniz Batı hürriyetine ulaştırmaktan geçer. İşte şimdi Amerika'dayız. Burada hiçbir kadına baş örtülüdür diye başka bir dini temsil etmelerine rağmen, kendi dinleri Hristiyanlık, başka bir dini temsil etmelerine rağmen hiç kimse bir şey söylememekte. Onları kötülemek, onları küçülmek, küçümsemek şöyle dursun, onlara sitayişle, lüptayla bakıyorlar dinlerinin temsilciliklerini en güzel yaptıkları için. Eğer falanca kamu kuruluşunda namaz yasaklanıyorsa, mescitler kapatılıyorsa, falanca yerde camiler kapatılıyorsa, devlet memurları cuma namazlarına bırakılmıyorsa, burada insanların hürriyetlerine açık bir şekilde çivi çakılıyor demektir. Kelepçe vuruluyor demektir. Belki bu sözlerle bizim de haddi aştığımız düşünülür. Ama Allah'ın doğrularını söylemek mecburiyetindeyiz. Ve diyorsunuz ki biz Batı standartlarında bir ülkeyiz ve de Avrupa Birliği'ne tam üye olarak girmek istiyoruz. Böyle mi? Böyle mi gireceksiniz? İnsan hürriyetlerine bu kadar çelme taktıktan sonra, onları bu kadar zincirlerle bağladıktan sonra oraya gerçekten girebileceğini mi zannediyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, hiçbirisini tatbik etmek diye bir hedefiniz görünmüyor. Garnizonlara başörtülü hanımların giremediğini görüyoruz. Subay hanımları olsa bile. Üniversitelerin birçoğunda yeniden aynı olayların başladığını görüyoruz. Başörtülü kardeşlerimiz imtihana alınmıyorlar. Siz buna özgürlük mü diyorsunuz? Batı standartlarında bir ülke mi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. En çok buna üzülüyorum. Şu Batı standartları sözüne. Neden biliyor musunuz? Onlara, bu Batı'ya o yaşadıkları düzeni getiren Osmanlı'dır. Onlara adaleti götüren Osmanlı'dır. Bugün bizde olmayan adaleti, bizde olmayan hoşgörüyü, bizde olmayan insanlara eşit davranma stratejisini onlara götüren Osmanlı'dır. Ve bugün onlar bunu tatbik ediyorlar. Osmanlı'nın mirasına sahip olan yegane ülke olan bizim ülkemiz bunların hepsini unutmuş görünüyor. Biz onlara ne söyleyeceğiz? Avrupa Birliği'ne tam üye olacakmışız. Demezler mi bize sizin ülkenizi bir junta yönetiyor diye? Hangi görüntüyle bunu silebileceğinizi zannediyorsunuz? Bizim ülkemiz bir hürriyet ülkesi olmalı. İnsanlar kıyafetler açısından yargılanmamalı. İbadetler herkesin gönlünce yapılabilmeli diye düşünüyoruz. Eğer bunları engellerseniz, o zaman hangi adaletten, hangi hürriyetten bahsetmeniz mümkün olur ki? Ve sonra öyle bir davranışın içinde ne yüzle onların karşısına çıkıp da biz de sizin gibi olmak istiyoruz, bizi de aranıza alın diyebiliyorsunuz başbakanı oraya göndererek. Almanya'dan Sayın Kohl'un verdiği cevap hiç dikkatinizi çekmiyor mu? O standartlara ulaşmadıkça bunu hayal edin gibi bir ifade kullanmış. Bir başbakan gidiyor ve diyor ki biz sizinle beraber olmak istiyoruz. Cevap alıyor hay hay. Ama bizim standartlarımıza ulaştığınız zaman bu utanılacak bir durum değil mi? Bunun üzüntüsünü, bunun utancını hiç duymuyor muyuz? Yüzümüz kızarmıyor mu? Onlara öğrettiğimiz şeyleri biz bugün kendimiz tatbik edemiyorsak ne kadar dejenerasyona uğradığımızın kesin bir göstergesi değil mi bu? Bu durumda yapmamız lazım gelen şey denilip toparlanmak değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim ile bize adalet öğütlemiyor mu? Allah Kur'an-ı Kerim ile insanlar arasında eşitlik öğütlemiyor mu? Eğer biz Osmanlı'dan bu kadar ayrılmışsak neden dünyada bu kadar değersiz bir ülke olduğumuzu da yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz? Dikkat edin. Şu anda karşımda bir harita var. Osmanlı haritası. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı büyümüş. Bütün Kuzey Afrika, bütün Orta Doğu, bütün Balkanlar, Avrupa'nın 1/3'ü Osmanlı'dır. Şu andaki Amerika topraklarından daha büyük, Avrupa'nın toplamının en az 2 katı bir Osmanlı. Nasıl oraya ulaşmışlar acaba? Adaletle. Nasıl oraya ulaşmışlar acaba? Hürriyetle. Bırakınız Osmanlı'nın kendi dinine olan saygısını, diğer dinlerdeki insanlara da lazım gelen her şeyi ihsan etmiş Osmanlı. Bütün Yahudiler sinagoglarının sahipleri. Diledikleri gibi din hürriyetine sahipler Osmanlı memalikinde. Bütün Hristiyanlar kiliselerinin sahipleri, diledikleri gibi din hürriyetine sahipler. Tabii dinsizler de. ateşe tapanlar da, putperestler de. Ve şimdi biz Osmanlı'nın bu kadarcık bir avuç kalan kendi ülkesinde dinimizi yaşayamıyoruz. Ve bunun adına hürriyet diyorsunuz. Bunu hürriyet demekle bir şekle bağladığınızı zannediyorsanız, Avrupa'nın aldığınız cevap, ulaştığınız noktanın nerede olduğunu göstermek açısından bir utanç tablosu olarak görünüyor bize. Bakınız, bütün bu ülkemizdeki antidemokratik davranışlar, zannetmeyin ki bizi başka ülkelerin gözünde yüceltir. Her gün biraz daha küçülüyoruz. Bir şey daha, Osmanlı başka ülkelere hiç muhtaç olmadı. Hep onlar Osmanlı'ya muhtaç oldular. Ama biz başka ülkelere muhtacız. Ülkemizi bu duruma düşürenlerin bir vebal vardır omuzlarında. O vebal Allah'a karşı ödenecektir. Ve devlet idare etmek insanın omuzlarına vebal yükler. O vebalin ışığı altında bu ülkeyi idare edenler, kendinizi o ışık altında değerlendirin. Ve biz insanlara değil, Allah'a hesap vereceğinizi düşünün. Birçoklarınız için pek değeri olmayan bir mefhum bu. Ama Allah vebal müessesesini hep ayakta tutmuştur. Öyleyse gelecek günlerin daha karanlık olmaması için alınacak olan bir dizi tedbiri yerine getirmek bu ülkeyi idare edenlerin temel vazifesi olmalıdır diye düşünüyoruz. Onlar sizleri nasıl idare ederlerse etsinler. Bundan üzüntü duyarız, gerekli ikazları yaparız. Tamam. Ama bizim sizlere daha önemli bir sözümüz var. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Bilin ki bu ülke yakın gelecekte dünya üzerinde ait olduğu yeri mutlaka alacaktır. Bugün Amerika'da insanlarla konuştuğumuzda Türkiye nerededir diye soruyoruz. Türkiye'nin nerede olduğunu bilen yok. Ne kadar çok değerli bir ülke olduğumuzu varın anlayın. Ve bu standartlar içinde yaşayan bir ülkede bu sonucun alınması son derece tabii. Ama bir gün şu dünyadaki en önemli ülkelerden birisi gene bizim ülkemiz olacak. Dikkat edin, tüm konferanslarda bütün İslam ülkeleri aynı şeyi söylüyor. Osmanlı gelmeden dünya sülhü oluşamaz. Ama Osmanlı bir gün mutlaka gelecek. Öyleyse o günlerin geleceğini kesin olarak bilmenin huzuru içinde sizlere sesleniyorum. Üzülmeyin. Milletler layık oldukları idareyle idare edilirler. Şimdi sizler de öyle idare ediliyorsunuz. toplumun büyük kısımları henüz Allah'ı layıkı veçhiyle tanımıyorlar. Ezan ediyorlar ki eğer dünya standartlarında fizik ölçüler içinde bir şeyler yapabilirlerse o yeterlidir. Yeterli değildir. Allah'ın yardımı olmaksızın Türkiye şu dünyadaki gelecekteki bir numaralı yerini hiçbir zaman alamaz. Ve bir adım daha öteye giderek sonucu da söylüyorum. Bir gün Türkiye o yerde olacak. İşte bunun huzuru içinde sizlere sesleniyorum. Üzülmeyin. Mutlaka güneş doğacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluğunu Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir alışverişin içindeyiz. Bir sevgi alışverişi. Biz Allah'tan bize akan sevgiyi sizlere aktarıyoruz. Siz de sevgi çağlayanlarınızı bize çeviriyorsunuz. Ve böylece aramızda sevgiden oluşan iki tane nehir var. Birisi Rabbimizden gelen, bizden geçen, size ulaşan, ikincisi sizden bize dönen, bizden Rabbimize ulaşan iki sevgi nehri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmenizi isterim ki sizi mutlu edecek olan en temel uğraşınız, en temel hissiyatınız sevgidir. Sevgi ruhunuzun hasletlerinden en büyüğü, en önemlisidir. Ve sevgiye baktığınız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır her şeyden evvel. Öyleyse sevginizin ölçüsü bunlar elbette var. Mesela ben şimdi size sorsam Allah'ı seviyor musunuz? Bildiğinize göre mutlaka Allah'ı sevenlerden birisiniz. Dinliyorsanız. Ha, bazıları da var. Acaba bir yanlış yapar da yakalar mıydı diye dinliyorlar. Çok beklerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var. Biz sevenlerdeniz. Biz sevilenlerdeniz. Öyleyse bilmeceyi siz biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ilk defa duyanlara sorun. Acaba Allah-u Teala ne demek istemiş? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz deyince. Bu gece bunun cevabını vermeyeceğiz. İlk defa bunu duyanlar manayı inceleyecekler, araştıracaklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cümleye lütfen dikkat edin. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani seveniz kelimesindeki değişen kelime ne kelimesidir? Nihat'taki
1: niye kelimesi, rızadaki re kelimesiyle severiz demiyor Allah Teala. Nihat'taki ne harfiyle severiz diyor. En çok seni severiz, seni en çok severiz. Belki girdik sefer cevabını veririz. Ama düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk defa duyanlara sesleniyorum. Çünkü evvelce duyanlar sualin cevabını bizden defaatle almışlardır. Ve manayı düşündükleri zaman tam Rabbimizin söylediği gibi cuk oturduğunu görmüşlerdir yerlerine. Oysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi bir çağlayan gibidir. Allah Teala'dan bize akar. Bizden de sizlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel bir his ki bütün düşmanlıkların, kinlerin, nefretlerin yok olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa nefret yoktur. Sevgi varsa haset yoktur. Sevgi varsa düşmanlık yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin adeta bütün afetlerine karşı ruhun sevgisi. Kardeşleri Yusuf'u neden sattılar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yok pahasına birkaç dirheme, ona karşı düşmanlık hisleri besliyorlardı. Babaları tarafından en çok sevilen kardeş olarak onu çekemiyorlardı. Ona haset ediyorlardı. Ve bu sebeple onu hemen elden çıkmasını sağlamak üzere esir tüccarlarına birkaç dirheme sattılar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah evvela şunu söyleyeyim ki sizleri çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bir birim seviyorsanız, Allah Teala sizi en az 1000 birim sever. En az 1000 katıdır sevgisi. Kim bilir kaç 1000 kata kadar yükselir bu sevgi durumunuza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden size hep sevgili diyorum? İşte bu yüzden sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Aramızda düşmanlık edenlerin, haset sahiplerinin göremeyecekleri, hissedemeyecekleri kainatın en sağlam bağı olan sevgi bağı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, sevmişseniz nefret bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz kin bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz haset bitmiştir. Nefsin afetlerine yer olmayan bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep size sevgi üçgeninde yaşamayı anlattık. Bu üçgenin asıl da mutluluk üçgenidir. Ama sevgi üçgeni de diyebilirsiniz. İsterseniz bu akşam bir üçgenden değil, bir dörtgenden bahsedelim. Bir kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı Allah'la ruhunuzun işlettiği hasenat, hayır, sevaplar, dördüncü kenarda sevgi. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevginin tutsağısınız. Ve kainatın en güzel ortamında yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın ülkesinde, Allah'ın aleminde. Başkaları için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına adamışsınız. Kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer içinizde nefret varsa bunu yapamazsınız. Elinizden gelse o nefret duyduğunuz kişiye en büyük fenalıkları edersiniz. Eğer nefsinizin afetleri size hakimse. Dikkat edin, insanı kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak anlamda sahibi olmaktır. Bir kamil insanda en büyük vasıf hangisidir diye sorarsanız, bu sevgidir sevgili izleyenler. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Onlar sizleri de en çok sevenlerdir. Sevgiye dikkatle bakın. Eğer Allah'a olan sevgim artarsa insanlara olan sevgim azalmaz mı diye soran kardeşlerimiz var. Eğer insanlara sevgim artarsa Allah'a karşı olan sevgim azalmaz mı diyen başkaları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sualin cevabı kesin ve açıktır. Hayır, azalmaz, tam aksine artar. Sevdikçe daha çok seversiniz. Sevgi, sevginin fitilidir, ateşleyicisidir, barutudur, ona hız veren faktördür. Öyleyse sevgiyi izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı ne kadar çok seversiniz, başka insanları da o kadar çok seversiniz. Allah'a sevginiz arttıkça başka insanları da sevginiz artar. Sevgiyi bir belli boyutta, bir belli ölçek olarak sakın düşünmeyin. Sevgi ölçüsüzdür. Eğer belli bir ölçek olsaydı, o zaman kardeşlerimizin sorduğu sualin cevabı onların belirttikleri gibi gelirdi. Yani başka insanları daha çok sevdiğiniz zaman, sevgi bir bütünse, bu bütünün bir parçası büyüyorsa, ikinci parçası küçülecektir tezinden hareketle. Allah'a karşı sevgilerinin azalacağını zannediyor kardeşlerimiz. Veya Allah'a daha çok sevdikleri zaman, başka insanlara karşı sevginin azalacağını. İkisi de geçersiz sevgili dinleyenler ve izleyenler, sevgi boyutsuzdur. Onu kaplara sığdıramazsınız. Ölçüsü size ait değildir. Ölçüsü Rabbani'dir. Nasıl nefretin, kinin, intikamın, düşmanlığın, hasetin ölçüsü şeytani ise, zünvani ise, nefsinizin her birisi bir afetinse, sevgi de ruhunuzun en büyük hasretidir. Şunu rahatça söyleyebilirsiniz. Bir sevgi manevi standartlar içerisinde nefsinizdeki demin saydığım afetlerin topunun karşılığından daha üstündür. Öyleyse Allah'ın ruhunuza ihsan ettiği en büyük hasret o sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Şüphesiz eğer Allah yolundaysanız hepiniz seviyoruz diyeceksiniz. Ben de size ikinci soru soracağım. Ne kadar seviyorsunuz? Cevap vereceksiniz. Çok seviyoruz. Ne kadar çok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginin ölçüsü var mıdır? Elbette vardır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasını 100 değer olarak kabul edin. Kaç saat zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her biriniz kendinize bunu sorun. Kaç saat zikrediyorsunuz? Eğer bir günlük bir zaman parçasında Allah'ı 2,5 saat zikrediyorsanız Allah'ı %10 seviyorsunuz demektir. 12 saat zikrediyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız Allah'ı tam seviyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır. Sorabilir miyim size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah için nelerden vazgeçebilirsiniz? Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor ya Ali, eksik oldu, bu konuyu tekrar konuşalım bir süre sonra. Gerçekten bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, diyor ki, haklısın diyor, ey Allah'ın Resulü, ben seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum. Hah diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylemek çok kolaydır. Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. O zaman düşünün bakalım, o en sevdiğinize kendinizden daha fazla yer ayırabilir misiniz kalbinizde? En sevdiğiniz sizin hayatınızdan daha kıymetli olabilir mi? Kalp krizinin merak edildiği bir ortamda meraklılardan biri soruyor, bu kalp krizi, kalp krizi diyorsunuz, nedir? Allah'ın evliyası diyor ki, şu gördüğün aya doğru dikkatli bir bak bakalım diyor, bakıyor. Kapat gözlerini diyor, kapatıyor. Şimdi diyor bana diyor, ne gördüğünü söyle. Ayı görüyor musun? Görmüyorum diyor. Biz gözlerimiz kapalıyken de görürüz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ait olan neleri Allah için feda edebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Allah için feda edebilecekleriniz. Birçoklarınız hayatımızı bile feda ederiz diyeceksiniz. Eğer olsaydı bunu söyleyenlerin hepsi daimi zikrin sahibi olurdu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki zamanlarının çok az kısmını zikirle geçiriyorlar. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Allah'ın ölçüleri var. Allah'ı sevmek, bir insanı sevmekten, karşı cinsi sevmekten çok öte bir olaydır. Daha kesinliğini söyleyelim, kendinizi sevmekten de çok öte bir olaydır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Halacı Mahmut Mansur biliyorsunuz ki idam edilerek öldürüldü. Halacı Mansur Allah'ı öylesine seviyordu ki onu öldürdükleri zaman hiç acı duymadı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar, zekat zekat diyorsun, şunun bir nisabını söyle bakalım diyor. O da diyor ki, bana göre mi yoksa Allah'a göre mi? Evvela diyorlar, Allah'a göre olanını söyle, %10'dur diyor Şafii mezhebinde, biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeki gibi 40'ta bir değil, 10'da birdir zekat nisabı. tamam diyorlar. Şimdi diyorlar bari sana göre olan zekatı söyle, sana göre olan zekat Allah'a göre olan zekattan farklı olabilir mi? Çok farklı diyor. Ben diyor kendim zekatım diyor. Bütünüyle Allah bana neyi vermişse hepsi zekattır diyor. Aklım, iradem, vücudum, ruhum, nefsim, bana ait olan her şey, hepimiz diyor, biz sadece bir zekatız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Sözlerin arkasında yatan o büyüklüğü sezebiliyor musunuz? O zaman sorun bakalım kendi kendinize, Allah için hangi fedakarlığı yapabilirsiniz? Unutmayın, o sizi çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah için hiçbir şeyinizden fedakarlık edemezken onu çok sevdiğinizi iddia edebilirsiniz. Ama bu sadece bir iddiadır. Öteye geçemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun uğrunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinize dikkatle bakın. Allah'ı sevenler için Allah bütün fedakarlıkların kaynağıdır. Allah'ı ne kadar çok seversiniz, yaptığınız fedakarlıklar size o kadar çok zevk verir. Fedakarlıkların bütünüyle zevke dönüştüğü nokta tasarruf noktasıdır. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. Hiçbir zaman o seviyedeki bir insan Allah için fedakarlık diye düşünmez. O onun için artık bir zevktir. Allah için yaşamak, her dakikasını Allah ile beraber geçirmek, her an onunla hemhal olmak, başkalarının hayatını paylaşırken aslında Allah'la bir olmak, beraber olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu seviyor musunuz? Onun ölçüsü onun da sizi sevmesidir. Siz onu ne kadar severseniz o da sizi o kadar sever. Söylediğiniz gibi eğer günde 2,5 saat zikir yapabiliyorsanız siz Allah'ı toplam sevginin %10'u kadar seviyorsunuz. Gerçi sizin sevginiz 10 üniteyse Allah'ın size karşı sevgisi en az 10 bin ünitedir ama yine de onun bütünü size göre sizinkinin 1000 katıdır. Öyleyse oran değişmiyor. Sevgi karşılıksız bir müessesedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi nefsin hiçbir afetine yer vermeyen bir müessesedir. Sevginin içinde nefsin hiçbir afetinin yeri yoktur. Allah'ı sevdiğiniz zaman bu sevgide erimek durumundasınız. Hiç duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevginin içinde erimek, sevginin içinde yok olmak. Sevgi sizin tepenizden ayak tırnağınıza kadar her yerinizi kapladığı zaman Allah sevgisi, o zaman yok olursunuz. Siz yoksunuz. O noktadan itibaren sevginiz vardır. O sevgi sizin fizik vücudunuzu, sizin nefsinizi, sizin ruhunuzu dört bir yandan tam bir kuşatma ile kuşatmıştır. o sevginin içinde yok olmuşsunuzdur. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle. İşte ihtiyaç sahipleri muhakkak ki Allah'ı ihtiyaç sahibi olmayanlardan daha çok sevenlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep insanlar görürsünüz. Ben ihtiyaç sahibiyim diye dolaşırlar ortada. Ama konu Allah için yapılacak olan bir fedakarlığa geldiği zaman onları göremezsiniz. Onlar yokturlar. İhtiyacın temelinin sevgi olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgi olmazsa, Allah'a karşı aç duyulmazsa, Allah için ihtiyaç yoktur. İhtiyaç, sevginin hediyesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ihtiyacınıza karşı Allah'ın ödediği hediye, onun mükafatınız, mükafatıdır. Sizin ihtiyacınızın Allah'a ödediği hediye de sizin sevginizdir. Sevginizin Allah'a ödediği hediye de sizin ihtiyacınızdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı ona göre düşünün. Allah'ın sevgisinin meyvesi mükafat, sizin sevginizin meyvesi iştiyakin oluşturduğu liyakattır. Öyleyse iki tane sevgi halesi bir araya geliyor ve sonuca ulaşıyor. Sizin sevginiz iştiyak adı altında Allah'a bir hediye sunuyor. Ve Allah'ın bu hediyeyi değerlendirmesiyle liyakatiniz oluşuyor. Mükafata ne ölçüde layık olacağınız. Allah'ın sevgisinin hediyesi ise Allah'ın size verdiği mükafat. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın insanlara verdiği her şey mürşide ulaşmadan evvel kendi isimleriyle anılırlar. Rızık bunlardan bir tanesidir. İhsan bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala'nın verdikleri bunlardan bir tanesidir. Ama ne zaman başınızın üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak yerini almışsa, bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği rızık bir nimettir. Allah'ın size karşı olan sevgisi bir nimettir. Allah'ın derecatınızı arttırması, günahlarınızı sevaba çevirmesi, nefs tezkiresine başlamanız, size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye, 700'e kadar bunları yükseltmeye başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazl, salavat, her şey başlangıçta kendi isimleriyle anılırken sonra hepsinin adı mürşide ulaştığımız günden sonra nimet olur. Hepsi Allah'ın size karşı olan sevgisinin bir sembolüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi insanlar arasındaysa taraflardan biri ötekini sevdiği zaman belki diğeri birincisini sevmeyebilir. İşte insanlar arasında taraflardan birisi aşık oluyor ama ötekinin umurunda değil. Sevgili izleyenler, bunun imkansız olduğu bir alan var mıdır? Vardır. Bu alan Allah ile olan ilişkiler, tasavvufi ilişkilerdir. Kim Allah'a severse Allah da onu sever. Kim Allah'a aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim Allah'a hayran olursa Allah ona hayran olmaz. İnsan sadece bir mahluk olduğu için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah da bir halik olduğu için. Acaba anlatabiliyor muyum? Halik yaratıcı yarattığı mahlukuna hayran olmaz. Mahluk halikine hayran olur. Sevginin en üstün boyutu hayran olmaktır. Hayranlıkta taraflardan birinin rütbesi mutlaka aşağıdadır. Hayran olan yukarıdadır. Bu sebeple Allah'ın sevgi duyması, aşk duyması tabii olaylardır. Ama Allah'ın hayranlık duyması söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayranlıkta yapılamayana aşık olmak, sahip olmamayana aşık olmak var. Daha üst boyutta bir sevginin sahibine aşık olmak var. Hayran olmak mutlaka rütbelerden birinin yüksek olmasını gerektirir. Ancak rütbesi düşük olan, rütbesi yüksek olana hayran olur. Rütbeden muradımız bizim askerlikteki binbaşılık, yüzbaşılık değil sevgili izleyenler. Manevi rütbelerden bahsediyoruz. Allah-u Teala yaratıcılık rütbesinin sahibi olan kainattaki tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala olmasını diledi mi o şey her neyse o anda derhal vücuda gelir. O kadar iddianın sahibi olan şeytan hiçbir şey bir kıl bile yaratamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saçınızın bir telinden bahsediyorum. Bir tek saç telinde kaç bin tane siz varsınız biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizin saçınızın tellerini, sizin tırnaklarınız, şu kesikte attığınız tırnaklarınız sizin hücrelerinizden oluşuyor. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden oluşturabilecek olan yetenekte 46 tane siz varsınız bir tek hücrenizde. Bir saçınızın bir teli binlerce, on binlerce hücreden oluşur. O binlerce, on binlerce hücrenin her 23 çifti, her birisi bir hücre 23 çift sizi temsil eder. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, biz Allah'a hayranız. O bizi ruhumuzla, o bizi nefsimizle, o bizi fizik vücudumuzla yarattı, bize akıl verdi. Ve ona en çok hayran olan kişi yaptı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdimiz sonsuzdur. Bize Allah sevgiyi öğretti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizi de biz öğretiyoruz. Biz bunları söylemeden evvel sevginin boyutları hakkında bunları hiç başkalarından duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bizim sevgi adını verdiğimiz şey aşk romanlarında okuduğunuz insanların birbirine karşı duydukları aşkın sembolü olan sevgi değil. Yaratanla onun yaratığı arasındaki sevgi, onu sevenlerin birbirine Allah'tan ulaşarak ulaşan sevgisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok farklı şarkılar söylüyoruz.

Öyleyse netice itibariyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Bu yaratık kendisine akıl ihsan edilmiş olan, kendisine irade ihsan edilmiş olan, o cüz'i iradesiyle dilediğini dilediği gibi yapmak serbestisinde olan ama her yaptığının da hesabını verecek olan bir mahluktur sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginiz arttıkça Allah yolundaki seviyeniz yükselir. Bu sevgi Allah'a dönükken sonra herkese dönük olacaktır. Önce siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar var. Ve Allah var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için başlangıçtaki olay bu. Etrafındaki insanların bazılarına sevgi beslersiniz, bazılarına nefret. Bu iki ölçü arasında bütün insanlar yelpazenin bu standartların arasındadır. Nefret, en çok nefret duyduğunuz kişiyle en çok sevdiğiniz, sevgi duyduğunuz kişi arasında sevginiz ve nefretiniz bir bütün oluşturur, yelpazenin bütününü. Bunun sevgi tarafı, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ölçülerine göre giderek büyüyecektir. Bunun nefret tarafı Allah'ın ölçülerine göre giderek küçülecektir. İşte hedef budur. Onun için Allah Teala Tin suresinin 3. ayet kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Ahsene ulaşabilecek olan, belli bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan, Allah'ın bütün emirlerini yapabilecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir vasat Allah-u Teala düşünüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ise sevginin boyutları kaplaması demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi ve ruhunuzu dizayn ettiğiniz zaman sadece iki tane boyutla karşı karşıyasınız. Nefsiniz nefret boyutlarıyla boyutlanmıştır. Ruhunuz sevgi boyutlarıyla boyutlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi temsil eder. Sevgiyle nefret arasındaki sıfır noktasından sevgiye doğru hareket ettiğiniz zaman Allah'a yaklaşırsınız. Nefrete doğru hareket ettiğiniz zaman şeytana yaklaşırsınız. Şeytanın bütün istediği şey sizin herkesten nefret etmenizdir. Allah'ın da bütün istediği şey sizin herkese sevgi duymanızdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgiye dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorlardı sahabe. O sevgileri boşuna değildi. O Allah'ın kainattaki en büyük peygamberiydi. Allah Teala ona diyor ki seni alemlere rahmet olman için yarattık diyor. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah Teala? Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dünyadaki insanlardan bir tanesi, bu dünyanın peygamberi olarak tanır kalın çizgilerle. Ama o kainat içinde. Allah Teala alemlere rahmet olasın diye diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet. Bütün alemlerde rahmetin gönderilmesi için kim söz konusudur? Devrin imamı söz konusudur.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

öyle bir devrin imamıydı ki bütün alemlerde imamdı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yoksa siz İslam'ı sadece şu zavallı bu kainatta bir toz zerresi olan dünyamız için mi geçerli zannediyordunuz? Bütün kainattaki din bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlerin, bütün kainatın peygamberiydi. Şu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sisteme dikkatle bakın. O alemde onu tanımayan insan yoktur. İnsan şeklinde yaratılan bütün mahlukatın en sevgilisi o olmuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin ona karşı olan sevgisi, Allah'ın ona karşı olan sevgisinin bir sembolüydü. Sevgi insandan insana direkt olarak ulaşmaz. Sevgi bir insandan diğerine Allah'tan dolaşarak ulaşır. Ve artarak diğer tarafa ulaşır. Sevgi ikinciden birinciye gene direkt olarak geri dönmez. Allah'tan dolaşarak ve güçlenerek ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefret de gene bir insandan diğerine direkt olarak ulaşmaz. Mutlaka şeytandan geçerek ulaşır. Şeytan öbür tarafı nefreti arttırarak ulaştırır ki ikinci kişi birinci kişiye daha çok nefret duysun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın bütün talebi insanların birbirine nefret duyması, insanların birbirine kin duyması, insanların hepsinin birbirine düşman olması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu düşmanlığın temelinde İblis'in nefsinin kalbindeki düşmanlık hissi var. Adalet. Sevgi insanların kalplerini telif eden bir müessesedir. Allah Teala sahabeye diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de, birleştirdi de, birbirinizin can dostu oldunuz, diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor acaba sevgili dinleyenler ve dinleyenler? Dostluğun ve düşmanlığın en belirgin simgesi Kur'an-ı Kerim'de sahabedir. En büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Her kabile başka kabilelerden mutlaka birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabileden de birçok kişiyi başka kabileler öldürmüştü. Öyleyse hayatta olanların hepsinin arkasında can düşmanları onları öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onlar da ötekileri öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onun için Allah-u Teala siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız diye başlıyor ayet-i kerimeye. Sonra ne olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah kalplerini telif etmiş, birleştirmiş sevgiyle. Ve sonra siz birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bütün sahabe Hazzül Azim'in sahibi oldular. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde sahabe. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a davet ederler.
onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sonra hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen kötülüğe, seyyiate hep hasenatla mukabele et, karşılık ver. Böyle yaparsan karşındaki de sana aynı şekilde davranır, buyuruyor Allah-u Teala. Hasenat, seyyiate hasenatla, kötülüğe iyilikle mukabele etkisi az insana verilir. Onlar Hazret-i Azim'in sahipleridir, diyor Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazret-i Azim'in sahipleri. İşte bütün sahabenin Hazret-i Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Hepsi kötülüğe, iyilikle mukabele ettiğin standartlarına sahiptiler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi ve nefreti düşündüğünüz zaman nefrette insanın başkasından nefret etmesi, haset etmesi, onlar hakkında kötü şeyler düşünmesi söz konusu. Ne zaman taraflardan birisi karşı tarafı sevmeye başlarsa, karşı tarafın nefretine rağmen sevmeye başlarsa, karşı taraf da yavaş yavaş bu nefrete sevgiyle mukabele etmek için bir adım atabilir. Bunun çekici unsuru, teşvik edici unsuru, müşevik unsuru taraflardan birinin diğerinin bütün negatif davranışlarına pozitif cevaplar vermesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size nefretle hakaret eden birisine af dileyerek cevap verdiğinizi düşünün. Bunu yaptığınız anda o kişi için olay bitmiştir. Size artık hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü o kişi size kötü davranıyor, size sövüyor, sizi kızdıracak bir şeyler yapıyor ki siz de kızasınız, ona sert bir karşılık veresiniz. O da bundan istifade size yeniden saldırabilsin. Böyle bir insana bu imkanı vermek yerine ondan af dilediğinizi düşünün. Ondan sonraki bütün davranışlarını kısıtladınız. Sevgili izleyenler ve izleyenler, beklediği cevabı sizden alamadığı için ikinci hamleyi hiçbir zaman yapamayacaktır. Böyle olaylarda çoğu zaman sizin af dilemenize karşılık karşınızdaki kişi de sizin af diler. İşte bu sevginin nefrete galebesidir. Her zaman sevgiyle nefretten birisi sevgi, ikincisine nefrete her zaman galip gelir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dikkat edin. Elinize bütün davranış biçimlerini en güzele ulaştırmak da var, en çirkine ulaştırmak da. Seçim sizin sevgili insanlar ve dinleyenler. Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları severseniz Allah'ı seversiniz. Sevgili insanlar ve dinleyenler, Allah'ı sevdikçe ona aşık olmaya başlarsınız.
Sonra bir gün gelir ki Allah'a hayran olursunuz. İşte selam makamının dördüncü kademesinden sonraki olgu Allah'a hayran olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a köle olabilirse, yani iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o kişi Allah'ın kölesi olur. Allah'ı en çok sevenler Allah'ın kölesi olmak şerefine erenlerdir. Şu kainatta en büyük hürriyetin sahipleri onlar da sevgili izleyenler, dinleyenler Allah'ın köleleridir. Bütün kainat önlerinde açıktır. Sizlerden birisi olarak aranızda dolaşırlar. Ama iç dünyaları tamamen Allah ile doludur. Her an onunla hemhaldirler. Her an o muhteşem sevgiyi saçlarının ucundan ayaklarına kadar her noktalarında yaşarlar. Vücutları sevgiyle dolmuş, sevgiden taşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların nefsleri ruh olmuştur. Onların nefslerindeki öfkeye, kine, hasete, düşmanlığa ait her şey yok olmuş, yerini sevginin o muhteşem nuru doldurmuştur. Onlar sevgiyle yatıp sevgiyle kalkanlardır. Rüyalarında da her şeyleri sevgiye dayalıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar öyle insanlardır ki onların kitaplarında nefret kelimesi yazmaz. Kendilerine kötülük eden, en çok kötülük eden insanları da gene sevmeye devam ederler. Ne yaptıklarını bilirler, hiç yüzlerine vurmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer söylemek mecburiyetine kalırlarsa bilin ki bu aslın dilleridir. İşte sizler Allah'ı sevenler olmalısınız. Sevgide yapılan yarışlarda sabıkın olmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi nefreti örter. Ama nefret sevgiyi örtemez. Nefretin sevgiyle olan savaşında savaşı kazanacak olan daima sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta şeytan var. Sevginin insanı kaplamasına mani olacak en büyük düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat ettiniz mi? Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez dedik. Neden? Bakınız, kulvara eşit çaplarla girersiniz. Nefsinizin kalbindeki nefret afeti belli bir puandır. Nefsinizin kalbindeki, ruhunuzun kalbindeki sevgi hasreti de belli bir puandır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o başlangıç puanı var ya, nefsinizin kalbindeki afetler o noktadan öteye geçemezler.
Ama ruhunuzun kalbindeki hasetler, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edebilecek olan özelliklerin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Nefretin sevgiyi kaplaması mümkün değil sevgili dinleyenler. Bir insan düşünün, ne demiştik? 19 tane afeti var, 19 tane haseti var. Eğer bunlar 10'a puansa 190 puanlık nefsindeki afetler toplamı, 190 puanlık da ruhunun hasretleri toplamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ekstrem bir misal verelim. Kişinin kalbindeki sevgi 15 puan, tabiatıyla ruhun kalbindeki bu şey 15 puansa sevgi, nefret sadece 5 puan kalıyor. Öbür hasretlerde belli oranlarda dağılmış olsun, afetlerle paralellik kuracak. Neticede ikisinin de sonucu 190 puan olacak. Ruhun hasretlerinin fazla olduğu yerlerde nefsin afetleri az olacak. Nefsin afetlerinin fazla olduğu yerde ruhun hasretleri az olacak. Nefsin uzanabileceği son nokta bütün afetlerin başlangıç noktasıdır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ruhun hasretlerinin nefsin bütün afetlerini kaplaması hedeftir. Onun için yaratmıştır Allah-u Teala insanı. Onun için nefretle sevginin toplamı 20 puansa, eğer 7 puanlık kişinin hasreti varsa, sevgisi varsa, 13 puan nefret varsa, nefretin üst sınırı 13 puandır. 14 puan hiçbir zaman olamaz. Ama o sevginin 7 puanlık hasreti var ya, o hasret kişinin zikri arttıkça 7 puandan 8 puana, 9 puana, 10 puana, 20 puana kadar çıkabilir daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Öyleyse hiçbir zaman nefret sevgiyi kaplayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler, örtemez, işgal edemez yerini. Nefretin, yani nefsin afetlerinin ruhun hasretlerini işgal etme yetkisi sıfırdır. Allah-u Teala böyle bir yetkiyi şeytana vermemiş. Başlangıçtaki en üst noktada şeytan ruhun hasreti kadar nefsin afetine kumanda eder. Tesir etmek sahibinin, tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bu alanı hiçbir zaman büyüyemez. Ama ruhun hasretleri devamlı nefsin afetlerini kapsayacaktır, kapsayacaktır. Onları yok edip yerine ruhun hasretleri girip yerleşecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda Allah'ın sevgi hasretinin muhteşemliğine bakın ki nefsin sevginin karşıtı olan nefret afetinin bütününü sevginin kaplaması her zaman mümkündür. Ama nefret o kişi doğduğu anda 20 puanlık bir sistemin 20'de kaçı ise, mesela 5'i ise hiçbir zaman 6'ya 7'ye yükselemeyecektir nefret. 5 olarak kalacaktır. En kötü halde bile 5 olarak kalacaktır. Ama eğer kişi zikre başlarsa bu 5, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e daimi zikirde 0'a düşecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olun. Sevin. O zaman sevinirsiniz. Allah'ı seven mutlaka Allah'tan sevgi görür. Allah'ı seven mutlaka başkalarını da sever.
Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi sevginin doruklarında görmeyi dileyerek Rabbimizin hepinizin kalbini baştan sona sevgiyle doldurmasını dileyerek sözlerimizi bu noktada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde Eksik bir sohbetinde daha Muhterem Efendimiz, Tasavvuf Doktoru İskender Ali Mehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra ben hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu eski sohbetinizde de zatenimizi, muhtemelen dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerinizi hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Yakin abidu ve yakin estainesine sıra'dan sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları, televizyon olsun, radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları. Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyulduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gönüle yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu o bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, suskunluğu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. B'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden ve Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili izleyenlerim, dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an İrşat makamıyla arasındaki hicabı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor. Alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine, ben Allah'a ulaşmayı biliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasefiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

Dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen,

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize milaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşat makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var. Ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yesulune ma emrallahi bihi en yusad." Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler, diyor Allah Teala. Ve gene Ra'd suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayeti, onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır, diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler, gizlerler, diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti, bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan, insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur Ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur. Onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet kerimelerinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen ba'ida. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerine mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Hazreti Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَقْ Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayete ereceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamat. Allahümme salli ala Muhammed. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amdü ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Üzgünlüğümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikir sizler karşı zahidiz. Ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahid olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayrılacak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insanı daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesap hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah-u Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah-u Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah-u Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbab olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses Allah lafzını, ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ulul elbab olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbab olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbab kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbab da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. Salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki ihsanlarıdır. Bu ihsanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikredilmişse, o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarını o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa, bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu, o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mührü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semih isimli kalbindeki hastanın mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekûtun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin. Ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekûtunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekût hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri hiçbir kitaptan kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah-u Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah-u Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var. Ya size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgun olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır, bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah-u Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları sizinle de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürür. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. Bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir sarayı inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtun. Allah Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla, başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah Teala uçağı gönderiyor mu, göndermiyor mu? Beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah Teala size neler duyuracak. Ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer bir yer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahalara geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul albab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlanması üzerine yaratıldıysa, ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün, ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı, o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz, o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün, nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı, demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa, Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca, o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer 3 tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun 3 cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a 3 cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması.

0: farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalalette ise o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiydi. Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız. O hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin insanları ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş, saadet yolları. Diyor ki, bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor, hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah Teala yerine getirmezlerse o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini
1: Allah.
0: o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünya adı verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamette tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
2: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer.

0: Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt alan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetleriyle ilgili açıklamaları ve hidayeti gizleyenlerin durumu. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafındaki bütün mahlukata şöyle emretti. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Çünkü ona ruhumdan üfürdüm. Ve etraftaki bütün melekler, bütün cinler hepsi secde ettiler. Ama iblis, yani şeytan secde etmedi. Ve Allah-u Teala bunun üzerine iblisi huzurundan kovdu ve ona onun mutlaka cehenneme atılacağını söyledi. Sonsuza kadar cehennemde kalacağını. Bunun üzerine iblis dedi ki, ya Rabbi, bana izin ver. Ben kıyamet gününe kadar yaşamak istiyorum. Bana izin ver ve ben bu insanları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin cevabı şöyle. Sen müsaade verilmişlerdensin ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İllale düşüremezsin, dalalete düşüremezsin. İblis insanlık tarihi kadar eski bir düşmandır insana. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla beraber iblisin düşmanları da başlıyor biz insanlara. İblis biz insanlara mutlak bir düşmandır ve iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları şu dünya hayatında mutsuz etmek, huzursuz etmek, ahirette de mutlaka kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gitmesini temin etmek. Öyleyse demek ki iblis ahiret hayatı deyince bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya hayatı deyince bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmasını, herkesin birbirine düşman olmasını ve insanlığın hayattan bir tat alamamasını sağlamaya çalışıyor. Allah-u Teala ise bu iki hedefinde tam aksini insan için ideal kılmış. Çünkü bütün insanların mutlaka cennete girmesini istiyor. Bu sebeple biz insanlara Allah yemin, misak ve ahd verdirmiş. Bu yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirenlerin ise mutlaka cennete gireceğini ifade buyuruyor. Bununla yetinmiyor Allah-u Teala. Cennet saadetini kafi görmüyor. İstiyor ki insanlar cennet saadetinin zaten sahibi olsunlar. Mutlaka öldükten sonra cennete gitsinler kıyametten sonra. Ama dünya hayatını da mutluluk içinde yaşasınlar istiyor Allah-u Teala. İşte insanların dünya hayatını mutluluk içinde yaşamaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleri Allah'ın temel hedefi. İstediği şey bu. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şeyle şeytanın istediği şey taban tabana birbirine zıt. Allah bütün insanların dünya hayatını mutlulukla geçirmelerini ve ölümden sonra da mutlaka cennete gitmelerini istediği halde iblis bunun tam tersini istiyor. Bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelmesini ve bu dünya hayatını da sıkıntılı, huzursuz bir halde geçirmelerini, mutsuz bir halde geçirmelerini istiyor. İşte şeytan bu itibarla hep tuzaklar kurmuş insanlara. Sureti Hak'tan görünerek insanları hep yoldan çıkarmaya çalışmış ve İnsanları vasıta olarak kullanıp başka insanların Allah'ın yoluna girememelerini sağlamaya çalışmış. İşte bugünkü konumuz da bu tarzda ko- bu tarzdaki ifadeleri bir araya getirmek. Yani iblis acaba ne yapmış da insanları yoldan çıkarmaya çalışmış? Başlangıçta itibaren baktığımız zaman olaya gördüğümüz şu ki iblis evvela kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle diyor. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Öyleyse iblisin başka kitapları değiştirmesine karşılık Kur'an-ı Kerim'i değiştirememesi onu nereye ulaştırdı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremedim ama onun tatbikatını değiştirmeye çalışayım diye bir gayretin içine girmiş iblis. Ve ne yazık ki insanların bir kısmını kandırmayı da başarmış. Ve böylece Kur'an-ı Kerim mefhumları insanlar tarafından yanlış anlaşılan ve yanlış tatbik edilen bir özellik kazanmış. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ihsanı. Bu ihsan mutlaka cennetle, mutlaka dünya saadetiyle noktalanacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine riayet edebilirsek. İblis de bütün tehlikenin o ayetlere riayet etmemizden, uyumamızdan kaynaklandığını bildiği için onlara mani olmak istiyor. Ve insanlara yanlış şeyler empoze ederek, yanlış bilgiler aşılayarak onları kendi istikametinde kullanmaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların Allah'ın ayetlerini örtmeleri, Allah'ın ayetlerini ketmetmeleri. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min badi ma beyennahu linnasi fi kitabi ulaike yel anuhumullahü ve yel anuhumul la'inun. Buyuruyor ki muhakkak ki onlar bizim indirdiğimiz şeyleri ketmederler, gizlerler. Nasıl indirdiğimiz şeyleri? Beyineler olarak ve hidayet olarak indirdiğimiz şeyleri. Ne zaman indirdiğimiz şeyleri? İnsanlar için kitapta beyan ettikten sonra. Diyor ki sonra da işte onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar Allah'ın lanetinin sahibidirler. Onlara Allah da lanet eder ve lanet ederler de lanet ederler. Öyleyse bu Bakara 159'da Allah-u Teala'nın özellikle işaret etmek istediği bir şey var. Allah insanlara kitap indiriyor, Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu ayet-i kerimeyle ifade etmek istediği iki tane özellik var. Birisi Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdirme rehberi oluşu. Orada hidayetin, hidayete ermenin açıklanması. İkincisi de bunun delillerinin, beyinelerin orada bulunması. İşte bir takım insanlar bu hidayete ermeyi de beyinelere ulaşmayı da, beyineler konusunda insanların bilgi almasında engellemeye çalışıyorlar. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerini örtenlerdir. Birisi gidip de bu insanlara Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey varmış. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek insanı cennete ulaştırırmış. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka bir mürşide vasıl olmak gerekirmiş. Siz bunlara ne dersiniz diye sordukları zaman bu insanlar diyorlar ki hayır. Bir defa bir mürşide hiçbir zaman lüzum yoktur. Saniyen insan ruhu ölmeden evvel Allah'a kavuşamaz. Ancak öldükten sonra kavuşması mümkündür. Herkesin ruhu ölümden sonra zaten Allah'a kavuşur. Ve bir insan bir mürşide ulaşmadan da mutlaka cennete gidebilir. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle söylüyorlar. İşte bu insanlar Allah'ın lanetini alan değil sadece, Allah'ın lanetinin ötesinde lanet edenlerin de lanetine muhatap olan insanlar. Burada bir hususu dikkatle yer yerine oturtmak lazım. Allah Teala kimlere lanet eder? Eğer bir insan kendisi Allah Teala'nın yoluna girmemişse, o kişi yalnız kendi günahlarından sorumludur. Ama bir insan başka bir insanın Allah'ın yoluna girmesine engellerse, hidayete adım atmasına engel olursa, biliyorsunuz ki kim mürşidine ulaşıp da el öperse, tövbe ederse, bu tövbe onun ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur ki bu yol insanı Allah'a ulaştırır. Enam suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kehf 17'de de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Yani sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol, yani Allah'ın yolu. Bundan asırlarca evvel sahabenin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Hala bütün mürşitlerin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. İşte her kim insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorsa, ki bunun anlamı hidayetten uzaklaştırmak, hidayete mani olmak, insanların Allah'ın yoluna girmesine, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bütün insanlar için en güzel şeyler geçerli. Allah istiyor ki bütün insanlar Allah'ın yoluna girsinler, mürşitlerine ulaşsınlar, Allah'ın kendilerine verdiği yeminleri yerine getirsinler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırsınlar, Allah'ın yoluna girip sonra fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler ve nefslerini de tezkiye etsinler. Böylece bir insan için mutlak bir saadet söz konusu olsun. İşte insanların bu saadete ulaşmak konusundaki gayretlerini, o istikamette bir hedefe varmak istemelerini bazı insanlar bu ayet-i kerimede söylendiği gibi engelliyorlar. Konunun demek ki esasında Allah'ın beyinelerini, yani Allah'ın insanlara verdirdiği ve üzerlerine farz kıldığı bu yeminler konusundaki ispat vasıtalarını bir takım insanlar yok etmeye çalışıyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar, ketmetmeye çalışıyorlar. Bunun hemen yanı başında hidayeti de ketmetmeye çalışıyorlar. Öyleyse onların gizlemeye çalıştıkları hidayetin ne olduğuna dikkatle bakalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillâhü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Demek ki bir insanın hidayete ermesi Allah'ın o kişinin ruhunu kendi zatına ulaşması, ulaştırması anlamına geliyor. Bir daha açıklık kazandırmış Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime İnner hüdâ hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir daha açıklama getirmiş Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Öyleyse üç ayrı istikamette Allah Teala ve Tekat Hazretleri hidayeti emrediyor. Hidayeti açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ve bunu ketmeden insanlardan bahsediyor Allah Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Eğer İnsanlar bunu ketmederse neye mani olurlar? Ketmettikleri, sakladıkları bu ayetlerle o insanların, kendilerinden sakladıkları insanların hidayetine mani oluyorlar. Çünkü söylediğim gibi Türkiye'de de dünyada da milyonlarca insan bir mürşide ulaşmadan da, insanın Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmeden de insanların cennete ulaşabileceklerini iddia ediyorlar. Böyle bir iddianın ne kadar mesnetsiz olduğunu, bu şeytanın tuzakları konusundaki açıklamalarımızla Kur'an-ı Kerim'in ışığında ortaya koyuyoruz. Demek ki şeytan insanları hep aldatmış, hep yanıltmış. İşte burada da son derece açık olarak söylüyor Allah Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Allah'ın hidayetini, Allah'a hidayet olmayı ve bu hidayet konusundaki Allah'ın ortaya koyduğu delilleri, beyineleri bir takım insanlar başka insanlardan saklıyorlar. Yani bu insanlara gelince, sözlerine güvendikleri bu insanlara gelip de hidayet diye bir şey varmış, bu hidayet ortaya konuluyor, biz de hidayete ermek istiyoruz, gerçekten böyle bir şey var mı, ne yapalım? Bu tarzdaki suallerin karşısında bu Allah'ın beyinelerini, özellikle hidayete erme konusundaki Allah'ın beyinelerini örten insanların söyledikleri şey, hayır, bu hidayet denilen şeyin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu iddia ediyorlar ama hayır, hidayet o değildir. Hidayet doğru yoldur. Ve böyle bir şeyi gerçekleştirmek için de, doğru yolda olması için de insanın İslam'ın 5 tane şartını tatbik etmesi yeter. Öyle mürşitlere falan ulaşmaya gerek yoktur diyorlar. Böyle bir şeyi söyleyen insan, eğer karşısındaki kişinin Allah'ın yoluna girmesini engelleyebilirse, yani o kişi biliyor ki mutlaka bir mürşide ulaşması lazım ve böylece hidayete adım atması lazım. Bunu engelleyebilirse işte o engelleyen kişi Allah'ın yoluna girmek isteyen kişinin hidayete adım atmasına mani olmuştur. Mani olduysa mutlaka o kişinin de günahları bu mani olana yüklenecektir. Bir insan kaç kişinin hidayetine mani olursa, o kadar insanın günahları bu hidayete mani olanın üzerine Allah Teala tarafından yüklenir. Bir kişi kaç kişinin hidayetine vesile olmuşsa, onların hidayete ermesine sebep olmuşsa, hidayete ermesine sebebiyet verdiği bütün insanların sevapları ona da ilave edilir. İşte bir insan, birinci şıktan bahsedelim şimdi. Ne zaman bir başkasının hidayetine mani olmuşsa, o kişinin Allah'ın yoluna girmesini engellemişse, engellediği andan itibaren o hidayete ulaşamayan kişinin bütün günahları onu yoldan çıkaran kişiye de yüklenir. Buna vebal almak deniyor. Ve kim vebal almışsa, başka insanların hidayete ermelerine mani olarak onların vebaliyle karşı karşıyaysa, onların günahlarını yüklenmişse, işte böyle bir insan Allah'ın laneti üzerine olan insandır. Demek ki bir insan yalnız kendi günahlarından sorumluysa o kişinin üzerinde lanet yoktur. Ama bir insan bir tek başka insanın dahi Allah'ın yoluna girmesine mani olduysa, bir tek kişinin bile onun üzerinde vebal oluşmuştur. İşte Allah Teala bu sebeple lanet okuyor o insanlara. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Şimdi normal şartlarda bir insan Allah'a verdiği yemini yerine getirmez. Eğer getirmezse bu insan sadece kendi günahlarından sorumludur. Cehenneme gidecektir. Ama kendi günahları seviyesinde. Ama hem Allah'ın yeminini, ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakini yerine getirmez, hem de başka insanların bu konuda sordukları suallere Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bir mürşide ulaşmak diye bir şey yoktur. Hidayet Allah'a ulaşmak değil, doğru yoldur tarzında beyanlarla bir başkasının Allah'ın yoluna girmesini engellerse, o kişiyi Allah'ın yolundan saptırırsa, işte bunlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor ve Allah'ın lanetinin onların üzerine olduğunu söylüyor. Burada bir kişi başkalarına yeminleri yerine getirmek diye bir olgunun mevcut olmadığını söylüyor sadece. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra ahdlerini yerine getirmezler. Aslında ruhlarını Allah'a ulaştırmaz istikametinde bu söz. Çünkü arkadan Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Niçin fesat çıkaranlar? Demek ki Allah'ın bu fesat çıkarıyor dediği kişiler Allah'ın emirlerinin tersini yapanlar. Yetmez. Başka birileri kendilerinden sorduğu zaman yapılması icap eden şeyleri onlara da yanlış şeyler söyleyerek onların yollarını şaşırtanlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani olanlar. İşte burada Allah'ın yeminini, misakini yerine getirmeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir kişi, vuslatı kesen bir kişi, başka birinin suali üzerine diyor ki hayır vuslat yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve başarıyor ki o kişi Allah'ın yoluna girmiyor. İşte böyle bir insan Allah'ın lanetine muhatap olmuştur. Öyleyse burada yalnız Allah'ın laneti vardır. Baştan söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ise yalnız Allah'ın laneti yok. Allah'ın hidayetini, Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler, bir de Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bu konudaki ispat vasıtalarını saklayanlar, gizleyenler, bunlar yalnız Allah'ın lanetine muhatap olmuyorlar. Hem Allah'ın laneti bunların üzerine, hem de insanlardan lanet edenlerin de laneti gene bunların üzerine. Öyleyse iki grup birbirinden farklı cehennemlere gidecekler. Yalnız lanet alanlar daha üst seviye bir cehenneme, ama Allah'ın lanetini, lanet alanların da lanetini, lanet edenlerin de lanetini üzerlerine alanlar, onlar daha alt, daha kötü bir cehenneme gidecekler. Nasıl cennet 7 ayrı kattan oluşuyorsa, cehennem de 7 ayrı kattan oluşuyor. Ve en kötü cehennem şeytanın da bulunduğu esveli safilin, cehennemin en alt kademesi. İşte oraya gidecek olanlar şeytanla direkt olarak işbirliği yapan insanlar. Bunlar kimler? Bunlar büyü yapanlar. Şeytandan zulmani ilimleri öğrenenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, şeytani ilimler konusunda her türlü gayretin içinde bulunanlar, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyon diye bir ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesini kabul edenler, ruh çağıranlar, bunların belirgin özellikleri şeytanla işbirliği yapmalarıdır. Zamanımızda bu kültürün adına okült kültür deniyor. Okültizm, insanların şeytanla olan ilişkilerini düzenleyen ilmin adı. O da bir ilimdir ama Rabbani, Allah'a ait bir ilim değil, zulmani bir ilim, şeytanla ilişkili. İşte o ilmin sahipleri, yani insanlara büyü yapanlar, ne demek büyü? Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinin bir kısmını kullanarak onları başka kelimelerle saptırarak bir takım dualar yazan insanlar. Bunlar büyücüler. Kur'an-ı Kerim'de bunun adına sihir deniyor. Türkçe adı büyü. Böylece bir irade ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerine tesir icra ediyor. Ve bu tesir o kişiyi üzüyor. Üzücü bir tesir. Allah-u Teala'nın buna rızası yok. Bütün iradeleri mukaddes olarak yaratmış Allah-u Teala. Hiçbir iradenin onun rızası olmaksızın başka bir irade tarafından zedelenmesine Allah'ın müsaadesi yok. İşte büyü ilmi bir iradenin başka bir iradeye tasallutu. İkincinin rızası olmaksızın o kişi üzerinde bir üzücü tesir vücuda getirmek, huzursuz edici bir tesir vücuda getirmek, karı ile kocanın arasını açmak, insanları huzursuz etmek. Mesela burada bir büyü olsa, bu büyü herhangi bir kişiye matuf olsa, herkes buraya girer, hiçbir sıkıntı çekmez. Ama o büyü kime yapıldıysa o kişi oraya girip katiyen huzurlu olamaz. Orası onu sıkar, süratle kendisini dışarıya atmak ister. Hüddam da bu büyünün ötesinde başka bir ilim. Cinleri vasıta olarak kullanıp insanların üzerine saldırtmak, insanları cinlerle huzursuz etme ilmi. Buna hüddam deniyor. Hüddam hizmete alma anlamına gelen bir kelime. Böyleyse Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri'nin indinde demek ki bir takım olaylar var. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerine bütün insanları çağırmak. İşte Allah'ın mürşitleri bunları yaparlar. Allah'a çağırırlar ve ancak bilirler ki Allah'a ulaşan insanlar güzellikleri yaşayabileceklerdir. Bu ulaşma ise ölümden sonraki bir ulaşma değildir. İşte bu ölümden evvelki insan ruhunun Allah'a ulaşmasına Allah hidayet adını vermiş. 10 tane ayet-i kerime hidayetin mürşide ulaşmakla başladığını söylüyor. Eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete adım atması da mümkün değil. Tabiatıyla hidayet ermezse hiçbir zaman mümkün değil. Hidayete adım atamamış bir kişi nasıl hidayete ulaşacak? Hidayete adım atmak mürşidin elini öptüğünüz gün gerçekleşiyor. İşte Allah-u Teala bunlara hidayette olanlar diyor. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa 12. kademede huşuya ulaşan herkese Allah-u Teala mutlaka 13. basamakta mürşidini gösterir. 14. basamakta da o kişi mürşidine ulaşır. Allah'ın vebtegu ileyhil vesilete, ona, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin emrine itaat etmiştir. Bu emrin gereğini yapmıştır. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ve böyle bir insan mürşidine ulaşır, önünde tövbe eder, diz çöker. Böyle bir hususta o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ve mutlaka hedefe ulaşmaktır. Mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Ne zaman hidayete erecek? Bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsini emmare, levvame, mücrime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede aklayacak. Allah'ın nurlarını nefsinin kalbine dolduracak zikirle ve nefsin kalbi giderek aydınlanacak, aydınlanacak, aydınlanacak. Öyle bir gün gelecek ki aydınlıklar karanlıklara hakim olacak. İşte o nokta o kişinin nefsini teskiye ettiği noktadır. Bu noktaya kişinin ulaşması demek ki 7 tane nefs kademesini temizlemesiyle mümkün. Ya ruhu ne olacak? Mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılan ruh sırat-ı müstakim olacak. Neme suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişinin nefsindeki emmare kademesi, ilk kademe temizlendiği zaman ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselecek kendisiyle beraber çıkanlarla birlikte. Levvame kademesinde nefs teskiye olduğu zaman ruh ikinci gök katına çıkacak. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsin temizlenmesi halinde ruh 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara çıkacak. En son sitetin müntahayı aşarak yoklukta, mekansızlıkta Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu vetireye insan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması olayına seyri sülük deniyor. Allah'a doğru yaklaşma konusunda hareket halinde olur. Allah'a varma konusunda harekete geçiş hareket halinde olur. seyir. Seyir hareket halinde olmak demek. Suluk da yaklaşma istikametinde geçecek olan bütün yolculuğun adı. İşte böylece seyir-i suluk denilince insan ruhunun vücudundan ayrılıp 7 tane gök katını açması, sonunda Allah'ın zatına ulaşması anlaşılıyor. Bir insan ne zaman ruhunu bu nefsini 7 kademede tezkiye ettikten sonra Allah'a ulaştırırsa, işte o zaman bu kişi hidayete ermiş olur. Demek ki hidayete adım atmak, mürşidin elini öptüğü an kişinin gerçekleşen bir olaydır. Neden? Çünkü ruhu sırat-ı müstakime o gün ulaşır. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Demin anlattığımız gibi, kimin ruhu bu yola adımını basarsa, ayağını basarsa, işte o ruh hidayetin yoluna girmiştir. Hidayetin yoluna adımını atmıştır. Öyleyse hidayete adım atmıştır. Bu yolu bütünüyle geçip Allah'a ulaştıktan sonra gideceği yere ermiştir. Allah'a ermiştir. Türkçe adı zaten bu insanların ermiştir. Arapça adı veli, çoğulu da evliya. Kimdir evliya? Ruhunu Allah'a ulaştırabilmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunu yapmak için nefsini tezkiye etmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunları yaparak fizik vücudunu Allah'a kul etmiş olan kişi. Şeytana kul olmak, etmek olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş olan kişi. Öyleyse demek ki bir kişinin hidayete erdiği nokta, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı nokta, nefsinin de tezkiye olduğu. Öyleyse hidayete adım atmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Ama hidayete adım atmak, Allah'ın sırat-ı müstakimine adım atmak demek. İnsan ruhunun Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşması demek. Bu ise ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa ne olur o gün? Mürşidine ulaştığı gün ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Zalikel yevmül hakkı femen şaa ittehaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için sığınak olur. Meab olur diyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması. Böyle bir olgu vuslat adını alıyor. Böyle bir olgu hakka ermek, hakka vasıl olmak, hakka ulaşmak adını alıyor. Böyle bir olgu hidayete ermek adını alıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah Teala bütün insanları dünya saadetine ve ahiret saadetine ulaştırmak istiyor. Bunun için ahiret saadetine ulaşmak istikametinde bize 3 tane yemin verdirmiş. Nefsimizin tezkiyesini yemin olarak verdirmiş. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden ulaşmasını verdirmiş ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını. Böylece bunlardan şu anda bizi alakadar eden konu ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ne olur ulaşırsa ulaştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine vasıl olur. Çünkü Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani nefsini tezkiye et. Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruha sesleniyor: "Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir." Sonra fizik gücü sesleniyor. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman iki yeminini yerine getirmiş olursun. Böyle olduğun takdirde fizik vücudunda Allah'a kul olur. Ve diyor cennetime gir. Eğer sen nefsini tezkiye edersen, ruhunu Allah'a ulaştırırsan ve fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edersen, O takdirde senin mekanın cennettir diyor Allah Teala. İşte bir insanın demek ki hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması, irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Emrinin verilen misakin yerine getirilmesi o kişiyi hidayete erdiriyor. Bir insanın peki ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılırsa onun adı hidayet mi? Hayır. Hidayet ancak bir insanın bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmek üzere harekete geçmesinden sonra mürşide ulaşmasını ve mürşide ulaşmakla birlikte hidayete adım atmasını sağlar. Bu noktadan itibaren ise kişi nefsini tezkiye edecektir, ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. Her kim ruhunu böylece bu standartlar içinde ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, işte bu kişinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Ruhun insanın kendi iradesiyle bilerek, isteyerek Allah'a verdiği yemini yerine getirmek kastıyla ruhunu Allah'a ulaştırması olayının adıdır. İşte bu hidayete ermektir. Böyle bir şey içinde insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah-u Teala'ya ulaşacağı için evvela sırat-ı müstakime ulaşması, ruhun sırat-ı müstakime adım atması lazım. Buna da hidayete adım atmak deniyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, o da bize mürşidimizi göstermişse, ne gün ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edersek, işte o gün ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Ulaşınca da sırat-ı müstakime adım atmış oluruz, hidayete de adım atmış oluruz. İşte eğer insanlardan bazıları bu hidayet adı verilen vetireyi, size şimdi anlattığım vetireyi gözlerden saklamak istiyorlarsa, insanların hidayetine mani olmak istiyorlarsa, o zaman Allah'ın hidayete mütalik olan ayetlerini saklayacaklardır. Ketmedeceklerdir. Ketumiyet, gizli davranmayı becerebilmek demek. Sır saklayabilmek, diğer taraftan da dilediklerini saklayabilmek istikametinde bir söz. Ketmetmek de bu sebeple saklamak, gizlemek anlamına geliyor. Ve söylediğimiz ayet-i kerimede, yani Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde iki tane önemli şey ketmediliyor. Birisi Allah'ın hidayeti ketmediliyor, gizleniyor. İkincisi de bu hidayeti ispat edecek olan beyineler, ispat vasıtaları. İkisinin birden saklanması sebebiyle Allah Teala ve Tekad Hazretleri bu insanlara sadece lanet etmiyor. Lanet edenlerin de laneti geliyor. Demek ki Allah'ın hidayetini gizlediği için Allah lanet ediyor. Bu hidayeti ispat edecek olan beyineleri kişi onları da gizlediği için lanet edicilerin laneti de buna ilave ediliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırdığımız zaman bir farklılık göreceğiz. Ne göreceğiz orada? Rad 25'te bir insan var veya insanlar var. Bunlar hidayete ermeyi gerçekleştirmiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istemiyorlar ve vuslatı kesiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametinde bir talebin sahibi de değiller, gayretin sahibi de değiller, Allah'ın yoluna da hiç girmiyorlar. Bu insanlar burada kalsalar ayetleri tekzip edecek durumda olacaklar. Ama bu Allah'ın yeminini Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyen bu kişi bununla kalmıyor. Başka insanlar kendisine hidayet diye bir şey var mıdır, mürşit diye bir şey var mıdır diye sordukları zaman hidayeti yok kabul ediyor ve onlara olmadığını söylüyor. O zaman o insanların da yoldan çıkmasına sebebiyet verirse bu bilgiyle sadece Allah o kişiye lanet ediyor. Dikkat edin, burada ikinci olay yok. Yani bu insan o Allah'a
3: hidayet olmanın beyinelerini saklamıyor, gizlemiyor. Zaten onlardan belki haberi de yok. Ama sırf bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayreti sebebiyle, onların hidayetlerine mani olmak gayreti sebebiyle Allah ona lanet ediyor. Ve böylece o kişinin, yoldan çıkardığı kişinin günahları da ona yükleniyor. Ama ikincisine, bugünkü konumuz olan bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine çok dikkat edin. Orada iki faktör birden var. Bir insan düşünün, bu insan hem hidayeti inkar edecek, inkar da değil, saklayacak, hidayet diye bir şey yoktur diyecek. Gizleyecek insanlardan. Biliyor aslında ama gizliyor. Art niyetin, kötü niyetin kesin olarak sahibi. Yetmez. Allah-u Teala her emrini diğer ayetlerle desteklemiştir. Ve Allah'a hidayet olmanın varlığını da Allah-u Teala birçok ayet-i kerimelerle ispat etmiştir. İşte bu ispat ayet-i kerimelerine beyine diyor Allah-u Teala. İspat edici olanlar. İşte bu kişi, bu şimdi söylediğimiz ketmeden kişi, yalnız Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini veya Allah'ın hidayetini değil, bu hidayeti ispat eden Allah'ın diğer ayetlerini de devreden çıkartıyor. Onları da gizliyor, saklıyor. İnsanların onları öğrenmesine mani olmaya çalışıyor. Ve suçu iki kat artıyor. İşte bu sebeple bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap oldukları gibi başka insanların da lanetine muhatap oluyorlar. Ve burada ne görüyoruz? Bu bize bir çağrışım yapmalı. Bu çağrışım Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimeleri olmalı. Ne diyordu orada Allah Teala? Cehenneme gidenler derler ki diyor, ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlara itaat ettiğimiz için cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle onları lanetle. Şimdi burada bir ceza oluştuğunu görüyoruz. O kişi, yani ister saadet olsun, ister kübera olsun, kübera kebirler demek, büyükler demek. Ve bu büyüklerin yapmış oldukları şey o ülkeyi idare etmek. İnsanlara idari istikamette yol göstermek. Ama saadetler, insanları dini öğretmekle vazifeli olan insanlar. Saadetlerin de içinde kübera var. İşte böylece hem dini öğretmekle vazifeli olanlar hem büyük idareciler hepsi sorumlu oluyorlar insanların Allah-u Teala'nın yoluna girmesinden. Eğer küberanın ve saadatın ifadeleri Allah'a hidayet diye bir şey yoktur tarzındaysa ve kendilerine soran insanlara bu cevapları vererek onların Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet veriyorlarsa bu kişiler vebal alıyorlar. Ve Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Allah da onlara iki kat azap veriyor. Nasıl iki kat? Hem kendilerinin azabı var, hem de yüklendikleri başkalarının azabı var. Ama dikkat edin, bu ayet-i kerime onların Allah'ın lanetinin ötesinde, lanet edicilerin de lanetine muhatap olduklarını ifade etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ifade ettiği kişiler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, bunlar Allah'ın herhangi ayetlerini değil, hidayete mütalik ayetleri ketmediyorlar. İnsanları saadete erdirecek yegane ayet-i kerime grubu. Bunları ketmediyorlar, gizliyorlar, yetmez. Bunları gizledikten başka, Allah Teala o insanlara göstermiş, ben bunları söyledim, bu hidayet vardır. İşte bu ayet-i kerimelerle hidayetin ne olduğunu da size açıklıyorum. İnsanların ne zaman hidayete ereceklerini, ne zaman hidayete adım atacaklarını da hatırlıyorum. Bu işin esası budur diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ispat edici ayet-i kerimeler koymuş. İşte bu ispat edici ayet-i kerimelerin bu insanlar tarafından ketmedilmesi, saklanması söz konusu. Kasıt olduğu kesin ve İki şey birden saklanıyor. Yalnız Allah'ın hidayeti değil, yalnız hidayete müteallik ayet-i kerimeler değil, o ayet-i kerimeleri ispat eden diğerleri de gözlerden siliniyor, kaybediliyor. Bu sebeple bunların günahları ötekilerden daha fazla. Bunlar daha alt bir cehennemin sahipleri. İşte bu cehennemlerin statüsüne dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz ki 7 tip cehennem için Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri 7 grup insan koymuş ortaya. Bunların en hafifleri, en üst cehenneme gidecek olanlar diyelim, en hafif cezaya çarptırılacakları cehenneme gidecek olanlar, bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala ve Tekad Hazretleri o ayet-i kerimede diyor ki, onlar ki dünya hayatından razıdırlar. Ve onlar bundan mutmain de olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. وَطْمَئِنُّ بِهَا diyor. Onlar Allah'a ulaşmak diye bir arzunun sahibi olmazlar. Öyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'ın hidayet ayetleri onlara hiç alakadar etmez. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Ondan zevk alıyorlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bu insanlar gafletleri sebebiyle bir defa başkalarının hidayetsizliğine sebebiyet vermezler. Çünkü zaten bilmiyorlar. Bir iddianın sahipleri değil. Hayır, hidayet diye bir şey yoktur filan diye bir şey söylemeyecek durumda değiller. Bilmiyorlar çünkü. Bunlar yalnız kendileri sorumlular yaptıklarından. Başka birinin vebalinde üzerlerine almış değiller. En üst seviyedeki cehennemde en az cezalanacak olan zaman itibariyle değil. Cezalandırma şiddeti en az olan insanlar bunlar. Çünkü bir insan cehenneme girdiği takdirde kıyamet günü girer. O cehennemlikse hiçbir zaman sonsuza kadar cehennemden çıkması mümkün değildir. Enerjiye çevrilecekleri güne kadar hep cehennemde kalacaklardır. Peki en ağır olanlar, cehennemin en ağır cezasına çarptırılanlar kimler? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine tabi olanlar, yani hüddam yapanlar, büyü yapanlar, bu ruh çağıranlar, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, yani okült kültür dediğimiz zamanımızdaki kültürün sahipleri, onlar da cehennemin en alt katına inecekler, esfeli safiline. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor nefslerini satarak satın alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır. Şeytanın dostluğunu, şeytanın ilmini ve başka insanları bu ilimlerle rahatsız ettikleri için bunların omuzlarına vebal almaları, vebal üstüne vebal almalarının sebebi başka iradelerin üzerine onların rızası olmadığı halde tasallutta bulunmaları ve onlara acı çektirmeleri, zarar vermeleri gayri hakkın. Bir gayri hakkın hakları olmadığı halde haksız yere başka insanların iradelerine tesir etmek suretiyle onların huzursuz olmalarını, sıkıntı çekmelerini vücuda getirdikleri için, buna sebebiyet verdikleri için bu insanlar çok ağır bir cezanın sahibidirler. Dikkat ediniz, bir insan başka bir insandan bir şeyler saklıyorsa, neyi saklıyorsa? Allah'ın hidayetini saklıyorsa. Sonra bu hidayetin ötesinde o hidayete ait olan, ispat vasıtası olan ayet-i kerimeleri de saklıyorsa, bu zorla hiçbir kimseye bir şey yaptıramaz. Ancak karşısındaki kişi bunun söylediklerini kabul ettiği takdirde Allah'ın yolundan çıkacaktır. Bu da ona sebebiyet verecektir. Ama bu zorla o kişiyi Allah'ın yolundan çıkarmış değildir. Burada zor kullanma olayı yok. Bir iradenin başka bir iradeye ona rağmen, o irade istememesine rağmen ona huzursuzluk verecek, acı verecek şeyleri tatbik etmesi diye bir olay yok. Kişi saklıyor hidayeti. Bir, kişi hidayeti ispat edecek ayet-i kerimeleri saklıyor, hidayet ayet-i kerimelerini saklıyor.

Zaten asıl sebep onların nefslerini şeytana satmış olmalarıdır. Allah Teala ne güzel ifade etmiş. Onlar nefslerini satarak, şeytana satarak karşılığında alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır diyor. Tabii böyle bir ifade Allah'a ait. Muhteşem bir ifade. Allah Teala demek ki en hafif cehenneme gidecekleri açıklığa koymuş. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar, başka birilerinde Allah'ın yolundan saptırmayanlar, saptırmak için bir gayretleri olmayanlar, bilmedikleri için. En ağırları da koymuş ortaya, cehenneme mutlaka gidecek olan, başka insanların iradelerine rağmen, istememelerine rağmen, onlara zorla kötülükleri yapmak, onlara en kötü şeyleri tatbik etmek. Büyüyle, hüddamla ve buna benzer zulmani ilimlerle böyle insanlar nefslerini şeytana satanlar. Ve yedi kat cehennemin demek ki en üstündekiler birinciler, en altındakiler de bu söylediğimiz Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine tabi olanlar. Peki ötekiler kimler? Ötekiler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaktakiler var. Beşinci basamaktakiler kimler? Bunu da açık bir şekilde koymuş Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayeti girmesinde onlar diyor peygamberlerimizle veya mürşitlerimizle, resullerimizle ve Allah'ın ayetleriyle diyor alay ederler diyor. Onlara diyor onlar hakkında kıyamet günü mizan tutmayız diyor. Ne demek Allah-u Teala'nın mizan tutmaması? Bir insanı cennete götürecek olan şeyler kazandığı derecattır. Cehenneme götürecek olan şeyler de kaybettiği derecattır. Eğer bir kişinin kaybettiği derecat, yani günahları kazandığı derecattan, yani sevaplarından fazlaysa o kişi cehennemliktir. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun mekanı cehennemdir diyor Allah Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunun tam tersini söylüyor. Kimin diyor kazancı fazlaysa, yani ne söylemiştik birincisinde? Demek ki birisinin, bir insanın sevapları fazlaysa günahlarından o kişi cennete girer. Bir kişinin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi de cehenneme gider. Bakara 102, müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Bu kadar net bir şekilde söylüyor. Bir insan ancak kendi nefsani davranışları sebebiyle derecat kaybedebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil. Yani başka bir insanın kader olarak bir insan üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir olay o kişiye hiçbir zaman derecat kaybettiremez. Kazandırabilir ama kaybettiremez. Öyleyse bir insan derecat kaybediyorsa bunu bir tek şekilde yapabilir. Kendi nefsani davranışlarıyla yapabilir. Kim nefsani bir davranışın içindeyse işte o zaman o kişi huzursuz olacaktır, sıkıntı çekecektir. Bu istikamette sonuca ulaşacaktır. Günahları sevaplarından fazla olan kişi cehenneme gideceği için demek ki bizi cehenneme götürecek tek şey kendi fiillerimiz. Ama bize derecat kazandıran olaylar ikiye ayrılıyor. Bizim kendi yaptığımız fiillerle derecat kazanmamız, bir de başka birinin bize zulmetmesi sebebiyle, kader unsuru sebebiyle derecat kazanmamız. Demek ki İnsanoğlu iki şekilde derecat kazandırabilir, kazanabilir. Bu iki şekildeki kazandıklarının ikisi de onu cennete götürecek, özellikler taşıyacaklar. Tabii günahlarından fazlaysa. İşte Allah-u Teala'nın kıyamet günü mizan tutmayız dediği insanların ne kendi kazandıkları, kendi amelleri itibariyle kazandıkları dereceler kıyamet günü kabul edilir, ne de başka birinin kader yoluyla ona zulmetmek suretiyle ona kazandırdığı derecat, yani ona kazandırdığı hayır, ikisi de kabul edilmez. Demek ki Allah Teala kıyamet gününü kimin için mizan tutmuyorsa, bu mizanda yalnız günahlar vardır ama sevaplar yoktur. Sevapların hem kendi kazançları itibariyle olan kesimi yoktur, yani kendi iradesiyle kazandığı dereceler yoktur, hem de başka birinin ona zulmetmesi sebebiyle ona kazandırdığı dereceler yoktur. Ne demek istiyorum başka birinin ona zulmetmesi?

0: Bir insan yaptığı bir davranışla başkasına zarar verirse ona zulmetmiştir. Zulmeden kişi derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğduğu için bu zulmeden kişinin kaybettiği derecatın hepsini zulüm gören kişi kazanır. Allah Teala hayrı tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Derecat kazandıran her olay hayırdır. İşte burada o kişi kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir ama kendisi onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse hayra ulaşmıştır. Demek ki burada başkasının fiili sebebiyle derecat kazanmak var. İşte böyle bir derecatı kişi ömrü boyunca kazanmış da olsa, eğer Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, istihzada bulunursa, o kişi ne kendi kazançlarının sahibi olabiliyor, kazandığı derecelerin sahibi olabiliyor, ne de başkasının kendisine zulüm yoluyla aktardığı hayra vesile olan dereceleri onu kurtarıyor. İkisi de sıfır. İki çeşit dereceyi de Allah Teala katiyen mizanına almıyor. Onun için böyle insanlar için Allah Teala'nın kullandığı ifade, onlar için mizan tutulmaz. Demek ki yedinci basamağa, yani cehennemin en alt kademesine gidecek olanları anlattık. Onun bir üstündeki kademesindekiler de bunlar. Bu insanlara Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin ifadesi açık ve kesin. Mizan tutmayız diyor kıyamet günü. Ne kendi kazandıkları derecat onun mizanında görünebilir, ne de hayat filminde görünebilir, ne de başkalarının ona zulmetmek suretiyle kazandırdığı dereceler. Böyle insanların mizanı tutulmuyor. Bir de Allah'ın ayetlerini örtmek suretiyle kendi amelleri boşa çıkanlar var. Bu sefer Kehf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala ve Tekat Hazretleri demek ki neyi anlatıyor bize? Diyor ki size amellerinizi Habibim de ki, size amellerinizi en çok hasara uğratan şeyi haber vereyim mi? Onlar amelleri dalalete düşendirir. Amelleri sapan insanlardır. Ellezine dalle sayhum diyor Allah Teala. Onların amelleri sapmıştır. Ve ne demek istiyor Allah Teala burada? Size amellerinizi hüsrana uğratan, hasara uğratan şey. Niçin sapmıştır amelleri? Çünkü amelleri yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle hasara uğramıştır. Nedir yanlışlıkları? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri veya daha önemlisi hidayeti tekzip etmeleri. Allah'a mülaki olmayı tekzip etmeleri. İşte ayetler arasındaki yakınlığı görüyorsunuz. Ama burada tekzip var sadece. Bu tekzip o kişilerin bir günahla kararmasına sebebiyet veriyor. Burada o kişilerin günahları çoğalıyor ve amelleri bu sebeple hasara uğruyor. Öyleyse bu insanlar da cehenneme gidecekler. Ama dikkat edin ki bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini, hidayete ermek konusundaki ayetlerini veya yalnız hidayeti, yalnız mülaki olmayı tekzip etmeleri. Bu insanların hasara uğramış demek ki amelleri var. Bu sebeple bunlar da cehenneme gidecek olan kişiler. Ama eğer bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini örtmüş olsalardı, keferi olsalardı, Allah'ın ayetlerini küfretmiş, örtmüş olsalardı, Allah-u Teala onlar için diyecekti ki, onların amelleri boşa gitmiştir. Bir amellerin hüsrana uğraması var, hasara uğraması var, bir de amellerin boşa gitmesi var. Ne demek bu? Bir kişinin amelleri boşa gitmesi ne demek? O kişinin kıyamet günü kendi kazandığı amellerden hiçbirisi mizana giremiyor. Ama buna karşılık eğer başkaları bu kişiye zulmetmişlerse, bu zulüm bu kişiye derecat kazandırmışsa, işte bu kazandığı derece o kişinin mizanında yer alıyor. Demek ki bu kişiye mizan tutuluyor. Ama bu kişi Allah'ın ayetlerini örttüğü için, bu örtmeyi de kasti yaptığı için, başkalarının Allah'a ulaşmasına mani olmak konusunda özel bir gayretin sahibi olduğu için, işte bu Allah'ın ayetlerini örten kişi için Allah-u Teala ve tekatadıkları onlar hakkında onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Demek ki ameller konusunda bir amellerin küsrana uğraması, hasara uğraması var. Bir amellerin boşa gitmesi var. Bir de Allah-u Teala ve tekatadıklarının o kişi için mizan tutmaması var. Üçü birbirinden farklı şeyler. Amellerin hasara uğraması demek, o kişinin hüsranda olması demek. Kimler Allah'ın ayetlerini tekzip ederler? Ne diyordu Allah-u Teala? Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Diyordu ki, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için onları asla hidayete eremezler. Nefslerini hüsrana düşenlerin durumunu Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Kim nefsini hüsrana düşürmüşse işte o kişi cehennemliktir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada sadece bir tekzip müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Yani yalanlama. Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini yalanlıyorlar bu insanlar. Ve bu sebeple nefslerini hüsrana düşürüyorlar. Bunlar da cehennemlik. İşte Allah-u Teala'nın bir ayetlerini hiç bilmeyen insanlar en üst cehennemde yer alacak. Ve başka insanları yoldan çıkarmak konusunda bir büyük gayretin sahibi olarak lanet almayan bir takım insanlar var. Bunlar sadece Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Dikkat edin, bunların hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil, zararları kendilerine dokunuyor sadece. İşte bu insanlar cehennemin baştan ikinci bölümünde yer alacak olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Ve sonra ne görüyoruz? Amellerini küsrana düşürenler, amellerini hasara düşürenler, onlar üçüncü kata geliyor. Cehennemin giderek altına doğru iniyoruz. Sonra ayetleri ketmedenler, bunlar o Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde lanet alanlardan bir sonraki kademeyi oluşturuyor. Ve çünkü Allah, hem Allah lanet ediyor, hem de Allah'ın lanetini tekrar edenler lanet ediyor. Sonra daha üst kademede, altıncı kademede, o beşinci kademede kimleri görüyoruz? Allah'ın amellerini hasara uğrattığı kişileri görüyoruz. Altıncı kademede kimi görüyoruz? Allah'ın mizan tutmadığı kişileri görüyoruz. Yedinci kademede kimi görüyoruz? Yedinci kademede de cehenneme şeytanla işbirliği yaparak hüddam gibi, büyü gibi işlemleri yapan insanları görüyoruz. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin söylediği şeyler kademe kademe ağırlaşıyor. En ağır olanlar şeytanla işbirliği yapan insanlar. En hafifleri de bildiğiniz gibi Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan zavallılar. O sebeple cehenneme gidiyorlar. Böylece demek ki tekzibin mahiyeti eğer başka insanları yoldan çıkarmaya yönelik değilse o kişiler vebal almıyor. Ama tekzip ettikleri için Allah-u Teala'ya nefslerini, dolayısıyla amellerini hasara uğratıyorlar. İkinci bölüme girenler. Daha sonra lanetin geldiğini görüyoruz. Rad suresi 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların Allah'ın lanetine muhatap olduklarını söylüyor. Başka insanları yoldan çıkarma gayreti var. Daha sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Allah'ın ayetlerini, hidayeti ketmettikten başka Allah'ın beyinelerini de yok etmeye çalışanlar. Bunlar için Allah Teala daha ağır bir ceza veriyor. Kaçıncı kademe oldu? Dördüncü kademede bunlar. Beşinci kademede olanlar için Allah Teala diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler. Altıncı kademedekiler için Allah Teala'nın söylediği şey onlar için mizan tutmayız. Onlar Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve nihayet yedinci basamak şeytanla ilişki kurup da şeytanın ilmini öğrenip başka insanlara onların iradelerine rağmen, onların iradeleri istememelerine rağmen, onların rızaları olmadığı halde onlara özellikle zarar veren insanlar. Öyleyse bakınız, bütün bunlar, söylediğim her kademeye giden insanlar hep Allah'ın ayetleriyle ilişkili bir faaliyetin içinde oldukları için gidiyorlar. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Öyle insanlar ki bunlar şeytanın kendilerine yaptığı telkine kanan zavallılar. Ve şeytani istikamette şeytanın başka insanları tuzağına düşürmek için bunları vasıta olarak kullanması sebebiyle cehenneme gidiyorlar. Hep dikkat edin, Allah'ın ayetleriyle ilişkili konular bunlar. İşte insanların gördüğümüz statü içerisinde demek ki yalnız kendilerine zarar verenleri var. Bunlar en basiti, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar. Sonra kendilerinden başkasına zarar vermek için bir gayretleri olmayan ama Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar var. Sonra Allah'ın ayetlerini başkalarını kandırmak üzere yalanlayanlar var. Sonra Allah'ın ayetlerini başkalarını kandırmak üzere yalanlamanın ötesinde bu hidayete müteallik olan ayetlerin beyinelerini de örtmedenler var. Sonra hem beyineleri hem Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini, bütün ayetleri özel bir şekilde gizleyip o ayetleri örtmeye çalışan ve hedef olarak da başkalarını mutlaka yoldan çıkarmaya azimli olan insanlar var. Bundan sonra daha alt kademede demek ki şeytanın bir tuzağına düşmüş olup Allah'ın resullerini ve Allah'ın ayetlerini alay etmek suretiyle devreden çıkarmaya çalışanlar var. Ve nihayet doğrudan doğruya şeytanın tuzağına düşüp zulmani ilimleri öğrenmek suretiyle başka insanlara zarar verenler var. Dikkat edin, şimdi konu kişinin kendine zarar vermesinden başlıyor. Başka insanlara onların iradesine rağmen zarar verecek noktaya kadar ulaşıyor. Her biri daha ağır, daha ağır, daha ağır cezaları müstelzim oluyor. Allah Teala aslında kimseyi cezalandırmaz. Ama dikkat edin, ikinci basamaktan sonra vebal başlıyor. Vebal, Allah'ın lanetine muhatap olmak, ondan sonraki aslında bütün kademelerde var. Ayetlerde geçse de geçmese de bütün kademelerde var. İnsanlar için demek ki söz konusu olan şey Allah'ın ya dostluğunu kazanmak, bir güzel yolda olmak veya şeytanın dostluğunu kazanmak, o zaman da hem kendi hayatının kayması kişinin hem de başka insanların da hayatları konusunda onları huzursuz etmek. İşte konumuzun başında söylediğimiz gibi Allah'ın bütün insanlardan istediği şey insanların hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yaşamalarıdır. Yani dünyada mutlaka mutlu olmaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleridir. Allah bütün insanlardan sadece bunu ister. Ve dikkat edin, bütün insanlardan ister. Çünkü bütün insanlardan yeminler almıştır, misaklar almıştır, ahitler almıştır. Ve bütün bu misakları, ahitleri, yeminleri insanların üzerine, bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve madem ki bütün insanlar, insanlardan her kim bu yeminleri, misakları ve ahitleri yerine getirdiği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Allah bütün insanlardan bunları aldığına göre Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Şeytansa bütün gücüyle bütün insanların kendisiyle birlikte cehenneme gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Ve gene bütün gücüyle insanların dünya hayatını yaşarken huzursuz ve mutsuz olmalarını sağlamaya çalışıyor. İşte bütün yaptıkları bu hedefe yönelik iblisin insanlık tarihi boyunca da her devirde bunları mutlaka yapmıştır. Demek ki iblisin gayesi, iblisin gayretleri bütün insanların Allah'ın cennetine gitmemelerini temin etmek için. İşte bugünkü konumuzun da temelini bu olay oluşturuyor. Şeytan acaba insanlara nasıl tesir eder? Şeytan insanlara hep insanları vasıta olarak kullanarak tesir eder. İşte o transandantal meditasyon yapanlarla, reenkarnasyona inananlarla gidin konuşun. Konuştuğun zaman kendilerinin yollarının doğru yol olduğunu iddia edeceklerdir size. Bir takım insanlar da sahiden yollarının doğru olduğuna inanıyorlar. Biraz eşelediğiniz zaman yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Gene de insanlar inanmakta güçlük çekiyorlar. Diyorsunuz ki sizin yolunuz aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru mu? Diyorlar ki aşağı doğru. Birinci cevabı alıyorsunuz. Belli zülmani yok. Ama kesin deliller lazım. Peki diyorsunuz yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Her şuur kademesinde yükseldikçe, arttıkça şuur kademeniz yol diyorlar kararır. Peki en sonunda nereye varıyorsunuz? Zifiri karanlığa. Kaç kat iniyorsunuz? 7 kat iniyoruz. Tam Allah'ın zülmani yol tarifi. 7 katlık bir zülmani yol. Bu yolda nefsin giderek şeytana teslim olması söz konusu. Ve bunlara kozmik şuur kademeleri diyorlar. Açık açık da söylüyorlar. Bizim yolumuz diyorlar aşağı doğrudur. Ve biz bu yolun yolcularıyız. Doğrusu da budur. Siz diyorlar yanlış yoldasınız. Yukarı doğru olan yol diyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 senelik bir kitaptır. Artık hükmü geçmiştir diyorlar. Biz diyorlar yeni bir ilmin içindeyiz. Halbuki bilmiyorlar ki o ilim de 1400 senede değil, kim bilir kaç bin senedir devrede, insanlık tarihi boyunca devrede. Zülmani ilimlerin başlangıç noktası Adem Aleyhisselam'dan bir süre sonradır. İşte Adem Aleyhisselam'ı ruh vererek mükafatlandıran Allah-u Teala'ya iki tane melek gidiyor Harut'la Marut. Ya Rabbi diyorlar, bize de o güzelliği ihsan eyle, insanın için kıymetli kıldıysan bizi de kıymetli. Allah Teala diyor ki olur mu diyor, ona ben nefs verdim diyor. O nefsiyle ciddi bir mücadelenin içinde olacak. Bu sebeple diyor o üstün. Melekler diyorlar ki bize de var. Allah Teala diyor ki siz dayanamazsınız bu işe. Ama melekler diyorlar ille de ille isteriz. Allah Teala diyor ki tamam diyor verdim. Ve bu konuşma geçene kadar insanlık tarihi Babil şehrinin kurulmasına kadar ilerlemiş. Ve bu iki tane melek Babil şehrine Allah Teala tarafından indiriliyor. Orada bu meleklerin vazifelerinden bir tanesi insanlara büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğretmek. Şartlı. Allah Teala onlara tezbih etmiş. Demiş ki insanlara bunları aslında hiç öğretmemeniz en uygunu. Öğretmeye, öğrenmeye istekli olanlara mutlaka şunu söylemek mecburiyetindesiniz. Bu ilmi öğrenen ve tatbik eden muhakkak cehenneme gider. Hiçbir şey onu kurtaramaz. Ve pişmanlığınız da fayda vermez. Cehenneme gideceksiniz muhakkak. Onun için siz gelin bu ilmi öğrenmeyin. Harut'la Marut'un bütün Babil şehri halkına ilk söyledikleri şey bu. Buna rağmen İsrail edenlere diyorlar ki cehenneme gideceğinizi bile bile gene de öğrenmek istiyor musunuz? Öyleyse öğrenin ama tatbik etmeyin. Onlara öğretiyorlar. Ne yazık ki o tarihten bu tarafa bu zülmani ilimler yani büyü, hüddam ve buna benzer ilimler her geçen gün biraz daha taraftar bulmuştur. Dünyanın nüfusu arttıkça onların da sayısı süratle artmıştır. Bugün dünya üzerinde milyonlarca insan ne yazık ki büyü yapıyorlar, hüddam yapıyorlar, zülmani ilimlerle meşguller. İşte bu istikamette insanların bu büyük hataya düşmelerin arkasında o iki tane melek var. Ne olmuş diyeceksiniz? İki ay bile kalamamışlar Babil şehrinde. Bir kadına kötü bir davranışta bulununca kocası gelmiş benim karıma siz ne yaptınız diye. Onlar da adamcağızı öldürmüşler. Ve de ikisi de hemen yukarıya alınmış. Allah-u Teala buyuruyor ki gördünüz mü diyor. Siz diyor nefs verilince nefsin ne kadar korkunç bir şey olduğunu gördük ve inandık. Ey, Allah, ey yüce Rabbimiz diyorlar. Biz vazgeçtik diyorlar. İnsan gibi olmaktan da onun o hediyelerine sahip olmaktan da vazgeçtik diyorlar. Demek ki bu zulmani ilimler bundan asırlarca evvel iki tane melek tarafından yeryüzünde insanlara öğretilmiş. İşte bu öğretilen ilimler hala faaliyette ve bütün insanlar için en büyük korku bu olmalıdır. Çünkü bu ilmi yapanlar konusundaki korkudan bahsediyorum tabii. Bu ilmi yapanlar, zulmani ilmi uygulayanlar cehennemin en alt katına, esfeli safiline gitmek mecburiyetindedir. Çünkü bütün insanlardan farklı bir durumdadırlar. Bunlar resmen nefslerini şeytana satmış olanlardır. Alabildikleri şey de, iştira ettikleri, satın aldıkları şey de satın alabileceklerinin en kötüsüdür. Çünkü esfeli safilindir. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Demek ki insan üç ayrı grupta Allah-u Teala'nın azabına muhatap olacak. Bir, yalnız kendisi muhatap, başka birinin vebalini yüklenmiyor. İki, başka birinin de vebalini yüklenmiş olan insanlar. Üç, vebal yüklenenler arasında çok daha kötü bir standarda sahip olanlar, büyü ve hüddam yapanlar. Aralarındaki farklar neler? Birinci gruptan bahsettiğimiz zaman buraya en üstteki iki tane cehennemin girdiğini görüyoruz. En üstteki kat, ondan bir evvelki kat. En üstteki katta zaten Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan insanlar var. Haberdar olmadıkları için gidecekleri yer tabiatıyla cehennem. Çünkü bu insanlar yalnız dünyayı tanıyorlar. Dünya hayatından da mutlular. İkinci grupta Allah'ın ayetlerini tekzip edenler var, yalanlayanlar var. Ama bu insanlar başkalarının vebaline, başkalarının Allah'ın yoluna sapmasına sebebiyet vermek için bu gayretin içinde değiller. Hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil. Onun için onlar vebal almıyorlar. Allah'ın laneti o insanların üzerlerinde olmuyor. Sadece Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için bu insanlar cehenneme gidiyorlar. İkinci kademedekiler bunlar işte. Sonra konunun ağırlaştığını görüyoruz. Allah'ın lanetine muhatap olanlar var. Bu Allah-u Teala'nın lanetine muhatap olanlar eğer ketmettikleri şey Allah'ın ayetlerinin ötesinde o ayetlerin ispat vasıtalarında değilse sadece Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Lanet edenlerin de muhatabı bunların üzerinde. Bunlar lanet edenlerin de lanetine muhatap değiller. Daha sonra konunun daha ağırlaştığını görüyoruz. Hem Allah'ın lanetine muhatap olanlar hem de lanet edicilerin lanetine muhatap olanlar. Allah'ın ayetlerini çetmedenler ve Allah'ın beyinelerini de o ayetler konusundaki ispat vasıtalarını da ketmedenler. Sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Bundan da daha ağır. Burada Allah'ın ayetlerinin örtülmesi var. Allah'ın ayetlerini örtmek olayı. Örtüyse söz konusu olan şey bütün ayetler devreye giriyor. Tabi bunların arasında en önemliler Allah'a hidayet olma konusundaki ayetler. Bunların da bütün ayetlerinde örtülmesi var. Burada kişinin niyeti son derece açık ve kesin. Hem ayetlerin anlamlarını biliyor, hem de bildiği halde sırf zulmani bir yaklaşımla şeytanın tesiri altında insanların hem kendisi Allah-u Teala'nın yoluna girmiyor, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak için bütün gayretiyle çalışıyor. Ve bu insan bunun için her şeyi yapıyor. Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip etmiyor, onları örtüyor. Başka anlamlar vererek, farklı şekilde insanlara yorumlar yaparak bütün gücüyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte böyle insanların bütün amelleri boşa çıkıyor. Bundan evvelkilerin amelleri boşa çıkmıyor, yalnız hasara uğruyor. Burada amellerin de artık boşa çıkması var. Sonra Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulleriyle alay edenleri görüyoruz. Onların sağ gidebilecekleri yer cehennemin altıncı alt katı. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar için mizan tutmayız diyor. Ve nihayet o son bölümün muhtevasına giren insanlar. Yani şeytanla işbirliği yapanlar. Demek ki insanoğlu şeytanla ilişki kurduğu noktadan itibaren, şeytanın tesir altına girdiği noktadan itibaren evvela bir kendisine zarar veriyor. Önce sadece kendisi var kişinin. Sonra başkasına da zarar veriyor ve Allah katındaki günahları ağırlaşıyor. Çünkü başkasına zarar vermeye başladığı andan itibaren başkasının da günahını alıyor. O zaman Allah onlara lanet ediyor. Sonra daha ağır bir kademe giriyor. Allah'ın lanetine muhatap olduktan başka kişiler bir de lanet edicilerin lanetine muhatap oluyorlar. Bundan sonra muhakkak hem Allah'ın laneti hem lanet edicilerin laneti beraber geliyor. Ama yedinci cehennem katına varıncaya kadar ilk altı cehennem katı aşağı doğru bir şeye dayanıyor. Asli unsura dayanıyor. Eğer vebal varsa kişinin üzerinde, kişi Allah'ın lanetini almışsa bu laneti şartlı olarak almıştır. Onlar başkalarını yoldan çıkarmaya çalışmışlardır. Başarabildikleri kendi iradeleriyle yoldan çıkmıştır. Yani onların üzerinde zor kullanma olayı katiyen tahakkuk edemez. Zorlasalar da zaten düşünceyi zorla değiştirmek mümkün değildir. Ama eğer bir takım insanların yoldan çıkmasını sağlamışlarsa, o yoldan çıkardıkları insanlar ne kadar yazıktır ki, onların sebebiyle yoldan çıkmıştır. Kendi iradeleriyle, bilerek, isteyerek, doğrunun o olduğunu zannederek en azından. Ama burada onlar evet demişlerdir bu konuya. Onların olurlarıyla, evetleriyle, kabul etmeleriyle bu olay cereyan etmiştir. Onun için altıncı kata kadar lanet var, Allah'ın laneti var, lanet edicilerin laneti var ama bir taraftan da iradi yapının bunu kabul etmesi var. Ama yedinci katta her şey değişiyor. Yedinci katta orada insanlar kabul etmiyorlar bunu, kendilerine büyü yapılmasını kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Kendilerine hüddam yapılmasını istemiyorlar. Bir cinin kendilerine gelip işgal etmesini istemiyorlar. Ama şeytan taraftarları iblisten bu hileli ilimleri, zülmani ilimleri öğrendikleri için bunu mutlaka tatbik ediyorlar insanlara. Ve tatbik etmelerinin neticesinde de çok çirkin bir şey oluyor. Bir irade, bir başka iradeye ikincisinin rızası olmaksızın tasallut ediyor, saldırıyor, onu huzursuz kılıyor, ona ceza veriyor. Buna birincinin hakkı yok, ikinci de bunu hak etmiş değil. İşte bu sebeple burada büyük bir zedelenme olayıyla karşılaşıyoruz. Hem hakka riayetsizlik var, hem de başka bir iradeye tecavüz söz konusu. Onun iradi yapısı bunu istemediği halde zorla bir şeyler yapmak söz konusu. Demek ki Allah bir kimsenin cezalandırılmasını istemiş değil, bir irade istiyor bunu. Herhangi bir insan, daha açık konuşayım, insanın nefsi istiyor. Nefs her şey ister. Ve istediklerinden birisi de başkalarına ceza vermektir. Başkalarından intikam almaktır. Başkalarına kötülük etmektir. İşte hüddamla, işte büyüyle insan nefsi intikam almayı istediği bir insana mutlaka o intikamı tatbik ediyor ve o kişi huzursuz yapmayı başarıyor. O kişi huzursuz olmayı istemiş midir? Hayır. Öyle bir dileği de yoktur. Niyeti de yoktur. Hiç bilmediği halde bir gün büyük bir huzursuzluğun, sıkıntının içinde buluyor kişi kendisini. Demek ki burada ikinci kişinin iradi yapısı evet demiyor. Bundan evvelki kademelerde iki kişi varsa birinci kişi kandırıcı. Ama ikinci kişi kendi iradesiyle kanan kişi. Yani iradesinin dışında bir şey ona zorla kabul ettirilmiş değil. İkna edilmiş, kandırılmış. Doğrunun o olduğunu zannetmiş veya zannetmemiş. Ama inanmış, kanmış. Yani iradesi evet demiş o işe. İradesi evet dediği için Allah Teala o noktaya kadarki kişileri o yedinci kata göndermiyor. Ama kim ki şeytanla işbirliği yaparsa, zulmani ilimlerle başka insanlara onlar istemedikleri halde, bunu kabul etmedikleri halde, reddettikleri halde onlara zorla ceza veriyorsa, bu istikamette açık bir olgu vardır. İşte burada artık cehennemin en alt katı, en büyük işkencelerin tahakkuk ettiği yer sahneye girer. İşte televizyonlar bir takım görüntüler veriyorlar. Televizyonda açık oturumlar görüyoruz ve birçok yanlış bilgiler halka doğruymuş gibi aktarılıyor. Birçok insan, belki milyonlarca insan bu safsatıları, yalanlara inanıyorlar. Şimdi bu toplantılardan birinde saçlarını at kuyruğu yapmış birisi var. Diyor ki, ben diyor büyücüyüm. Soruyorlar, sen insanları büyüyle öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Peki sen Allah'ın verdiği bir canı almaktan huzursuzluk duymaz mısın? Sıkıntı duymaz mısın? Muazzep olmaz mısın? Bu söylediklerinizin hiçbirisi diyor beni alakadar etmez. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben diyor büyücüyüm. O kişi diyor o büyüyü yaptırmak için bana gelmemeli. Gelirse eğer ben gereğini yaparım ve o kişiyi öldürürüm. Yani o gelip de falanca kişiyi öldür diyen insanın talebini para karşılığında yerine getiririm diyor. Hiç de diyor sizin vicdan dediğiniz şey bende yok diyor. Zaten ben diyor şeytanın ta kendisiyim. Şeytandan korkmuyor musun filan gibi bir laflar söyleniyordu bu adama. Şeytan, şeytan ne ki diyor? Şeytan, asıl şeytan benim diyor. Şimdi düşünün, büyüyle bir başka insanı öldürmekten bahsediyor adam. Gayet rahat, fütursuzca ve diyor ben bunu rahat rahat yaparım. Burada demek ki sadece bir iradenin rızası olmaksızın ona zarar vermek falan değil, adamı yok etmek söz konusu. Buna kadar giden insanlar var. İşte bu insanlar cehennemin en alt katına atılacak olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala'nın anlattığı üzere büyü yapmak, hüddam yapmak, insanlara böyle zarar vermek, bu son kategorinin işi. Görüyorsunuz ne kadar fütursuz insanlar. Ben diyor büyü yaparım, beni bir silah gibi düşünün diyor. Kim bana ulaşır da bana parayı verirse ben diyor ondan aldığım paranın karşılığını yaparım ve diğer kişiyi de büyüyle öldürürüm. Yalnız ondan sonra sordular ona, büyüyle öldürdüğün oldu mu diye, ona ne cevap verdiğini hatırlayamıyorum. O, onu seyreden oldu mu aranızda hiç? Olduysa cevabı da hatırlayacaklar. Ne demişti cevabında? Cevap vermemiş. Ha. Demek ki cevap vermemiş buna. Demek ki cinayeti söylerse adam tabii büyüyle de olsa birini öldürmeye sebebiyet verdiği için belki hakkında soruşturma açılacak. Cevap vermemiz de eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama gördüğümüz ne? Gördüğümüz şu. Bir takım insanlar şeytanla işbirliği yapmak suretiyle başka insanlara açık ve kesin bir şekilde zarar veriyorlar. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilseler, insanlar Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket etseler, hepsi Allah'ın yolunda olurdu. Kimse cehennem yolunda olmazdı. Ama ne yazık ki bu cehennem yolunda olan insanlar, nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar, bizim söylediklerimizi aynen söylüyorlar. İşte Maharişi diye Deccal'ın sağ kolu olan bir adam var. Bu zat bir üniversite kurdu Amerika'da, başka ülkelerde de büyük bir faaliyetin içinde. Ve de Türkiye'de de bir parti kurmak çalışmaları içindeymişler. Ve de Uçanlar Partisi. Diyorlar ki bizden bilmem kaç kişi bir araya gelirse o ülkeyi mutlaka kurtarırız. Ve arkasından diyorlar ki biz diyorlar bir ülkeyi kurtarırsak o ülkede ne mahkemelere lüzum vardır, ne polislere lüzum vardır, ne avukatlara, ne savcılara, ne hakimlere. Öyle bir suç ve sökün gelir ki diyorlar, kopya almışlar Kur'an-ı Kerim'den. Bizim söylediklerimizi nereden duymuşlarsa duymuşlar köfte onlar, onları söylüyorlar. Aslında zulmani yolda değil savcıların, hakimlerin olmaması onların en üstünlerine ihtiyaç var. Çünkü onlar insanlara yalnız nefsleriyle hareket etmeyi öneriyorlar. Ve insanın nefsini giderek güçlendiren bir atmosferin içinde insanlara faaliyet öğretiyorlar. İşte transandantal meditasyon bu üçki açılıklardan bir tanesi. Yani bizim zikrin Allah'ın zikir adını verdiği sistemin sahtekarlığı, sahtesi. Allah kelimesi bir şifredir. O ismi tekrar eden kişi zikretmiş olur. Ama Allah ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmeti fazlı, bir de başının üzerinde mürşidi varsa ve salavat isimli bir üçüncüdür. O kişinin kalbine dolar ve kişiyi kapkaranlık bir nefs kalbinden nurlarla tamamen doldurmuş bir nefs kalbi haline ulaştırır. Bu Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. İşte bu şeytanın yolundakiler, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, transandantal meditasyonla insanların bir kelimeyi tekrar etmesini istiyorlar. Bu kelime Allah kelimesi değil. Genellikle Sanskritçe bir kelime veriliyor. Bu kelime tekrar edildiği zaman da kişinin kalbine gelen karanlıklar azalmıyor, artıyor. Ve artan karanlık kişiyi daha stresli, daha huzursuz bir hale getiriyor. Ve bu insanların hepsi huzursuz ve stresli. Hiçbirisi bir sükunete ulaşabilmiş değil. Yıllardır tanırız bu insanları. Hiçbirisinin bir sükune, bir mürşit sükunetine, Allah'ın daimi zikrine ulaşan herhangi birinin sükunetine ulaşmaları, yaklaşmaları bile mümkün değil. Hep şeytani yolda her gün biraz daha huzursuz olarak, her türlü melaneti işleyerek bu insanlar yaşıyorlar. İşte onlardan ne kumar oynamak yasak, ne içki içmek yasak, ne herhangi bir konu yasak. Her şey serbest ve adamlar da o standart içinde gittikçe daha kararan yüzleriyle o konuları yapıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın demek ki Kur'an-ı Kerim'le ortaya koyduğu şey son derece açık. Mutlaka sağlam bir zemine oturmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyde Allah'tan kopması mümkün olmayan bir mürşidin eline ulaşmanızdan geçer. Dikkat edin ki siz ehil olmadığınız sürece ne kadar hacet namazı kılsanız Allah size mürşidinizi göstermez. Ama göstermişse gösterdiği gün siz artık Allah'ın dünya ve ahiret saadetine ehil bir insansınız. O zaman yapmanız lazım gelen şey mürşidinize ulaşmak. Ne olur ulaşırsanız evvela bu hüddamdan, büyüden, sihirden, zülmani bütün ilimlerin size tesir etmesinden paçayı kurtarırsınız. Çünkü Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onların diyor üzerlerinde onları muhafaza edenler vardır diyor. Önden arkaya doğru uzanırlar. İki ellerin arasından arkadan öne doğru üstlerinde diyor. Demek ki muhafızlar, muhafaza ediciler neden muhafaza ediyorlar? Zülmani ilimlerden muhafaza ediyorlar. Şeytanın büyüsünden, şerrinden, fitnesinden, sihrinden, hüddamından, şeytani bütün ilimlerin insana zarar vermesinden o insanları koruyorlar. E işte burada bir insan hidayete adım atar. Bakınız ne kadar açık olarak Allah-u Teala söylüyor bunu. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. La yedirrüküm mendalle izahdedeytüm. Ey amenu olanlar! Hepiniz zin üzerine nefslerinizi tezkiye etmek şarttır, farzdır. Siz böyle yaparak hidayete erdiğiniz zaman zarayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hidayete erecek olan kişinin de başının üzerinde mutlaka mürşidi yer almıştır. İşte bu zarayette olan büyücüler, hüddamcılar bu kişiye zarar veremezler. Neden? Çünkü onun üzerine mürşidinin ruhu gelmiş, yerleşmiştir. Ve herhangi bir cinin o noktadan sonra o kişiyi tesir altına alması mümkün değildir. Ama insanlar var. Ben diyor Allah'ın yoluna girdim falan mürşidin elini öptüm. Ama niyeti Allah'a ulaşmak falan değil. Öyle ya annesi babası ona terk etmişler git falanca kişinin elini öp diye. Ya da bakmış herkes el öpüyor o da gelmiş el öpmüş. Bunlar bu kurtuluşa hiçbir zaman ulaşamazlar. Allah-u Teala'nın söylediği insanlar Allah'a ulaşmak konusunda bir hedefin sahibi olan insanlar. hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sormuşlar mürşitlerini, ona ulaşmışlar. Onun önünde tövbe etmişler ve kalplerine iman yazılmış. İşte kimin kalbine iman yazılırsa, iman yazıldığı an mürşidin ruhu onun başının üzerine gelmiştir. Bu kişi Allah'ın 7 hediyesini almıştır. Biri de kalbe imanın yazılmasıdır. Mürşidin ruhu ise o kişinin başında yer aldığı andan itibaren zilmani ilimlerle meşgul olan insanlar bu kişiye hiçbir zarar veremezler. Ve o kişi hidayete erecektir. Hidayete erdiği zaman da zaten bu iş mümkün değildir. Öyleyse hepinizin hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Bugün konumuz Ulul Elbab ve bunun içinde İhlas. Allah ile insan arasındaki yaklaşım Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta dizayn edilmiş. Bu 28 basamak dörtlü gruplar halinde Vel Asr suresinde ifade buyuruluyor. Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenu, ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amilü salihat, ıslah edici ameller yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hak tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr, sabrın da sahibi olup, bütün hasletlerle beraber sabrın da sahibi olup, dördüncü 7 basamağı aşanlar, onlar da hariç diyor Allah-u Teala. Demek ki 4 tane 7 basamaktan tam 28 basamaklık bir yolculuk. İşte böyle bir konunun, 28 basamağın, 26, 27 ve 28. basamakların bugünkü konumuz. 26. basamak, 27. basamak ve 28. basamak hepsi Ulul Elbab'tır. 27. basamak, tek başına isimlendirilirse İhlas adını alır. 28 basamak, 28. basamakta Salah adını alır. Öyleyse 26, 27 ve 28. basamaklar genel konumuz. Ve acaba bir insan buraya nereden gelir diye kısacık bir açıklamadan sonra her basamakta kısa kısa durmak suretiyle oraya ulaşalım. Ondan sonra da oranın açıklamasını yapalım. Birinci basamakta olaylar var, bildiğiniz gibi olayları yaşıyoruz. Bu olayları ikinci basamakta mukayese ediyoruz ve muhakeme ediyoruz. Üçüncü basamakta bu muhakemenin sonunda bir hükme varıyoruz. Bu hüküm Allah'a ulaşmak istikametindeyse, irşat yolunu seçmek istikametindeyse doğru bir yolda izlemektir. Üçüncü basamağa tırmandık demektir. Ama eğer böyle bir niyetimiz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak o zaman hep ikinci basamakta kalmaya mahkumuz. Tabiatıyla cennet ve dünya saadetleri bizim için sadece hayal olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Dördüncü basamakta Allah böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen insanın üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair bir garantiyle mükafatlandırır. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki İrşat makamını işitmesine mani olan vakayı alır. Yedinci basamak ise hem kalbindeki ikincisi alır, hem de irşat makamıyla arasındaki, o kişinin arasındaki perdeyi alır. Böylece bu kişi hem irşat makamının söylediklerini işitir, hem de idrak eder. Yani irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna kesin şekilde inanır. Bu kişi bu seviyede 4 tane inancın sahibidir. Allah'a inanıyor. Allah'a bir insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Bunun kendisine 9 defa farz kılındığına inanıyor. Ve bunu kendisinin de gerçekleştireceğine inanıyor. İşte böyle bir insan ilk 7 basamağın sonunda amin olur. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane de fişüs, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. İllel lezine aminun. Ama aminun olanlar hariç. Sekizinci basamağa ve devamına geçiyorum. Sekizinci basamakta Allah kalbimize hidayet koyuyor. Niçin koyuyor? Allah'tan yukarıdan aşağı indirilen nurların kalbimizin rahmet kapısından girmesi için, kalbimizin rahmet kapısını yukarı çevirmek için. Nitekim 8. basamakta Allah'ın koyduğu bu hidayet, 9. basamakta nefsimizin kalbini Allah'a döndürüyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının bütün nurlarının kalbimizden içeri girmesini temin etmek üzere. 11. basamakta yaptığımız zikir sebebiyle Allah'tan nurlar inmeye başlıyor göğsümüze. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Mühür olduğu için içeriye normal şartlarda giremiyor, sızmaya başlıyor. Ve rahmetin kalbimizdeki sızması yavaş yavaş orada bir birikimi başlatıyor. 11. basamak. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olmak önemli bir faktör. Çünkü kim huşu sahibi olursa Allah'ın sözü var. Huşu sahibi olanı mutlaka mürşidini göstereceğine dair. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi olunca 13. basamakta hacet namazını kılıyor ve mürşidini gösteriyor Allah Teala muhakkak ona. 14. basamakta Allah kimi gösteriyorsa o mürşide kişi ulaşıyor. Ve Allah'tan 7 tane hediye alıyor. Birincisi mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üçüncüsü Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncüsü o kişiye Allah Teala eskiden her sevabına 10 katını verirken şimdi 100 katını vermeye başlıyor ve bunu yüzer yüzer yükselterek 700 kata kadar tamamlayacak. Allah'ın 5. hediyesi salavat nuru isminde bir nurun o kişinin üzerine artık gelmeye başlaması, kalbine ulaşmaya başlaması. 6. hediyesi Allah kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. 7. hediyesi ise kalbine iman yazılan kişinin kalbindeki mühür artık hareketli geldi, hale geldiği için bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Buna amelü salihat diyor Allah Teala, ıslah edici amel diyor. Kim nefsini ıslah edici amel yapar? Nefs tezkiyesi yapmış olur. İşte burada acaba nefs tezkiyesi nasıl bir olaydır diye düşünüyorsak şunu görüyoruz. Bu seviyede zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir üçü beraber. Bunlar hareketli hale gelinen kalbin üzerindeki mühürü, rahmet kapısının üzerine örten mühürü kalbin içine doğru bastırmaya başlar. Ve bir silindirin içinde hareket eden bir piston gibi mühür aşağı doğru iner, iner, zulmani kapıya kadar iner ve zulmani kapıyı rahmet, fazlı ve salavatın baskısı devam ettiği için kapatır. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Buna karşılık rahmet kapısının üzerine örten mühür oradan aşağı indiği için yukarıdan aşağı doğru inen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin kalbinden, kalbinin rahmet kapısından içeriye girmeye başlar. Böyle bir olay ne sağlar? Böyle bir olay bizler için faydalı bir sonuç sağlar. Çünkü nefsimizin kalbine gelen rahmetle fazl ve salavat kalbimizden içeri girdiği zaman nefs tezkiyesi başlar. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye girmezse, hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Kur'an-ı Kerim'de kuyduğu nefsimizi tezkiye etmek için, tezkiye etme şartını gerçekleştirebilmemiz için mutlaka nefsimizin kalbinden içeriye hem rahmet hem de fazl isminde iki tane nurun girmesi lazım. Burada girmeye başlıyor mu? 3 tane başlıyor. Rahmet de giriyor, fazl da giriyor, salavat da giriyor. Öyleyse bu nokta bizim nefs tezkiyesine başladığımız noktadır. Yani amelü salihata, ıslah edici amellere başladığımız noktadır. Vel Asr suresine bakıyoruz. 14. basamak. Allah da diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnler insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İnler lezine amenü, ama amenü olanlar hariç, ikili basamak. Ve amelü salihat ve ıslah edici amellere başlayanlar hariç, İkinci, 7 basamak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane 7 basamağı anlattık. Velhasıl suresine göre. Ve üçüncü 7 basamak. Bundan sonra başlıyor. Kişi mürşidin aldığı emirlerin gereğince zikrini giderek arttırıyor. Artan zikriyle beraber Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki 3 tane nurun o kişinin kalbinde yer edinmesi giderek artıyor. Ve artık ıslah-ı amellere başlamıştır kişi, nefs tezkiyesine başlamıştır. Artan nurlar o kişinin kalbinde kalıcı bir hüviyet kazanıyor. Ve kişinin kalbinde nurlar karanlıkları, yani nefsin afetlerini dışarı atarak yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşim %7'yi tamamladığı zaman o kişi nefsi emmarenin sahibi olmuştur. Nefsi emmare basamağını açmıştır. Ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlamıştır. Nefsi emmare şerbeden nefs kademesi demek. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Böyle bir gün geliyor ki artan zikri onu nefsi levvameye ulaştırıyor. Yani kınanan, suçlanan nefs kademesi, ikinci nefs basamağı. Ve ruhu da ikinci gök katına kadar yükselmeye başlıyor. Sonra bir %7 daha nur birikimi yavaş yavaş oluşuyor. Ve kişi nefsi mühimeye ulaşıyor. Allah'tan ilham almaya başlamış bir nefs kademesi. Sonra daha ötede nefsi mutmainne oluşuyor. Artık kişi tatmine ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunun farkına varmıştır. Bir dördüncü %7 ve ruhun dördüncü gök katına kadar yükselmesi. Mutmainne biliyorsunuz doyuma ulaşma, tatmine ulaşmak demek. Ne zaman bir insan hırsını yenerse o zaman mutmainne. Beşinci basamak radiye. Bir %7 daha nur birikimi ve kişi Allah'tan. Biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Mardiye. Bir %7 daha nur birikimi. Ve altı basamak oldu. Ruh da altıncı basamağı tamamladı. Altıncı gök katına kadar yükseldi. Ve nihayet tezkiye, yedinci basamak, bir %7 daha nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde nefsi tezkiyeden bahsederken diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi burada nefsini tezkiye etmiştir. Kendisi için, kendi nefsi için tezkiye etmiştir, temizlemiştir, arıtmıştır, Allah'ın nurlarını donatmıştır. Ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a ulaşır. İnsanlardan her kim nefsini bu 7 kademede tezkiye ederse, Allah'ın nurlarının hakimiyetine ulaştırırsa, o kişi nefsini tezkiye eder ve ruhu da Allah'a ulaşır. Nefsi tezkiye olmuştur. Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmeyi yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır, hakka ulaşmıştır. Ve bu sebeple kişi hakkı tavsiye eder bir özellik kazanmıştır. İşte vel asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, ilk yedi basamağı açanlar hariç. Ve amilus salihat ve ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine başlayanlar, ikinci yedi basamağı aşanlar hariç, ve tevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç, işte şimdi oradayız. Kişi 21. basamakta hakka ulaşmış, erenlerden olmuş. Erenler biliyorsunuz Allah'ın evliyalarının Türkçe adı. Nereye ermişler? Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a vasıl olmuş. Ve onun için erenlerden olmuşlar onlar. Allah'ın evliyalarından olmuşlar. İşte burası bir insanın evliya olduğu noktadır. Allah-u Teala Ela inne evliya Allah'ı la hafin aleyhim ve la him yasenun diyor. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar buyuruyor. İşte burası kişinin evliya olduğu yer. Niçin? Çünkü bir sonraki ayette Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde bu var. 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar iman sahibidirler ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da mutluluklar vardır, müjdeler vardır. İşte bunlar cennet saadetini kazanmış olanlar. Dünya saadetinde şimdi bundan sonra gelecek olan 7 basamakta kazanacaklar. Birinci basamakta bu kişiler, evliya olanlar, niçin evliya olmuşlardır bunlar? Takva sahibi oldukları için. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah

Allah da ifna oldu, yok oldu ve Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oldu, sığınak oldu. Merci oldu. İşte böylece kişi Allah'a verdiği yeminle üçünü de yerine getirdi. Evliyadan oldu ve ilk makamı yaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sebeple Allah'ın zatında ruh ifna olduğu için, fani olduğu için bu makam fena makamı deniyor. Velayetin birinci makamı. İkinci makamında Allah Teala bizlere bir taht veriyor. Elayık veya sünn adı verilen bu tahta Allah Teala kimin ruhuna verirse ruh artık sonsuza kadar o tahtın üzerinde baki olacaktır. İşte bu sebeple bu makama beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Sonra bu kişi günün yarısından daha fazla bir zaman zikretmeye başlayacaktır. Ve o zaman zahit olacaktır. Zühd sahibi olacaktır. Velayetin üçüncü makamı. Sonra fizik vücudunun kendine verilen bir emanet olduğunu anlayacak. Ve bu emaneti hem emanete ihanet etmemek üzere hem de o emaneti kendisine teslim eden, emanetin sahibi olan Allah'a ihanet etmek üzere öyle bir kullanıma girecektir ki bu kullanımda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmeyecektir. İşte o zaman kişi velayetin dördüncü makamına ulaşır. Yani fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Muhsinler makamının sahibidir. İşte burada Allah'a ikinci teslimde gerçekleşmiştir. Velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Dördüncü makamında da fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonrası bugünkü konumuz. Ulul elbab olur. Bir insan ne evvela ruhunu sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre zaten yaklaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 kadar karanlık kalmıştır. Ve Allah'ın nurları faziletler adıyla rahmet, fazl ve salavat olarak gelmiş o kişinin nefsinin kalbinin %91'ini kaplamıştır. Geriye yalnız %9 karanlıklar kalmıştır. İşte kişi burada daimi zikrin sahibi olur. Ve daimi zikrin sahibi olduğu zaman çok kısa bir zaman geçer, arkasından o %9 karanlıklar da kaybolur. İşte bir kişi ne zaman ulul elbab olur? Kur'an-ı Kerim daimi zikrin sahibi olduğu zaman diyor. Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte Yunus'a dikkatli bakın. Yunus her fırsatta zikri daimin sahibi olduğunu söyler. Hatta zikri küllenin sahibi olduğunu söyler. Ne demek zikri daim? Zaman açısından zamanın her saniyesini Allah'ın zikriyle geçiren, hiç boş zamanı geçirmeyen bir insandır daim zikrin sahibi ulul elbab. Bu zikri daimdir. Ama kişinin yalnız kalbi zikreder. Ne var ki kısa bir süre sonra zikir bütün vücuduna yayılacaktır. Gözleri, burnu, ağzı, kulakları, dili, her tarafı vücudunun bütün uzuvları Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayacaktır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala veşkür ismi Rabbike ve tebette bilihi tebdina. Allah'ın ismiyle zikret diyor. İşte Allah'ın ismiyle kişi zikre başlamış. Zikir bizlere daimi zikir olarak farz kılınmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki feskurunallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunûbin. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Gördük ki bunu başaran birçok insan var. Evvela sahabe başarmış. Sonra da Allah'ın binlerce evliyası başarmış. Bu başaranlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte bunların adına Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesi ulul elbab diyor. Bu basamak velayetin 5. basamağı ulul elbab. Bundan sonra kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecek, ihlas sahibi olacaktır. Gene ulul elbab'tır. Ondan sonra kişi velayetin 7. ve son makamı olan saraya ulaşacaktır. Ama gene ulul elbab.

0: attır. Ulu verba, üçüne beraber verilen müşterek at. Bu üç tane basamak, velayetin en üst noktasındaki 5., 6. ve 7. makamlar. Yani ulu verba makamı, ihlas makamı ve salah makamı, o kişinin sabikun olduğunu gösterir. Müsabakalarda, Allah yolunda yapılan hayra dönük müsabakalarda, birinciliği alanlar, en üst seviyede olanlar kimlerdir? Salihlerdir. 7. basamağa kadar, 7. makama yükselmiş olanlar salihler. Bir alttaki basamak muhlisler, ihlas sahipleri. Bir alttaki basamak ulul elbab. Ama ulul elbab hepsine birden verilen isimdir de aynı zamanda. Yani hem 5. basamağın adıdır, hem de 5., 6. ve 7. basamağın müşterek adı gene ulul elbab'tır. Özellikleri İhlas sahipleri nefslerinin hiçbir karanlığı kalmamış olanlardır. Salaha ulaşanlarsa bundan sonra tövbe-i nasuh'tan geçenlerdir. Öyleyse kimdir ulul-elbab? Birinci açıdan cevap veriyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleridir. Bu kadar mı? Hayır. Ulul-elbab, Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür etmek yetkisinde sahip olan yegane gruptur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, benim diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerim muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Bir muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler. Sonra diyor ki Allah Teala muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Ana kitapta şimdiye kadar hangi peygambere indirilse indirilse esas kitapların hepsi var. Peygamberlerin dışındaki insanlara da söylenip de yazdırılanlar gene orada var. Ümmül Kitab. Hep Allah'ın konuştuklarının yazıldığı bir muhteşem kitap. Kitapların anası. Diyor ki Allah Teala ondan sonra müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamlarını kimse bilmez. Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kalbinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanların arasına açmak için, insanların arasına nifak sokmak için müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlara tabi tutarlar ve bu tevillerle insanların arasına açmaya çalışırlar. İlimde kökleşmiş olan, rüsuf sahibi olan rasihuna gelince bunlar da derler ki müteşabih ayetler de, muhkem ayetler de biz inandık, emin olduk ki her ikisi de Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala ayet-i kerimenin sonunda. Yani müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir ulul elbab? Ne demek ulul elbab? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb kelimesi çift b ile yazılıyor. Sır anlamına geliyor. Öz anlamına geliyor. Aynı zamanda akıl anlamına geliyor. Zaten akıl da sır ve özdür. Böylece Allah-u Teala'nın sırlarını açıkladığı grubun adı ulul elbab oluyor. Bunlar Allah'tan İlham alanlardır. Vahiy de dinlenebilir. Kur'an-ı Kerim çünkü arılara, Hazreti Musa'nın annesine, göklere, yerlere, Hazreti İsa'nın havarilerine, dilediklerini Allah-u Teala'nın hep vahyettiğini söylüyor. Öyleyse ulul elbab olanlar kimlerdir? Allah'tan ilham alanlardır. Biz tasavvufun saygısının gereği olarak peygamberlerin kaldığına vahiy diye bir isim veriyoruz. Diğerlerin aldığına da ne diyoruz? İlham. Ama Allah Teala böyle demiyor. Onun böyle bir ayrımı yok. İlhamı da vahiy de peygamberlere de veririm diyor. Peygamberlerin ötesindeki herkese de dilediğimi veririm diyor. Öyleyse ulul-elbab kimdir? Özellikleri, birinci özellikleri Allah'tan ilham alabilenler. İşte bu özellikleri sebebiyle Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki fes'elû ehle-zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. İşte bu daimi zikrin sahibi olanlar başkalarının sorduğu suallerin cevabını bilmeseler ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü onlar Allah'a soracaklardır. Allah lütfedip o kişinin sorduğu sualin cevabını ulul elbab olan kuluna iletirse o da Rabbinden aldığını onlara aktaracaktır. Bir ayna gibi. Kendisinin hiçbir rolü yoktur. Allah kendisine ulaştırmıştır. O da o insanlara söylemiştir. Öyleyse müteşabih ayetler Allah'ın kolay kolay açıklanamayan, sırra ait olan ayetleri yani lübbe ait olan ayetleri, müteşabihin, Allah-u Teala'nın müteşabih kelimesinden murad ettiği şey bu. Sırra ait ayetler. Ancak sırrın sahibi olanlar o olayları yaşadıkları için o ayetleri değerlendirebilirler. Ve sırrın sahipleri zaten lübbün sahipleridir. İşte onlar ulul elbaptır. Dolayısıyla lübbe ait olan, sırra ait olan Allah-u Teala'nın müteşabih ayetler dediği ayetleri de ancak bunlar tezekkür edebilir. Bu sebeple hem sırrı yaşadıkları için hem de Allah kendilerine mutlaka o sırrın mahiyetini izah edeceği için. Onlar ne yaparlar? Allah'ın kalp gözlerini açtığı, kalp kulaklarını açtığı ve kalplerindeki fıkıh hassasını, fuat hassasına çevirdiği insanlardır. Daimi zikrin sahipleri. İşte Allah Teala zikrin bütün ibadetlerden üstün olduğunu söylüyor, üstün olduğunu buyuruyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Diyor ki: "Urdu yemin el kitabe ve ikumus salat. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namazdan daha büyük. Vale zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki zikri Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesindeki zikir. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikir midir? Zikirdir. Namaz kılmak zikir midir? Zikirdir. Ama Allah'ın zikri dediği zaman orada durun. O, Kur'an-ı Kerim okumak da değildir. Namaz kılmak da değildir. Bunun ötesinde başka bir şeydir. Namaz kılmaktan da üstündür. Kur'an-ı Kerim tilavetinde de üstündür. İşte o Allah'ın isminin tekrarıyla Allah'ı zikretmektir. İşte kim bu zikri fasılasız olarak yerine getiriyorsa o kişi ulul-elbaptır. Ne demek istiyoruz? Biliniz ki kalbiniz hep çift tecelli olarak atar. Yani bir insanın kalbi şöyle atmaz. Ama böyle atar. Ve her çift atışında hep aynı kelimeyi terennüm eder. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kim bu kelimeyi kullanırsa Allah'ın katından rahmet faz isminde iki tane nur mutlaka onun göğsüne ulaşır. Şartların sahibi değilse kişi göğsünden tekrar Allah'a döner. Bu gelen rahmet ve faz. Ama o kişinin kalbine Allah hidayet koymuşsa birinci şart, bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürmüşse ikinci şart ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa üçüncü şart, o kişinin Allah'tan gelen rahmetle fazla göğsüne gelip göğsünden kalbine kadar ulaşır ama kalbin mühürlü olduğu için kalpten içeriye ancak sızabilir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıracak olan başlangıç kademesidir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa kalpteki dördüncü hastada oluşur. Nedir bu? Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazar. İşte dördüncü şartta tamamlanmışsa Allah'tan gelen rahmet ve fazla bir nur daha ilave edilecektir. Salavat. Allah'tan üç tane nur gelecektir. Bu üç tane nur kişinin göğsüne gelecektir. Açılan yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Mühürü içeri bastırarak kalbin içine gelecektir. Ve bu kişi de nefs tezkiyesi başlayacaktır. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'ya nefsimizi tezkiye etmek konusunda ezelde yemin verdik. Bu yeminlerin üçü de üzerimize farz kılındı. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılındı. İşte nefs tezkiyesini bir insanın yapabilmesi, nefsinin kalbinden içeriye rahmetin fazlın mutlaka girmesini gerektiriyor. İşte burada bu kişinin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de girer, fazlı da girer, salavat da girer, nefs tezkiyesi başlar. Bu nefs tezkiyesi belli bir zaman devresi yapılan zikirlerle giderek artan zikirlerle devam eder. Ama bu kişi daimi zikre elindeki tesbihle ulaşmaz. Elindeki tesbih onu 47 bine götürür. İsteyen daha ileride tesbihle gidebilir. Ama asıl önemli olan kalbin zikridir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki yıllar süren bir gayretten sonra nefsinizin muhtevasının tamamen nurlarla dolu olduğu bir nokta. Nasıl elde edeceksiniz onu? Daimi zikrin sahibi olarak. Öyleyse kalbinizin her atışında mutlaka Allah kelimesini içinizdeki bir sesin kalbinizdeki atışlara paralel olarak mutlaka nefsinizin kalbinde, demek ki nefsimizin kalbinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin nurları öyle bir noktaya ulaşacak ki sonsuz bir nur akımı nefsin kalbindeki bütün afetleri yok edecek. İşte o noktaya ulaşmak için daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz andaki ismimiz de Ulul Elbab. Birinci özelliği o kişinin demek ki daimi zikrin sahibi olması. Ne demek yani? Yani nefsinin kalbinde o kişi hep Allah kelimesini tekrarlayan bir özellik kazanıyor. İçindeki ses fizik vücudunun kalbinin her çift atışında hep Allah kelimesini tekrar eder hale geliyor. Ve bu tekrar bir sonsuz tekrardır. Kişi günün veya gecenin hangi saatinde, hangi dakikasında olursa olsun nefsinin kalbini yokladığı zaman bakıyor ki içindeki ses kalbindeki, fizik vücudunun kalbindeki atışlara, çift atışlara paralel olarak her çift atışta çift tecelli Allah kelimesini artık sonsuz bir şekilde söylüyor. Hiç aralık yok. Ne zaman kontrol ederse etsin, günde 100 defa kendini kontrol etsin, içindeki sesin hep Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görüyor. İşte bu kişi ulul elbab olmuştur, lüplerin sahibi olmuştur ve Allah-u Teala ona bu alemin ötesindeki sırları göstermeye başlamıştır. Bütün gök katlarında ne kadar olay varsa, birinci gök katında ruhlar hangi işlemi yaparlar? İkinci gök katında 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında, 7. gök katının 7 tane aleminde ruhlar hangi işlemleri yapıyorlarsa onların hepsi Allah-u Teala tarafından bu kişiye gösterilir. Ve işte bu rüyet üzerine Allah-u Teala ona o gösterdiği şeylerin Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayet-i kerimelerle alakalı olduğunu da ifade eder. Ve kişi Allah'ın gösterdiklerini Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinden de tahkik eder. Böylece ilmi ve irfanı devamlı bir büyümenin içindedir. Böyle bir insan için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmak. İşte gör ki daimi zikrin sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın indinde Ulul Elbab adını alıyor. Aynı zamanda zikir ehli, ehlen zikir adını alıyor. Çünkü sonsuz zikrin sahipleri. Kalplerindeki özellikler 3 tane hassa. Kalp gözü açılmış. Kalp kulağı açılmış. Kalbindeki fıkıh hassası Fuat hassasına dönmüş. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde basar hassası vardır. Ama onun da göremezler. Onların kalplerinde semi hassası vardır ama onun da işitemezler. Onların kalplerinde fuat hassası vardır ama onun da fıkıh edemezler. İşte bu insanlar diyor Allah-u Teala dalalette olanlardır. Demek ki kalbin, bütün insanların kalplerinin üç tane özelliği var. Bu üç tane özellik kalbin görme hastası, kalbin işitme hastası ve kalbin idrak etme hastası fuat. Öyleyse başlangıçta bu hastaların hiçbirisinin çalışmadığını görüyoruz. Çalışmamasının sebebi ne? O kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları hiç girmemiş. Kalp kapkaranlık, karanlık bir odada bir ayna düşünün. Hiç aydınlık olmayan kapkaranlık bir odada bir ayna düşünün. Bu ayna var olduğu halde hiçbir zaman görev yapamaz. Mutlaka nurların o odaya girip ışığın odayı aydınlatması lazım. İşte Allah'ın nurları size 10. basamaktan itibaren gelmeye başlar. Ve 10. basamaktan itibaren giderek kalbinizdeki aynanın açılmasına yaklaşırsınız. Ama daimi zikrin sahibisiniz, kalbinizdeki aynanın kapalı kalması mümkün değildir. İşte o zaman siz Allah'ın sizin basiretiniz üzerine, görme hastanız, kalbinizdeki görme hastasının üzerine koyduğu müşavet atlı perdeyi açmış olacaksınız. Bütün insanların kalpleri görme hastaları itibariyle perdelidir. Bunu söylüyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerini mühürler. Bu fıkıh hastası. Onların kalplerindeki işitme hastasını da mühürler. Ve onların kalplerindeki görme hastasının, basar hastasının üzerine müşavet adlı bir perde çeker. Onların görmesine mani olur. Kimler bunlar? Henüz kalplerine Allah'ın nurları girmemiş olan insanlar. Ama ne zaman kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlamışsa, bu noktadan itibaren bu nurlar yerleşecektir o kalbe. Her kademede %7 artarak adım adım gidecektir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman kalp mutlak bir aydınlığın içine girecektir. Böyle bir kalbe Allah-u Teala müzeyyen olan kalp diyor. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala sahabeye hitap ediyor. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar nereye ulaşanlardır diyor? İrşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Ama kalp için Allah-u Teala'nın söylediğine bakın ne diyor? Kalbi müzeyyen kılmış. Ne demek bu? Allah'ın nurlarıyla tamamen doldurmuş. Gecenin bir vaktinde burasını düşünün. Eğer hiçbir yerden ışık almıyorsa ki buraya ışık girecek hiçbir yer yok. Burası zifiri karanlıktır. Hiçbir şeyi göremezsiniz. Ama Allah'ın nurları gelirse burası bundan çok daha aydınlık, pırıl pırıl bir mekan olur. İşte o zaman aynalar görüntüyü göstermeye başlar. Kalbin kulakları duymaya başlar. İşte ulu'l-elbab olan kişi bu aşamada gören ve duyandır. Kalbiyle gören, kalbiyle duyandır. Kalbindeki fıkıh hastası da Fuat hastasına çevrilmiş olan bir özellik taşır. İşte ulu'l-elbab olduktan sonra bu kişi kalbindeki o karanlıklarda kısa bir zaman parçasında gider ve şimdi söylediğimiz irşada ulaşan, kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış olan birisiyle karşılaşırız. Bu kişi ihlas sahibi olmuştur, halis olmuştur. Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dine hunafa." Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, dinde muhlis kullar, halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanif olarak yapmakla emrolundular. İşte burası ihlas makamıdır. Kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için kişi halis olmuştur nefs itibariyle. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerini ruhun hasletleri, faziletler adıyla almış ve kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Mutlak aydınlığa ulaşmıştır. İşte böyle bir insanın kalbi mutlaka basar hastasıyla görür. Basiret. O kişinin kulağı duyar, semî. Ve o kişinin kalbi idrak eder, Fuat. Böylece bu insan hem iç aleminde, dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibi olacaktır. Bu kişi böylece sulfe sükûnun da sahibi olacaktır. Teslimin sahibi olduğu için İslam olmuştur. Ruhunu da fizik vücudunda bu makamda, velayetin 6. makamında ruhunu da nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş ve önce ruhunu 1. velayet makamı, sonra fizik vücudunu 4. velayet makamı ve sonra şimdi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve teslim eden olmuştur, İslam olmuştur. İslam kelimesi silim kökünden geliyor, seleme. Teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet de aynı kökten geliyor. Öyleyse kim İslam'dır? Allah'a teslim olan İslam'dır. İşte teslim olan kişi burada teslim olur. Velayetin 6. makamı o kişinin son teslimini yaptığı, nefsini de Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın selamet adını verdiği sulh ve sükûne de ulaşmıştır. İç aleminde sulh ve sükûnün sahibidir. Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün sahibidir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün bu kişi sahibidir. Gerçekten böyle midir? Bu makam ulul elbab makamının bir devamıdır. İhlas makamı, burada kişi gerçekten mutlak bir sulh ve sükûnün sahibi olur. Başlangıçta neden insanlar iç alemlerinde huzursuzdur? Çünkü nefslerinde sadece afetler vardır. Ve bu afetlerle, afetlerin muhtevası sebebiyle nefs, vücudun kumandanı olan akla ne zaman müracaat etse hep şer işlenmesini ister. Çünkü bünyesinde nefsin afetlerinden başka hiçbir şey yoktur. Öyleyse hep afetler istikametinde sonuca ulaşmak ister. Hep şerrin, günahın işlenmesini ister. Ama ruh da bundan haberdar olur anında. O da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Birisi hayır, birisi şer istediği için kavga kaçınılmazdır. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Mutlaka kavga ederler. İşte bu kavga sebebiyle o kişinin iç aleminde kavga vardır. Savaş vardır, kaos vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Kavga nerede varsa orada huzursuzluk vardır. Yetmez. Bu kişi nefsin aklı sık sık kandırması sebebiyle sık sık günah işler. Her günah işledikten sonra da kişi huzursuz olur. Bu da üzülmesinin ikinci sebebidir. Huzursuz olmasının, sıkıntılı bir hayat yaşamasının ikinci sebebidir. Ne zaman bir insan bir günah işlese ruhu nefsine mutlaka azap edecektir ve kişi üçüncü bir huzursuzluğu yaşayacaktır. İşte bu kişinin iç aleminde bu iç sebepte vardır başlangıçta. Bu sebeple kişi hep huzursuz ve sıkıntılıdır iç aleminde. Ama ihlasa ulaştığı zaman huzursuzluk ve sıkıntıdan eser kalmamıştır. Neden? Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine ruhun hasletleri gelip yerleşmiştir. İşte bu yerleşen afetler, hasletler, faziletler o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıyla yerleştiği için artık burada yalnız hayra dönük talepler vardır. Yani ruhun faziletleri. Öyleyse nefs akla asla şer istikamette bir talepte bulunamaz. Çünkü bünyesindeki şer odakları kurumuştur. Sadece hayır vardır. Öyleyse nefsin akıldan yapacağı bütün talepler artık hayır talebidir. Ruhun talepleri zaten ezelden beri hayır talebiydi. Tabiatıyla burada da hayır talebinde bulunacak. İkisi de hayır istediği için aralarındaki kavga sona erecek. Artık yalnız, kavgasız, sulh ve sükun içinde bir hayat yaşayacak o kişi iç aleminde. Birinci mutluluk sebebi bu. Bu kişinin ruhu da nefsi de hayır istediği için yalnız hayır işleyebilir. Devamlı hayır işleyen birisidir artık bu. Her hayrın arkasından da yalnız mutluluk ve huzur duyabilir bir insan. Hayır işleyen herkes mutluluk duyar ve huzur duyar. Sadece bunları duyar. Hiçbir zaman hayır işleyen bir insan huzursuz olmaz. Tabiatıyla hep hayır işlediği için, günah işlemediği için ruhu da nefsine azap edemez. Bu sebeple de huzursuz olmaz. Öyleyse bir insan ihlasa ulaştığı zaman, ulul elbabın iki makamıdır ihlas. Buraya ulaştığı zaman burada bu kişi aynı lekenin sahibidir. Yani bütün varlıklar alemini kalp gözüyle görebilmektedir. Ve oradakileri işleyebilmektedir. Allah'ı da işleyebilmektedir. Bu kişi bu basamakta iç aleminde mutlak bir sulh ve sükûnun, mutlak bir saadetin sahibidir. Dış aleminde durum nedir? Orada da durum aynıdır. Başlangıçta kişi huzursuz ve sıkıntılıdır. Neden? Çünkü kişinin iç alemindeki afetler sebebiyle başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu yanlış davranışlar Kur'an-ı Kerim'de zulüm adını alıyor. Ve her zulüm bir günah olduğu için kişi her zulmün arkasından mutlaka üzülecektir dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde. Yetmez. Arkadan ruh nefse azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederim ayeti kerimesi gereğince kişi yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Sonra Sonra bu kişiden çevresine zulüm yayıldığı için, hep başkalarına zulmettiği için başka insanlardan da ona zulüm geri dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki oluşturur. Eğer bir insandan çevresine zulüm yayılıyorsa, herkese zulmediyorsa, herkes eline fırsat geçer geçmez ona mutlaka bir zulüm yapacaktır. Bu sebeple çevresindeki bütün insanlara zulmeden bu kişi çevresinden de hep zulüm görecektir. Huzursuz olacaktır. Yetmez. Çevresinden kendisine ulaşan bu zulüm kendisine ulaştığı zaman muhtevasında bulunan öfke, kin, intikam, haset gibi afetler harekete geçecek. İntikamını almak için mutlaka zorlayacaktır kendisini. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlemiş olacaktır. Yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Eğer intikamını almışsa bu kişi, buradan huzursuz olmuşsa bir günah işlediği için, arkadan da ruh nefse azap edecek, bir defa daha huzursuz edecektir kişiyi. Şimdi aksini düşünelim. Rakibi çok güçlü, intikam alamıyor. Kendisine zulüm yapan kişi çok güçlü, intikam almayı şiddetle istediği halde alamıyor. O zaman intikam hissi kin'e dönüşüyor. Yetmez, şuuraltı birikimi başlıyor. Ve şuuraltı birikimi mutlaka stresle noktalanıyor. Ve kişi bu sefer bir sıkıntıdan kurtulacağı bir makama ulaşır mı diye bir sual soruluyorsa kesinlikle evet bunun cevabı. İşte ihlasa ulaşan bir kişi mutlak bir saadete ulaşmıştır dış alemi. Yani bu kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu o noktada, ihlas noktasında artık o kişinin nefsi hep hayırlı davranacağı için, nefs de hayırlı istediği için, ruh da hayırlı istediği için kişi hem kendisiyle alakalı olan, yalnız kendisine alakadar olan işlerde hem de çevresiyle alakalı olan bütün işlerde yalnız hayırla davranabileceği için başkasına asla zulmedemez. Zulmetmeyeceği için hiçbir zaman zulmeden kişinin yaşadığı sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşamaz. Tabiatıyla ruhun nefse azap etmesi de hiçbir zaman artık mümkün olmayacaktır bu kişinin kendi davranışları dolayısıyla. Yetmez. Bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de bu kişiye hep hayır geri dönecektir. Çünkü her etki kendi istikametinde tepki oluşturur. Böylece herkesten hayır gören, herkesin mutlak kendisine yardımcı oluşuna şahit olan bu insan hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Peki hiç kimse buna zulmetmez mi? Bu garanti edilemez. Mutlaka zulmedenler olacaktır. Ama ne var ki bu kişinin iç aleminde bu zulüm sebebiyle üzülmek artık bu kişi için mümkün olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü artık nefsinde öfke afeti yok, kin afeti yok, haset afeti yok. Yani başka birinin kendisine yaptığı zulüm dolayısıyla onu üzebilecek olan hiçbir afet mevcut değil. Bu sebeple kişi başkasının zulümden hiçbir zaman etkilenmez, üzülmez, intikam almayı da aklına bile getirmez. Getirmezse ne olur? Hiçbir zaman intikam almaz. Almazsa işte o zaman hiçbir zaman intikam almayacağı için İntikamını alıp da huzursuz olan bir kişi gibi hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhu da nefsine asla azap etmeyecektir. Böyle bir insan da intikamını alamadı diye bir şuur altı birikimi oluşabilir mi? Bu da mümkün değil. Hiçbir zaman intikamını alamadı diye böyle bir insanda bir şuur altı birikiminin oluşması mümkün değildir. Öyleyse bu insan dış aleminde de birçok sebepler dolayısıyla mutlak bir saadet içinde yaşar. Başkalarına zulmetmediği için bir, başkalarına zulmetmediği için, ruhu nefsine azap etmediği için, iki, başkalarından da kendisine hep hayır döndüğü için, üç, hasbelkader birisi zulmetse bile intikamını hiçbir zaman almadığı için, dört, bu intikamını almaması sebebiyle ruhu nefsine azap etmeyeceği için. 5. Hiçbir zaman şuur altı birikimi hasıl olmayacağı için. 6. Böylece bu kişi hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Ulul elbap olan ve ihlasa ulaşan kişi demek ki sonsuz bir huzurun içerisinde. Hem iç aleminde gördük ki şimdi dış aleminde de durum böyle. Başka insanlarla olan ilişkilerinde de durum böyle. Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz kişinin. 3. cephe. Başlangıçta bu kişi huzursuz ve sıkıntılı, Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmiyor veya kısmen yerine getiriyor. Her iki adede yerine getirilmeyen emirler dolayısıyla ruh nefse azap edeceği cihetli kişiyi huzursuz. Ama ihlasa ulaştığı zaman böyle bir huzursuzluğu hiç yaşamayacak. Peki ihlasa ulaşmadan evvel Allah'ın yasaklarının durumu ne? Kişinin nefsinde afetler olduğu için, bu afetler duruma %100 hakim olduğu için o kişi sık sık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler. Kumar oynamalar, oynar, içki içmeler, içer. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için de kişi huzursuz olur. Ama ihlasa ulaşmış olan bir insan, ulülelbap olup da ondan sonra ihlasa ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman bu iki açıdan da huzursuz olamaz. Allah'ın emirleri açısından huzursuz olabilir mi? Beş vakit namaz diyor Allah-u Teala, yedi vakit kılıyor kişi. Diyor ki oruç tut. Ramazan ayı boyunca tutan bu kişi Ramazan'dan sonra her bütün sene boyunca her haftanın perşembe günü mutlaka oruçludur. Kadir günlerinde de oruçludur. Öyleyse orucu da en üst boyutta tutan birisi bu. Allah-u Teala daimi zikir emrini vermiş. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Allah-u Teala zekat ver diyor. Zekatla birini veriyor. İki kat veriyor her seferinde. Öyleyse böyle bir insan Allah-u Teala'nın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisi. Daha ötesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmenin muhteşem bir zevk olduğunu yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insan mutlak bir saadetin içindedir. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlak saadet içinde geçirir. Yaşar, Allah'ın nurlarını görür. Bir sonraki basamakta ise zaten Rabbini de görecektir. Onun için bütün namazlar, bütün zikirler bu kişi için doyumsuz zevklerdir. Allah'ın nurlarını gördüğü için, Allah'la her an konuşmak imkanına sahip olduğu için ve Allah'ın emirlerine mutlak itaat ettiği için. Yasak ettiği fiilleri işleyebilir mi? Asla işleyemez. Çünkü nefsinde afetler yok. Afetler yoksa onun içinde hiçbir şey onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye zorlayamaz. Tam aksine içinden gelen bütün insiyaklar, bütün davranış talepleri yalnız hayrın işlenmesine dönüktür. Öyleyse bu kişi hep hayır işleyen birisi olacaktır. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği bir fiili asla işlemek olan bir insandır. Öyleyse bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Ne gördük? Daimi zikrin sahibi olan insan ulul elbap olur. Velayetin 5. makamı. Kısa bir zaman sonra nefsindeki afetlerin hepsi yok olur. Ulul elbap gene ulul elbap olmakla devam eder ama ünvanı değişir. İhlas sahibi olur, yani muhlis olur. Yani halis olur. Artık nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Bu da ulul elbabın 2. basamağı. 3. makamı da var mı ulul elbabın? Evet, bunun adı salah. Allah Teala böyle olan bir kişiyi, nefsindeki bütün afetler kaybolmuş olan bir kişiyi bir seher vakti mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Dikkat edin, Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder. Hiç kimse kendi kendisine tövbe-i nasuhta bulunamaz. Bulunduklarını zannedenler yapsınlar da görelim nasıl yapıyorlarsa. Nefs onları mutlaka tövbelerini bozmaya yöneltecektir ve bozdukları anların tövbe-i nasuh bir işe yaramaz. Halbuki tövbe-i nasuh demek bir daha bozulmamak üzere yapılan bir tövbedir. Ne zaman yapılabilir? Ne zaman bir insanın nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, içinden hiçbir şey onu tövbesini bozmaya zorlayamayacaksa, Allah bunu en iyi bilendir. Ve o zaman o kişiyi çağırır, bir seher vakti tövbe-i nasuha davet eder. Dikkat edin, tövbe-i nasuh aklınızdan geçenleri Allah'a söyleyeceğiniz bir tövbe değildir. Sadece onun sözlerini tekrar edeceksiniz. Ne söylerse kelime kelime söyleyerek tövbeyle noktalayacaksınız. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah'ın size söylettiği bu tövbe işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman, tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiğiniz zaman artık ihlasla salah arasındaki kapıyı geçmişsiniz, koridoru geçmişsiniz ve salihlerden olmuşsunuz demektir. Yani velayetin son makamı salah. İşte burada size Allah-u Teala irşat görevi verecekse, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle bu görevi açık bir şekilde tebliğ eder. Artık Allah'ın bir mürşidisiniz. Özelliği Salahta olan insanlar ister irşat makamına getirilsinler, ister getirilmesinler, hepsinin başının üzerinde, mutlaka önlerinde ve sağlarında daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi, salah nuru diyor buna. İnsanların önlerinde ve sağlarında oluşan bir nur bu. İşte bu kişi salihlerden olmuştur. Ulul Elbab'ın 3. makamı salah. Demek ki 1. makamı Ulul Elbab diyoruz. 2. makamdaki kişi, ihlastaki kişi gene Ulul Elbab'tır. 2. makam ihlas sahibi olur. 3. makam en üst makam salah. Gene Ulul Elbab'tır kişi. Ama makamın adı salah'tır. Öyleyse işte burada kişi en üst basamağa ulaşmıştır. Allah Teala onlar için diyor ki Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde o salihler için, biz onları peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor Allah Teala. İşte peygamber olmadığı halde peygamberlerle haşredilen insanlar var mı? Evet var. Salihler. Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, kim tövbe-i nasuhtan geçirilir de salihlerden olursa Allah onların günahlarını örttüğünü söylüyor. Öyleyse burası o kişi için mutlak bir saadet yeridir. Salihlerden olan bir kişi irşat makamının sahibi ise bu pek çok yetkinin sahibi olan bir insandır Allah'ın katında. Bir defa mutlaka Allah'ın evliyasıdır. İkinci adı mürşittir. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillahü fehüvel müfted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kimi de delalette bırakmışsa o kişi için bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Demek ki bir insanın delaletten kurtulabilmesi için mutlaka Allah'ın bir evliya mürşidini bulmak mecburiyeti var. Bulamayanlar dalalette kalırlar. Bulanlar mutlaka ona ulaşırlar ve neticede de tüm bu makamları geçerler. İlk yaptıkları iş kendi mürşidlerine, Allah'ın kendilerine hacet namazında gösterdiği mürşide tabi olmaktır. Bundan sonra hayatları renk kazanır ve bu insanlar bilirler ki insanoğlu sadece fizik bir varlık değildir. Fiziğin ötesinde olan iki tane cesedin sahibidir. Birisi nefs. Geceleri rüyayı gördüğü vücudu. İkincisi ruh. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında işte olan, Allah'ın zatı kendisine sığınak olacak olan, merce olacak olan Kur'an-ı Kerim'deki Nefes suresinin 39. ayet-i kerimesindeki tabiriyle Allah'ın zatının kendisine me'ab olacağı kişi bu. İşte böylece irşat makamının sahibi olan insan sonsuz bir mutluluğunda sahibidir. Bu insan hem iç aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem dış aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibidir. İşte bu anlattığımız şey tasavvuf. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam. Nereye götürdü bizi? Bütün tasavvuf erbabı teslime ulaşır. Yani önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini mutlaka Allah'a teslim eder. Ve hem cennet saadetinin sahibi olur, hem de dünya saadetinin sulh ve sükunun sahibi olur. Bundan 14 asır evvelki sahabe gibi. Hepinizin hem cennet saadetinin, hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu'lar varmayı istemişse bu hedefi hepsi vardı. Mesela Hazreti İsa'nın havarileri için Allah-u Teala onlar İslam oldular diyor. İslam olmaları demek, Allah'a teslim olmaları demek. Teslim olmaksa ancak bunun gerçekleşmesiyle mümkündür. Daimi zikir olmadan hiç kimse Allah'a teslim olamaz çünkü nefsini teslim edemez. Nefs teslim olmazsa teslim de gerçekleşmemiştir. Öyleyse sahabe dediğimiz zaman tabii münafıklar hariç, münafıkların dışındaki bütün sahabeyi kastediyoruz. Onların hepsinin Ulul Elbab olduğunu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Ulul Elbab olmuşlar, dahililikle sahibi olmuşlar. Teslim olmuşlar mı, teslimiyetle tamamlamışlar mı? Tamamlamışlar.
1: Bunu da hem Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hem de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Hepsi mürşit oldukları için kesinleşiyor. Evet. Evet. Evet. Evet. Hazreti Musa'nın da o kadar zahmetlerden geçirdiğine göre Allah Teala muhtemelen ki mürşidine ulaşmıştır. Çok şeyler düşünmüştür. Tabii onu bilmiyoruz ama Allah Teala'nın vahyetti kesin kendisini. Ders var.
0: Ama Allah'ın kileri burada da işitmeye başladılar. Ondan evvel şeytana söylediklere karşı çıkan ruhumuzun sesiydi. Burada artık Allah'ı işitmeye başlar kişi.
1: Sonra ruh da bu arada üçüncü kata kadar yükselmeye başlamıştır. Çünkü üçüncü kademede nefs temizlenmiştir. Bir yüzeyli daha dur birikimi artan zikirle birlikte nefsi mutmainde. Ne demek mutmain oluş? Doyuma ulaşmak demek. Tatmin olması demek kişinin. Bir insan nefs açısından ne zaman tatmin olur? Ne zaman nefsindeki hırs tadı verilen abdeti yenerse, ona galip gelirse. Galip gelirse ne olur? Şu olur. O artık Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğundan emindir. Buna kesin şekilde inanmıştır ki Allah ona doyuracak kadar olan şeyi her zaman ona vermiştir. Ama nefsin sebebiyle kişi bunu vaktiyle görememiştir. Hep aç hissetmiştir kendisini. Kazandıklarının yetersiz olduğunu hissetmiştir. Ama nefsi mutmainliğe ulaştığı zaman bir de bakmıştır ki Allah'ın verdikleri meğer kendisine yetiyormuş. İşte bu fikrin sahibi olan bu kişi mutmain olmuştur. Doymuştur Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan emindir. Öyleyse bir 150 daha mürekimi 4. kata kadar tırmanan bir ruh. Diğer ruhlar 5. 6. 7. katlara çıkıyor ama bu 4. kata kadar çıkabiliyor. Ve bu kişi madem ki Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan emindir, Allah'tan razı olacaktır. 5. basamak Allah'tan razı olacaktır. Mutmainde nerede geçiyor? Ecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ya eyyetüven nefsin mutmainde çöp. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oluruz? Ela bi zikrillahi tatmainnül kulûb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrimiz Allah'ın katından taşıdığı rahmeti, fazlı ve salavatı dört kalp şartına sahip olduğumuz için kalbimize taşır ve kalbimizin içine bunlar yerleşir. Yerleşince de nefsimizin kalbinde bir aydınlık oluşur. İşte nefsi mutmainde doyuma ulaştığımız yer, arkasından radiyeten vardiyet diyor Allah Teala. Fecr 28. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Niçin Allah'tan razıyız? Çünkü Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan eminiz. Bu sebeple Allah Teala şükrediyoruz. Verdiklerinin yeterli olduğunu net olarak görüyoruz. Ve biz Allah'tan razı oluyoruz. Bir %7 daha dur birikimi, ruhumuzun 5. kata kadar yükselmesi. Biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Yeniden %7 ruh birikimi. Ve 6. kata kadar çıkan bir ruh. Bu arada artık aktaracaktır. Allah'ın boyasıyla boyanacaktır. Sıfatullah olacaktır. Ve fetih için hazır hale gelecektir. Ve bir gün %7 daha dur. Teskiye olacağız. 7. basamak. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنْ تَمَعِيَ تَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa, kendisi için tezkiye eder, kendi nefsi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü nefsi Allah Teala tezkiye olacağına dair yemin vermişti. Kendi nefsi için nefsini tezkiye ederse ne olur? Ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz mi 7 kademede tezkiye oldu. %49 nur birikimi. İki de huşudan oluşmuştu. %51. Öyleyse başlangıçta kapkaranlık olan kalbimiz. Bu karanlıkların hepsine şeytan kumanda ettiği için %100 şeytanın kumandasına tabi olan, şeytanın kontrolü altında bulunan, şeytanın tesir sahası içinde bulunan kalbimiz, nefsimizin kalbi artık şeytanın tesir sahasından yarıdan daha fazla uzaklaştı. Şeytanın tesir alanı %50'nin altına düştü. %49'a düştü. Allah'ın nurları ise %51'e ulaştılar. Artık Allah'ın nurları nefsimizin kalbinde duruma hakim. İşte bu Allah-u Teala'nın nurları nefsimizin kalbinde o hedefe ulaştılar. Öyleyse burada nefsini tezkiye etmiş birisi var 7 kademede. Ruhu 7 tane gök katını açmış. Sitesin nitaya ulaşmış 7. gök katını 7. aleminde. Ve onu da açmış, Allah'a ulaşmış. Böylece bu kişinin Allah-u Teala indinde bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Nefsini mi Allah'a verdiği yemin üzere tezkiye etmiş. Ruhunu mu Allah'a verdiği ahd-i üzere Allah'a ulaştırmış. Fizik vücudunu mu Allah'a verdiği ahd üzere Allah'a kul etmiş, şeyleri kullanmaktan kurtarmış. Üç tane yeminini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmiş. Ne olur? Bakalım. Ecel 28, 27, 28, 29, 30 ne diyor? Ya eyyetel nefsin mutmainnete, irci'i ila rabbiki, radiyete, mardiye, fetmini fi ibadi, fetmini cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye diyor ve tezkiye. Tezkiye ol, Allah'a verdiği yemini yerine getir. Ruh'a sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücudunuza sesleniyor. Fetüni fi ibadî. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Çünkü sen de artık benim kulum oldun. Ve cenneti ve cennetime gir. Nefsini tezkiye ettiysen, ruhunu bana ulaştırdıysan, fizik vücudunu bana kul ettiysen, o zaman diyor mekanın cennettir. İşte burası 21. basamak. Ruh Hakk'a ulaştı ve Hakk'a ulaştığı için Hakk'ı tavsiye edebilecek duruma geldi. Ver asr süresi. Ver as. Asr'a yemin ederim. İnne insanı nefî yüzü insanlar muhakkak üstandadırlar. İlle lezîne amenû. Ama ilk 7 basamağı aşıp iman sahibi olanlar hariç. Ve amülü sahibi ıslâhî amellere başlayanlar 14. basamaktakiler hariç. Ve tevasa bil hak, Hakk'a ulaşıp da Hakk'ı tavsiye edenler hariç 21. basamak. İşte burası 21. basamaktır. Burada kişi Allah'a verdiği 3 yemini de yerine getirmiştir. Yeminini, misakini ve ahdini ve Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Ve aynı zamanda da evliya olmuştur. Gerçekten evliya olmuştur. İfade aynen şöyle geçiyor. Allah razı Ela inne evliya Allahü la affin aleyhim ve la hum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra bil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar iman sahibidir. Ve takva sahibi olmuşlardır. İman sahibidir diyor, takva sahibi olmuşlardır diyor. Yani takva sahibi olmak sonraki bir işlem. Burada kişi takva sahibi oluyor. Demek ki kim evliyadır? Takva sahibi olanlar evliyadır. Ve sonucunu söylüyorum. Onlar lehumul büşra bil hayatet dünya bil ahireti. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Öyleyse Allah Teala'nın
2: evliyası kim? Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir Allah sohbeti yapmak için. İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte tekrar bir aradayız. Tekrar Allah sizleri birleştirdi. Tekrar beraberiz. Allah, sizler de biz. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Öyleyse zamanımızdaki din öğretisine baktığımız zaman bir tarafta Kur'an öğretisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir diyor. Zamanımızda Kur'an'ı öğrenme ve öğretme, Kur'an'ın kıraatini öğrenme ve öğretme olarak değerlendiriliyor. Kim daha güzel tecvidli Kur'an-ı Kerim okuyorsa o bu hadisin muhatabı kabul ediliyor. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz ne doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliriz tecvidli olarak, ne de Kur'an-ı Kerim'in Arapçası konusundaki gramer kaidelerini. Ve Arapçaya mütalik olan diğer hususları iyi biliriz. Bunlar zamanımızda çok önemli sayılmasına rağmen Allah'ın katında hiç önemli değildir. Allah öğretinin gerçek sahibidir. Ve öğretisini dilediğine yapar. Bu devirde de bu öğretiye Allah Teala bizi uygun görmüş. Ve ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Kur'an'ın ruhunu öğretti. 14 asırda Kur'an'dan nelerin koparıldığını öğretti. İslam kalesinden hangi burçların çökertildiğini öğretti. Şeytanı tanıttı. Ve onu yenmemizi sağladı. Artık şeytan bizim için düşmanlık yapabilecek olan bir kuvvetin sahibi değildir. Üzerimizde en ufak bir tesirin oluşmasının mümkün olmadığını o da çok iyi biliyor. Sevgili kardeşlerim, zaman yürüyor, yıllar geçiyor ve Allah'ın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a öğrettikleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğrettikleri her şey birbirinin eşidi. Sadece bir tek şeriat olmuş dünya üzerinde. Hazreti İbrahim'in Hanef dininin şeriatı. O Adem Aleyhisselam'ın şeriatı. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı. O bütün peygamberlerin şeriatı. Bugün geriye ne kalmış? Hristiyanlarda olsun, Yahudilerde olsun, İslam'da olsun. Ne kalmış geriye? Büyük kitlelerden bahsediyorsak, insanların %90'dan fazlasından bahsediyorsak, dinlerini yaşayamayan insanlardan bahsediyorsak, bir enkazdan bahsedebiliriz sadece. İnsanları sadece cehenneme götürecek olan bir veriler toplamı. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok saymaları sebebiyle. İşte aradan son peygamberine Allah'ın indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve geriye bugün İslam aleminin tatbikatında geriye sadece bir enkazın tatbikatta kaldığını görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in temeli olan 7 tane safa

olan yeminle misak ve ahd, Kur'an'dan koparılmış olan üç büyük hakikat. Üçü de teslimi içerir. Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir gezinti yapalım ve ta zamandan evvele ulaşalım. Araf 172. Allah Teala buyuruyor ki biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onlara dedik ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alo dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Evet, sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah Teala. Biz diyor onların neslerine fizik vücutlarını şahit tuttuk. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek ki insanlar kıyamet günü bir şeyleri biz bundan haberdar değildik diyebilecekleri bir şey söylemiş Allah-u Teala Araf 172'de. O zaman biraz daha açıklık kazandığı, bu konunun biraz daha açıklık kazandığı bir başka ayet-i kerimeye ulaşalım. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. O zaman ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Farz kıldık diyor. İşte o gün Allah-u Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği o gün, hani sorarlar size ne zamandan beri Müslümansın? Galibela'dan beri. Yani Galibela gününde Allah'a verdiğimiz o yemin, misak ve ahd sebebiyle Müslümanım. Yani bu yeminleri yerine getirmek mecburiyetinde olan bir insanım demiş oluyoruz. Öyleyse Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki diyor Allah Teala hepimiz için bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Neden? Allah-u Teala'yı görüyoruz kalbimizde. Allah-u Teala'yı işitiyoruz kalbimizde. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse bana yemin verin ey nesler, bana teslim olacağınıza dair. Öyleyse bana yemin verin, misak verin ey ruhlar, fizik vücudunuz hayattayken bana geri döneceğinize dair. Öyleyse bana ahd verin ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulacağınıza ve bana kul olacağınıza dair. İşte Allah'a yemin veriyor nefslerimiz Allah'a teslim olacaklarına dair. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok edip
yerine

ve faziletleri ruhun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan faziletlerle nefsinin kalbini doldurarak Allah'a nefsini teslim edeceğine dair bütün insanların nefsleri o gün Allah'a ahd veriyor. Affedersiniz, nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a kul olacaklarına, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceklerine ve yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyeceklerine dair Allah'a ahd veriyor. Ve nefsler ve fizik vücutlardan sonra ruhlar, fizik vücudumuz hayattayken Allah'a geri döneceklerine ve Allah'ın zatında yok olacaklarına, böylece Allah'a teslim olacaklarına dair Allah'a misak veriyorlar. Üç vücudumuz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Ve Allah Teala bizden yemin, misak ve ahde alıyor. Yemin nefsimizle, misak ruhumuzla, ahd fizik vücudumuzla alakalı. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 20, 21 ve 22. ayetlerinde? Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenler, yerine getirirler. Allah'ın ahdi deyince yeminimizin de, misakimizin de, ahdimizin de yerine getirilmesinin ötesinde irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeren, Allah'ın bize verdiği bir ahd var. Allah'ın ahdi. Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdi kaplamakla kalmıyor. Onun ötesinde irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. İşte ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيثَاقَ ve misaklerini bozmazlar. Yani Allah'ın ahdini ifa ederler, misaklerini de bozmazlar, misaklerini de yerine getirirler. Öyleyse bu bozmadıkları, yerine getirdikleri misak müessesesine bakıyoruz. Bozmadıkları, yerine getirdikleri misak söz konusu. İşte böyle bir netice var burada. Bozulmayan, yerine getirilen misak. Öyleyse nedir o misak? Şöyle söylüyor Allah Teala: vellezine, ve onlar yesulune, vasıt ederler, ulaştırırlar ma şeyi, emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, dihi, ona. Allah'ın emrettiği şeyi, Allah'ın emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar
Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Kimin günahları sevaplarından fazla çıkar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilenler. Şimdi bakalım bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Ve onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar onlar. وَاتْمَاَنِّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar.

وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibarıyla. İşte bu kötü hesaptan korkanlar bu hesaptan korkuyorlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkuyorlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri kazandıklarından fazladır diyor Allah Teala. Nereden biliyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Müminin 103'te

Müminin 103'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar alınır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş bunlar? Sevapları günahlarından az olanlar. Sevap tartıları hafif gelenler, günah tartıları ağır gelenler. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki kötü hesaptan korkanlar, günahları ağır gelenler. Peki kimler bunlar? Kazandıkları dereceleri itibariyle gidecekleri yer ateştir dediğine göre Allah Teala, bunlar Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Peki dileyenlerin durumu ne? Dileyenlerin de günahları sevaplarından az. Başka bir ifade, sevapları günahlarından çok. Kim bu insanlar? Ameni olanlar. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Cehenneme gideceklerdir onlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Yani âmenû olanların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla diyor Allah-u Teala. İşte burada Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ve yuhafune suvel hesap dediği Allah-u Teala'nın, onlar kötü hesaptan korkarlar dediği kişiler kimler? Ruhlarını Allah'alaştırmadan evvel kötü hesaptan korkmuş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve yahşevne Rabbihim, ve Rablerine karşı huşu duyanlar, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sadece dileyenler iyi hesabın sahipleri, kötü hesaptan korktukları için gerekli tedbirleri almışlar, iyi hesabın sahibi olmuşlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da huşuya ulaşmışlar. Bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler ve ameni olur. Bu ilk ameni olmaktır. Ve bu kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. On ikinci basamakta huşuya ulaşır. Yani önce kötü hesaptan korkar. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeyim der. Madem ki amin olanlar hüsranda olmayanlar, onlar günahları sevaplarından fazla olmayanlar. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olanların hepsi. Yedi kademe amin oluşun hepsi. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlardan kavramları saklamayı başarmış. Şimdi bu sohbetimizde artık din öğretisinde ne yeminimizden, ne misakimizden, ne ahdimizden kimse bahsetmiyor. İnsanlar geniş ağırlıklı bir fıkıh öğretimi görüyorlar. Onun ötesinde de genel açıdan din bilgilerini alıyorlar. Ama insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak hiçbir ilmin sahibi olmuyorlar artık. Üniversitelerde din tahsili görenler,
ve kurtuluşları da mümkün değil. O din öğretimiyle kalırlarsa kurtuluşları da ne yazık ki mümkün değil. Bu sevgili kardeşlerim, insanların iblis tarafından bugün düşürüldüğü bu tuzak bir dünyayı cinayetlerle yüz binlerce insan öldürenden daha büyük bir yürüm gibi geliyor bize. Neden öyle geliyor? Çünkü bu insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler ve onlara ilim öğretenler sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte burada fitne söz konusudur. Fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bunu defalarca anlattık. Hepsi de en büyük kurtuluşa, adın cennetlerine ulaşmışlar, 7. kat cennetlere. Dünya saadetinin de bütününe ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmaları sebebiyle. Ama bugün daimi zikir değil, zikirden bile bahis yok. Zikiri farzların arasında bulamazsınız, öğretide de bulamazsınız, din öğretisinde de bulamazsınız. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kötü hesaptan korktukları için, sevaplarının günahlarından fazla olmasını istedikleri için sonra huşiye ulaşmışlar. Allah'a karşı huşu duymuşlar. Sonra ne yapmışlar? وَالَّذ۪ينَ اَصَابُوا الْاِبْتِغَاءَ وَجَرَبَّهُمْ Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler bunlar. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Burada misakimizin ne olduğu veriliyor bize. Rad 21. Vellezi onlar ellezine la yenkudunel misak. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusene. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler. Peki bu ayetin zıttı bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Beraber bakalım Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor?

Diyor ki Allah Teala vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi. Misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen onlar misaklerini bozarlar diyor. Nakşederler diyor. Ve yatta'une ma emarallahu bihi ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsidûne fil ardı, arzda dünya üzerinde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumul lanetü, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve lehum suittar, onların gidecekleri yerde ne kötü bir yurttur. Yani cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a verilmiş bir misakimiz var. Ve bu misaki kim yerine getirirse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir o. Kim de misak vermesine rağmen Allah'a ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, vuslatı keserse, başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasını engellerse, işte onlar yeryüzünde fesat çıkar onlardır diyor Allah Teala. Nisa 167'ye baktığımız zaman onları görüyoruz. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dâlu dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracak yola ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah-u Teala. Engel olurlar diyor. Alıkoyarlar Allah'ın yolundan insanları. Demin söylediğim Zat Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki gibi onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İnnellezîne keferû ve zalimû ve onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse kim misakini yerine getirmiyorsa ve yerine getirmediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa, ruhunu Allah Teala'nın sırat-ı müstakimine ulaştırmasına mani oluyorsa onlar uzak bir dalalet içindedirler ve kafirdirler. Ve de başkalarını bu yoldan men ettikleri için aynı zamanda zalimdirler diyor Allah-u Teala. Ve bu men edenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor Allah-u Teala. Allah'ın lanetinin onların üzerine olması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan sadece kendisine ait olan günahların sahibi ise o kendi günahlarından hesaba çekilir. Ve bu sadece hesaba çekilmezdir. Ama kim başkasının dalalete düşmesine sebebiyet veriyorsa, hidayete ulaşmasına engel oluyorsa, o zaman o kişi dalalettedir. O zaman o kişi Allah'ın lanetine muhatap olur. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın lanetine uğrayan insanlardan bahsediyor. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar, kendileri ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmaktan sarf-ı nazar ettikleri, vazgeçtikleri yetmezmiş gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu sebeple de Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an misakımızı yerine getirmek üzere harekete geçmişizdir. Üçüncü basamak. 20. Birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır.
22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Misakimiz 3. basamakta başlar, 22. basamakta tamamlanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada yönelme var ve Allah'ın ulaştırması var. Bu yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misaktır. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bu artık zamanımız din öğretisinde insanlara öğretilmiyor. Koparılmış, Kur'an'da var olmasına rağmen öğretimden koparılmış. Fizik vücudumuzunsa ahdi söz konusu. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni muduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, Ademoğulları kimler? Bizim fizik vücutlarımız, Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlarımız. Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala, şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir ahd var. Nefsimizin ise Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. İşte Müddessir suresi 38, 39, 40. ayetler. Küllü nefsin bimâ kesebet rehînetün illâ ashabül yemin fî cennât. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar, olanların nefsleri rehine olarak o fizik vücudun içinde kalmaya mahkumdur. Ama yeminlerini yerine getirenler, ister birinci planda yerine getirsin, nefsini tezkiye etsin, yani nefsin kalbini %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldursun, %51, isterse daimi zikre ulaşsın, nefsini %100 temizlesin. Her ikisinde de aynı sonuç söz konusudur. O kişi cennette olacaktır. Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kat eflaha men zekkaha. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsin tezkiyesi bütün insanları felaha ulaştıracak olan bir faktör. Böylece
Allah'ın dizayn ettiği yemin, misak ve ahd müessesesini görüyoruz. Allah'ın bizlerden istediği şey burada da bitmiyor. Yeminimizi yerine getirdiğimiz zaman da bitmiyor. Allah Teala vasiyet etmiş ki bize irademizi de Allah'a teslim edelim. Ama bizden yemin alan, ama bizden misak alan, ama bizden ahd alan Allah Teala irademizin teslimi konusunda bizden hiçbir şey almamış. Ne yemin, ne misak, ne ahd ya da ne yemin türünde herhangi bir şey almamış. Arkasında ne var? Arkasında onun otomatik bir müessese olması var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde

bir müessese var. Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, veçin teslimi, neslin teslimi ve iradenin teslimi. Dördü de üzerimize farz. Hem Allah'ın ahdiyle farz, hem de Allah'ın vasiyetiyle farz. Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efo diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Ve diyor Allah Teala, bu Allah'ın vasiyetidir. İrademizin de Allah'a teslimini emreden bir vasiyetle karşı karşıyayız. Ne bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz, ne Allah'ın ahdi, ne Allah'ın vasiyeti zamanımız din öğretisinde artık insanlara öğretilmiyor. Bunlar ki Kur'an'ın omurgası. Eğer teslim yoksa İslam yok. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği misak nerede başlıyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz, başlamıyor. İkinci basamakta seçiliyoruz, başlamıyor. Ancak biz Allah'a ulaşmayı dilersek başlıyor, üçüncü basamak. Burada amini oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de amini olmaktır. Amin olmak koparılmış. Takva koparılmış. Hidayet koparılmış. Rıza koparılmış. Teslim koparılmış. Allah'a kul olmak koparılmış. Hidayet ve dalalet nefhumları koparılmış. İşte sevgili kardeşlerim, geriye iblis öyle bir tortu bırakmış ki, öyle bir enkaz bırakmış ki, geriye kalan kesimiyle Kur'an-ı Kerim'in hiç kimsenin Allah'ın cennetine ulaşması mümkün değil. Öyleyse misakimizin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamak.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan koparılan kavramlar. Başlangıçta hep ikinci basamaktan başlayan bir dizaynın içindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dördüncü basamakta Allah kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğini görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. Ayı mesafeye tecelliye başlar. Beşinci basamakta gözlerimizdeki icabı mesuleyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolunu açar. Sonra mı? On birinci basamakta zikre başlarız. Ve nur yolu açıldığı için kalbimize ulaşan rahmet ve fazl nurları kalbimize girmek isterler ama kalbimiz mühimdir. Yalnız rahmet nurları mühre rağmen sızabilirler. 11. basamakta zikirle bu sızıntı başlar. Nefsimizin kalbine nurların, nurlardan yalnız rahmetin sızması başlar. Bu rahmet ne zaman %2'ye ulaşırsa o zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan irşat makamını sorar. Çünkü mutlaka mürşidine ulaşmayı gönülden dileyen bir insan yapacaktır Allah Teala onu. Ve o mürşidine ulaşmayı mutlak isteyen kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve böylece 13. basamağa gelir kişi mürşidini gördüğü noktada 13. basamaktadır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak üzere harekete geçer ve tabi olur. 14. basamak, burası hayatınızın en önemli basamağıdır. Çünkü 4 hidayet de burada başlar. Ruhun hidayeti ve cin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dördü de kendilerine ait olan ayrı ayrı sırat-ı müstakimlerde. Bir tanesi Allah'a doğru yolculuk yapar, Allah'a ulaşır sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhumuzdur. Diğerleri kendi sırat-ı müstakimler üzerinde fizik bedenimiz ve nefsimiz kemal derecelerinde devamlı aklanmaya ve kemalat olgunlaşma sürecinde daha üst olgunlaşma noktalarına doğru yükselirler, yücelirler. Peki sonra fizik vücudumuz, ruhumuz ve nefsimiz arasında üçünün de hidayete başlamasını temin edecek olan şey, nefsimizin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Bu, nefsimizin hidayetidir. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum. Ey amel olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu, yani nefsinizi tezkiye etmek üzerinizdedir. Üzerinize borçtur. La yedir hüküm mendalle izateleytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, zararette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Yani bir kişi ne zaman o zaman hidayet üzere oluyor? Hidayetin içinde oluyor, nefs tezkiyesine başladığı zaman. Peki fizik vücudunuzu hidayet edilir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde Resuller beası veririz, hayata getiririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki Resullere tabi olanlar hidayete ermişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu. Fizik vücutların hidayeti. Nefslerin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle fizik vücudun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla. Ruhun hidayeti ise Allah'a ulaşmakla. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdâllâh. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdâllâh. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdâllâhi hüvel hüdâ. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüdâ hidayettir. Bu da ruhumuzun hidayeti. Üç hidayet birden başlıyor 14. basamakta. 15. basamakta nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor hidayetinin birinci kesiminde. Nefsimiz, o da nefsi emare kademesinde birinci %7 nur birikimini sağlıyor. Aynı zamanda fizik vücudumuz %7 afetlerden nefs kurtulduğu için o da şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edilir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi devamı, ruhumuz ikinci katta. Nefsimizi lehmediyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsimizine Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz beşinci katta. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte 3. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmedir. Bundan sonrası Allah'a ulaşmadır. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok oluyor. Ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştır. 21. basamakta tamamlanmıştır. Ruhun hidayete ermesi. Allah'a verdiği yemini yerine getirmesi. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmamıştır. Fena makamında ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Beka makamında ruhumuza bir taht hediye edilir Allah-u Teala tarafından. Zühd makamında zikrimiz günün yarısını aşar ve muhsinler makamında fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşır, Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de burada sona erer. Hepsi 14. basamakta başlamıştı. Ruhumuzunki 21. basamakta bitti. Fizik vücudumuzunki 25. basamakta bitti. Nefsimizin sırat-ı müstakimi 27. basamakta. Daimi zikirden sonra, hikmet sahibi olduktan sonra 7 tane gök katının göstermeye başladığı noktada tamamlanır. O kişi nefsini de Allah'a teslim eder 27. basamakta. Kişinin tövbe-i nasuhuna tayin edilir, davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirince salah makamının sahibi olur. Salah makamında 4 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ulu'l-elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 8 oldu, 8 mertebe oldu. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olan kalple kişi irşada ulaşır. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesinde 4 mertebe müzeyyen olan kalp kişiyi irşada ulaştırır. Ve iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olur kişi. Talep eder Allah-u Teala'dan köle olmayı, iradesini Allah-u Teala'nın iradesine bağlamayı. Allah-u Teala bu kademede onu mutlaka kabul eder. Ve kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Kişi irşat makamına tayin edilir. Burası iradenin de Allah'a teslimidir. Bu teslimlerin hepsi yok edilmiş Kur'an-ı Kerim kavramları arasından ve ruhumuzun mizaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini, onlar da yok edilmiş, koparılmış Kur'an-ı Kerim kavramlarından yeminimiz, mizakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan misakimiz 12 defa üzerimize farz kılınmış. Yeminimiz 3 defa, ahdimiz 3 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ama misakimiz 12 defa farz kılınmış. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den koparılan kavramlar var. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Peki Allah'ın vasiyeti de mi koparılmış? Evet, Allah'ın vasiyeti irademizin de Allah'a teslimine içerir. Ahd Allah, Allah'ın ahdi, o da irademizin teslimine içerir. Onlar da yok edilmiş. Diğerleriyle beraber onlar da yok edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın indinde bir sorumluluğa Allah-u Teala'nın ulaştırması söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha. Ve az salavat. Allah'a salat ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rahmanirrahim. Maliki yevmi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyem hakkâ ve aleyhim ve lezzâhil âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sevgi konusunda sizlerle birlikte olduk. Bir insanın hayatındaki en büyük hedefi sevgi olmalıdır. Evvela Allah'ı çok seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah'ı gerçek anlamda severseniz, o zaman insanları da sevdiğinizi göreceksiniz. Eğer yolunuza devam ederseniz, bir gün herkesi sevebildiğinizi göreceksiniz. En az sevdiğinizden, en çok sevdiğinize kadar birçok insan sıralanacak karşınızda. Ama hepsini sevgi parantezine alacaksınız. Hepsini seveceksiniz. Az veya çok. Ama sadece sevgi olmalı hayatınızda. İşte sevgili kardeşlerim, sevgi, bir insanı mutlu kılacak olan temel faktördür. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Sevgi yoksa başkalarına mutluluk ulaştıramazsınız. Etrafındaki insanlardan nefret eden kişi, sevgiyi yaşamıyor. Eğer yaşamıyorsa o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinize şunu açık bir şekilde söylüyoruz. Seviniz. Bütün dertlerinizin devası sevginin içine gizlenmiştir. Eğer severseniz, mutsuz olmanız için bütün kapıların sizin tarafınızdan kapatılmış olduğunu göreceksiniz. Sevgi, bütün negatif faktörleri yok edebilecek olan hayatınızın en önemli duygusudur. Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür. Mutluluğun temelindeki odak noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala seviniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz diyor, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevmek sevgili kardeşlerim. Seveceksiniz. İnsanları seveceksiniz. En çok Allah'ı seveceksiniz. O kadar çok seveceksiniz ki kendinizin Allah ile karşılaştırdığınız zaman hiçbir değeri kalmayacak. Sıfır noktasında hissedeceksiniz kendinizi. Kendinize karşı olan bütün sevginizi Allah'a aktarmış olacaksınız. Ne zaman sağlarsınız bunu? Daimi zikre ulaştığınızda bütün olarak sağlarsınız, %100'ünü sağlarsınız. Ama ondan evvel zikriniz arttıkça Allah-u Teala'yı her gün daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi diyoruz. Mutluluğun habercisidir. Sevgi mutluluğun kapısıdır.
o kapıyı açıp da oradan geçmedikçe mutluluk dünyasına girilmez. Allah sevgisinin siz Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevdikçe insanlara karşı olan sevgiye de dönüştüğünü göreceksiniz. Hem Allah'ı çok seveceksiniz hem de insanları. Sevmek ne kazandırır? Sevmek bir aynadır. Sevgi aynasından yansıyan şey sadece sevgidir. Yani sizin başkasına karşı olan sevginiz, onların da sizi sevmesi için yeterli sebeptir. Yeter ki siz sevin ve sevdiğinizi hissettirin. Ben severim ama içimde saklarım. Sevgimin başkaları tarafından bilinmesi gereksizdir diye mi düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Böyle düşünüyorsanız yanılgınız büyüktür. Sizlere bir sualim var.

Mesela dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bizi bir din adamı haline getirdi. Öyle bir din adamı haline getirdi ki başkalarının çoktan unuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış Kur'an'ın bütününü öğretti bize Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onu Kur'an'ın bütününü yaşayan bir insan haline getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kalbine Kur'an'ı yazdığı peygamberlerin sonuncusuydu. Onun kalbine Allah Kur'an'ı yazdı. Onun için o yürüyen bir Kur'an'dır diyor Allah Teala. Bizim kalbimize Allah Teala Kur'an falan yazmadı. Ama Arapça kültürümüzün sıfıra çok yakın olmasına rağmen Allah Teala bize Kur'an'ı, Allah Teala bize Kur'an'ın bugünkü din alimlerinin unuttuğu temel esaslarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi Allah'ın en yakın dostları kılan Kur'an gerçeklerini öğretti. Onlar Kur'an'ın yedi safhasında yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu onları 14. basamağa ulaştırdı. 14. basamakta kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu onları 21. basamağa ulaştırdı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Hepsinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Hepsi fena filah oldular. Bu zaten buraya kadarı Allah'ın sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdı. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini teslim ettiler. Sonra irşad oldular. Muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşad makamına bir bir tayin edildiler. İşte bu safhaların hepsini biz bugün yaşadık. O safhaların sonuncusunda Allah Teala bizi bu devrin imamlığıyla görevlendirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde Allah Teala'nın elinde yoğrulan bir hamuruz biz. O bize her şeyimizi öğretti. Öğrendiğimiz her şey ona aittir. Bu yüzden bugünün bütün alimlerinden farklı bir hüviyetin sahibiyiz. Kur'an'ın kaybolmuş olan bütün esaslarını yeniden ihya etmek için vazifelendirildik. Gelecek günlerde mezheplerin yok olacağını göreceksiniz. Mezheplerin birbirinden farklılıkları giderilecektir. Ne yapılacaktır? Hangi mezhepte Kur'an'ın ötesinde bir şeyler o mezhebin temeline girmişse onlar ayıklanacaktır. Hangi mezhepte Kur'an hükümlerinden tatbik edilmeyen varsa inanç açısından, tatbikat açısından onlar gerçekleştirilecektir. Ne olacaktır? Bütün mezhepler sadece Kur'an'ı terennüm edecektir. Kur'an konunun temelini teşkil edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet çağını yaşıyorsunuz. Hidayet çağının temelinde en sağlam kilometre taşı o sevgidir. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bu sebeple hepinizi

Çok ama çok seviyoruz. Asıl ifadeyi kullanalım. Biz hepinizi en çok seveniz. İşte en çok sizleri seveniz, sizleri en çok seveniz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki her şey buradan çok güzel görünüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun odak noktasında olan mutluluğun en huzur verici faktörünü temsil eder. Mutluluk bir huzur halidir, uyum halidir. İç dünyanızda kavganın bitmesi, nefsinizle ruhunuz arasındaki, dış dünyanızda kavganın bitmesi, diğer insanlarla olan ilişkilerinizdeki anlaşmazlıkların sona ermesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde aynı hedefe ulaşmanız. Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getirdiğiniz bir devre gelecek. O zaman göreceksiniz ki siz sevgiyi yeterli boyutlarda yerli yerine oturttuğunuz için oraya o hedefe ulaşabildiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun, Allah için yaşayın. Ve de Allah için en güzeli oluşturmaya çalışın. O zaman göreceksiniz ki sevgisiz olmaz, başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın sevgi üzerine bina edilmemiş olan taşları sizin binanızın ayakta kalamayacağı bir gerçeği ifade eder. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgili kardeşlerim, insanlardan nefret etmeyin. İnsanları sevin. Sevdikçe onların da sizi sevdiklerini göreceksiniz. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. O Allah ve onu sevmelisiniz.

Matladok. Sevgi ağacının meyvesinin adıdır. Sevgi varsa mutlu olabilirsiniz. Onun için Allah Teala nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmanızı istiyor. Eğer düşmanlık afetini yok ettiyseniz, nefret afetini yok ettiyseniz,

Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman öfke afetiniz de yok olur. Kin afetiniz de yok olur. Kıskançlık afetiniz de yok olur. İşte bu saydığımız afetler yok olduğu zaman geriye onların hepsinin yerini bütün boyutları dolduracak olan sevginiz gelir yerleşir. Kalbinizde sevgi nurlarıyla insanlara yaklaşırsınız. Sevilmek için çalışmanız gerekmiyor. Eğer o nur sizde varsa, siz insanlara sevgi kucağınızı açtıysanız, onları seviyor muyum diye düşündüğünüzde kalbiniz açık bir şekilde evet işareti veriyorsa, o zaman silecekler görevlerini yapmışlardır. Camlardaki nefret simgesi o silecekler sebebiyle oradan ayrılmıştır. Ve sadece etrafınızı nurların kuşattığı bir yeni dünyanın içinde yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz, aynı şarkıyı. Şarkının adı neydi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir dünyada yaşıyorsunuz ki, bir bilseniz, çevre şartlarının aslında size hiçbir şeyi kaybettiremeyeceğini, sadece siz doğru düşünme alışkanlığını kazandığınız zaman, Allah'ın kalbinizi parıl parıl parlattığı zaman, insanlara sadece sevgi kucağınızı açmış bir insan olduğunuz zaman, nefreti, kini, düşmanlığı kalp defterinizden sildiğiniz zaman zikir silgisiyle, yani bir başka ifade kullanalım, daimi zikrin, külli zikrin ve tesbihin sahibi olduğunuz zaman, İşte o zaman öyle söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkalarınla huzursuz bir dünyada yaşamak için insanlar nefreti seçerler. Farkına bile varmadan bakarlar ki insanlardan nefret etmeye başlamışlar. Evet, insanlar ona kötü davranmışlardır. Doğrudur. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki etrafınızdaki insanlar size kötü de davransalar, siz onlardan nefret edemeyeceksiniz. Onları gene seveceksiniz. Üstelik bu sizin elinizde değil. Sevginizi de her an gözleriniz, sözleriniz, davranışlarınız yansıtacak. Onlar sizden başlangıçta düşmanca bir tavırla bahsedecekler. Sizin için bir sürü yanlışı söyleyecekler olabilir. Sizden nefret edenleri de sevebilir misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman başardınız. Sizden nefret edenleri de sevebildiğiniz zaman gerçek sevginin sahibisiniz. Ondan aşağısı yetersiz bir sevgidir. O insanlar hangi tayinette olurlarsa olsunlar, hangi seviyede insanlar olurlarsa olsunlar, şeytan onları ne kadar
kıskacına takmış olursa olsun, onlar sizdeki farklılığı mutlaka görecekler ve sevildiklerini, size karşı olan bütün yaptıkları yanlışlara karşı karşılık gene de sevildiklerini gördükleri zaman, o zaman nefretleri bitecek. Siz onlara sevgiyle onların hayatlarında tatmadıkları bir güzelliği yaşatacaksınız. Ve bir gün onlar da sevmeleri gerektiğini idrak edecekler sevgili kardeşlerim. Bütün bahçeniz sevgi çiçekleriyle, her cinsten çiçekle Allah-u Teala tarafından donatılacak. Bütün ağaçlar meyve verecek sevgi bahçenizde. Ve mutluluktan uçacaksınız. Çünkü Allah-u Teala sizi en çok seven olarak, en çok O sevecektir. Sonra insanlar sizden akan sevgi çağlayanlarına sevgi çeşmesiyle cevap vereceklerdir. Başlangıçta cılız bir su akımı. Ama giderek güçlenecektir. Sizden onlara doğru akan sevgi, onlardan sevgi olarak giderek büyüyen, genişleyen bir nabız atışı halinde size geri dönecektir. O zaman sevginin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu idrak edeceksiniz. Siz onları sevmeseydiniz, belki onlar sizi hiç sevmezlerdi. Ama sevdiniz. Onların da sizi sevmesini sağlayacak olan kainattaki en tesirli silahı kullandınız. Sevginin kanatlarında mutluluğu yaşadınız. Mutluluk ancak sevgi kanatlarıyla yükselen bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, sevginizin artması, madem ki kalbinizdeki nefret, kin, düşmanlık, haset gibi afetlerin yok olmasına bağlıdır. Öyleyse sevginin bütün boyutlarıyla sizi kucaklaması için yapmanız lazım gelen işlemi biliyorsunuz, adı zikir. Zikrinizi günün yarısına değil, günün tamamına çıkarmak asli hedefiniz olmalı. Hiçbir güçlük sizi bundan vazgeçirmemeli. Her geçen gün daha çok zikretmenin yolunu bulmalısınız. Öyle bir gün gelir ki her an kalbinizdeki sesi duyarsınız. Allah, Allah, Allah, Allah diyen ses. O çınlar iç dünyanızda. Ve arkasından duyduğunuz şey, his, mutluluktur, mutluluktur, mutluluktur. Allah kelimesinin iç dünyanızda devamlı aksetmesi, akisler yaratması, hep aynı kelimenin tekrarı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle beraber böyle bir dünyaya gidelim. El ele, gönül gönüle bir beraberliğe. Sevgili kardeşlerim, biz sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz.
Kim olursanız olun, sizi de seviyoruz. Başka insanların sizi sevmemesi bizi alakadar etmez. Biz severiz. Ve sizden yanayız. Sizinle birlikteyiz. Her mutsuz insan bizim mutlaka kolundan tutup, elinden tutup kaldırdığımız, hayata döndürdüğümüz bir hedeftir bizim için. Öyleyse bütün insanlar, sevgili kardeşlerim, sevgisiz insanlar, onlar bizim sevgiye döndürmek için hedef aldığımız birer varlıktırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevdikçe mutluluk dünyanızda sevgiden başka bir şeyin barınamayacağını göreceksiniz.

Sevgi duvarıyla her şeyi kuşatmış olacaksınız. Öyle bir dünya oluşturacaksınız ki bu muhtevayı Allah sağlar. O kalbinizden taşan sevginin ışığı altında size bütün insanları sevdirir. Daha ötesine de gider. Onların da sizi zaman içerisinde sevmesini temin eder. İşte her geçen gün bizi çok ama çok sevenlerin sayısı bu kadar hızlı artabilir miydi? Arttığını Allah Teala gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Hangi standartlarda olursa olsun, biz sizin mutlu olmanızı isteriz. Hayatımızı buna vakfettik. Uzun bir süreden beri sevgili kardeşlerim, artık biz kendimiz için yaşamıyoruz. Biz Allah Teala'nın bize verdiği bir muhteşem iç dünya dizaynıyla kendimizi sizlere adadık. Hayır, kendimiz için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. Ve işte yaşamak budur diyoruz. Bundan daha büyük mutluluk mümkün değil diyoruz. Mümkün olmadığını yaşadık ve gördük. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman mutluluğun ne olduğunu, o zaman, ancak o zaman, o şartlar içinde anlarsınız. Göreceksiniz ki onun azığı sevgidir. Sevgi, sevgisizliği oluşturan nefreti, kini, öfkeyi, düşmanlığı, onları zikir silgisiyle silmenizden sonra gerçekleşir. Allah Teala'nın sizi nasıl daimi zikre ulaştırdığını anlayamazsınız bile. Bir de bakarsınız ki daimi zikirdesiniz. Bir de bakarsınız ki insanlar size nasıl davranırsa davransın, siz onlara kızamıyorsunuz. Onlara öfkelenemiyorsunuz. Onlara söylediğiniz her şey onların daha iyiye ulaşması için bir nevi hedef tayini. Bu noktada insanların söz anlamasında değişik türler göreceksiniz. Bir kısmı her şeyin en güzel olması için bütün pencerelerini açmıştır. Ona çalışmaktadır ama başaramamaktadır. Onlar mutluluğa sizin telkinlerinizle en kısa sürede ulaşacak olanlardır. Kimin iç dünyasında mutlu olma talebi varsa Allah Teala onu mutlaka saadete ulaştırır. Çünkü ona sevmeyi öğretir, mutlaka sevdirir sevgili kardeşlerim. Seven kişi bir başkasının hatasını gördüğü zaman o hatanın düzeltilmesi için onunla konuşur, ona anlatır, ona bazen ikaz edici şekilde konuşur.
Bu ona olan sevgi eksikliği değildir. Onun Allah yolunda başarı kazanması için onun görevini en güzel şekilde idrak edebilmesi için bir işarettir sadece. Sevgi gene bütün boyutlarıyla devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bir görev üstlenmişseniz, o görevi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirmekle mükellefsiniz. Hele göreviniz bizimle alakalıysa, eğer onu layık veçile yerine getirmezseniz, o zaman biz görevimizi yapamayız. Böyle bir durumda sizi ikaz ederiz. Bu sizi sevmediğimiz anlamına gelmez. Sevginin husule getirdiği bir güzele döndürme çabası, yanlışlardan arındırma çabası. Herkes, sevgili kardeşlerim, vazifesine müdrik olsa zaten dünya mutluluktan geçilmez. Ama şeytan boş durmaz. Devamlı faaliyet halindedir. Herkesi kendi standartları altında sadece negatife dönüştürmek üzere uğraşır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları da bütün insanları mutluluğa ulaştırmak üzere uğraşır. Sonuç mu? Sonuç mutluluktur, huzurdur. Sevgili kardeşlerim, sevmenin size ne kadar büyük hazinelerin kapısını açacağını biliyor musunuz? Ancak severseniz sevileceğinizi biliyor musunuz? Nefret etmenin, insanlara kötü davranmanın size sadece kaybettireceğini ve sizin mutluluktan mutsuzluğa giden bir köprüden aşağı doğru inmekte olduğunuzu hissedeceksiniz. Neden öyle yapıyorsunuz? Neden görevinizi en güzel şekilde yapmıyorsunuz? Bu görev her şeyden evvel kendinize karşı bir görev. Hepiniz mutlu olmaya mecbursunuz. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Emir bu. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zamanki mutluluğun, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamandan daha fazla olduğunu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz daimi zikirdeki mutluluğunuzun, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz noktadaki mutluluktan daha üstün olduğunu, daha geniş kapsamlı olduğunu, daha çok mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Hele iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman önünüzde artık engeli olmayan bir mutluluk dizaynının uzandığını göreceksiniz. Bu öyle bir dizayndır ki sizi bütün boyutlarınızla kaplar. Ve de mutluluktan uçtuğunuzu hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bir yaşayabilseniz, düşmanlıkta hiçbir şeyin olmadığını, mutluluğun severek kazanılabileceğini, yaşanabileceğini, ona zikrin eşlik etmesi halinde, daimi zikre ulaştığınızda, sevginin bütün boyutlarıyla kalbinize yerleştiğini yaşayacaksınız. Ve siz mutlu bir insan olacaksınız.
Unutmayın, anahtar elinizde. Mutluluk kapısının önündesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açın. Ve saadeti hemen yaşamaya başlayın. Gerçekten dünyadaki en mutsuz insanlar dahi eğer Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilerlerse onlar bir mutluluğun damarlarından bütün vücutlarına dağıldığını, içlerinin ısındığını, bir meltem rüzgarının onları okşamaya başladığını ve de huzur içinde bir dünya hayatına ilk adımlarını attığını yaşattıracaktır. Bu sevgili kardeşlerim çok zevkli bir hayat. Temelinde sevgi olan ve bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşatan bir dünya hayatı, ahiret mi? O daha evvelki safhalarda zaten kazanılmış. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, bu daimi zikir sizi iradenin teslimine ulaştırır. Bunun manası Aden cennetlerine gitmenizdir. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacağınız noktadır. Bu azim muhtevası sizi sevginin doruklarına çıkarmakla kalmaz, o sevgi sizi mutluluğun doruklarına çıkarır. Mutluluğun şahikasında yaşarsınız. Belki insanlar sizi anlayamazlar. Her türlü şart altında nasıl mutlu olduğunuzu akıl edemezler. Sevgili kardeşlerim, başkalarına göre çok kötü görünen şartlar sizin için kötülük hüviyetini oluşturamaz. Bilirsiniz ki Allah sizin dostunuzdur. Sizin için neyi uygun görmüşse sizin için mutluluğun anahtarı sadece oradadır. O sizin için en güzelini seçer, en güzelini yaşatır size. Hepinizi o kadar çok seviyor ki kardeşlerim, bir bilseniz. Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok mutlu olmanızı istediğini. Öyleyse hadi koşun. Mutluluğa koşun. Sizi bekliyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar. Bu size ilk hayatınızın mutluluğunu yaşatacak. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık bir devre, pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak içinizden geçecek olan bir devreyi yaşayacaksınız. Ve Allah'ı sevmenin, insanları sevmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu yaşayacaksınız. Allah kendisini sevdirecek, insanları da sevdirecek o kısacık devrede size. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşacak, mutluluğunuzun birinci devresi tamamlanmış olacak. Eğer yolunuzu zikrinizi arttırarak idame edebilirseniz, devam ettirebilirseniz, artan zikrinize paralel olarak mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Zikriniz arttıkça mutlu geçen süreniz giderek artacaktır.
Daimi zikirde hayatının her dakikasında, saniyesinde mutlu olan bir insanı temsil edeceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. Çok aham diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ey diyeceksiniz, bu dünyada bu kadar büyük zevkler var mıymış? Allah-u Teala insanları hiç bilmiyordum şimdiye kadar diyeceksiniz. Gerçekten mutlu olsunlar diye yaratmış. Çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne hamdinizi ne şükrünüzü ömür boyunca ödemenin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Ama ne gam, yapabildiğiniz bu kadar. Allah'a sonsuz hamd etmek, sonsuz şükretmek. Elbette onun size verdiği bu muhteşem mutluluğun karşılığı hamdiniz ve şükrünüz olamaz. Bu bir karınca kadar bir boy ifade eder. Halbuki karşınızda bir dünya var, mutluluğunuz. Sizin Allah'a yaptığınız o gayretler, o daimi zikir, onların hepsi bir karıncanın boyunu aşmaz. Ama onun verdikleri bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, sevin. Bize de haber verin. Ne kadar çok sevdiğiniz insanları, onlardan da duyalım. Hepiniz için dua edelim. Sevmeyi öğrenin. Öğretin. Mutluluğun anahtarının sevgi olduğunu bütün insanlar öğrensin. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeden başkalarını sevemezsiniz. Allah'ı sevmeden gerçek anlamda kendinizi de sevemezsiniz. O bir zandır. İnsanlar kendilerini Allah'tan daha çok sevdikleri sürece, bu zannın sahibi oldukları sürece, sevginin onları ulaştırabileceği ufuklara hiçbir zaman yaklaşamazlar. Ne zaman siz olmaktan vazgeçerseniz, ben yokum, Allah var derseniz, Allah'ın sizi niçin yarattığının idrakine varabilirseniz, işte o zaman sevmek sizin için bir bütünü oluşturur. Allah'ın devreyi tamamladığı bir uzun devre. Uzun devre elektrik akımı. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara, sevgi nuru altında, sevgi kanatlarında ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sevginin kanatlarından sizlere sesleniyoruz. Diyoruz ki birbirinizi sevin ve mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan uçun. Mutluluktan sarhoş olun. Mutluluktan en üst boyutlara yükselin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezbillah. O da ve iyyâke nestaîn ettâ sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâyul magdûbi aleyhim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda. Ve bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Münivine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

enîbû ilâ rabbikum ve eslemû lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56 bu hakikati göz önünde sürüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek, bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye hitap edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş, Sümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak, hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günahhanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek.
Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim. Sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse

gelecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması. Ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size ben söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cennete simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehenneme simgeler. Ve Allah Teala yerlerin melekûtu diyor. Yerlerin sırları diyor. O sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor. Ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş, dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk bugün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir. İslam'ın yeniden dizayn edilmesi, Kur'an temeline dayalı olarak dinde zorlama yoktur esasına dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fid dini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Ve İslam alemi yeniden yapılanacaktır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım.

Mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarını yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikamette taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi istemesi. Ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek, gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde, hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün
İnsanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarınınsa mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sevgili din öğreticilerimizin Kur'an'dan yana nasipleri olmadığı cihetle bu anlattıklarımızın hiçbirisi onlara bir şey söylemez. Ayetlerle anlatmakta pek fazla bir işe yaramaz. Daha doğrusu şimdiye kadar yaramıyordu. Ama bundan sonra yaradığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimizi emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki, sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın mutlu olması, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk, bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın
Mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır. Ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor. Nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş. Nefsiniz onu işlemek istiyor. Ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana kendime Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettiler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta. Birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazılla ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde. Başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi ve böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar. Sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz. Doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz. Kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti. Bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz. Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi ikincisini mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennete sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri, oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 58'de. İnna Allaha ya'murukum en tuaddul emanati ila ehliha.
Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Hidayet çağının giriş kesimi tamamlanmıştır, kapanmıştır. Artık gelişme çağındayız ve çok yakın bir gelecekte her şey kesin olarak ortaya konulacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki,
Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Üçüncü basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. İki. O kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabi'in hariç. Tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah-u Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısını nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49 artı 2, %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse, hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız, Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan, hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar, konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim.
Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Kazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsinizle cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa arşım burada. Size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sizin içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almaya, almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah-u Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

0: Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Işıl Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm ve yapmalıyım. Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin, şu Allah Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl, hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi, ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini, sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaatı hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'dan bahsetmek üzere, onun ayetlerinden bahsetmek üzere, bu ayetteki kelime manalarının, lügat manalarının ötesinde o ayetlerin deruni sırlarını, muhtevasındaki herkesin bilmediği hususları sizlere açıklayabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü ayetimiz Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesi. Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talemun. Allah Teala diyor ki kema, tıpkı bunun gibi bir evvelki ayet-i kerime ile alakalı. Erselna, biz gönderdik, irsal ettik diyor. Ne biz? Fi küm. Fikum, sizin içinizde. Resulen minkum. Resulen resul. Minkum sizden. İşte size diyor Allah Teala, sizin içinizden bir resul gönderdik. Resul, elçi. Bu elçi bir veli resul olabilir veya bir nebi resul olabilir. Bu ayet-i kerime bu açıklamayı yapmadığı halde ayet-i kerimenin ruhundaki manadan şimdi beraberce buradaki resulün bir nebi resul mü, bir veli resul mü olduğunu birlikte çıkaracağız inşallah. Yetlu okur, tilavet eder. Aleykum, sizin üzerinize ayatina, ayetlerimizi, bizim ayetlerimizi sizin üzerinize tilavet eder, okur. Demek ki bu Resul'ün birinci görevi Allah'ın ayetlerini sahabenin üzerine okumak. İkinci görevi ve yüzekkikum, sizi tezkiye eder. Nefslerinizi tezkiye eder. Yani nefslerinizdeki afetleri yok etmeniz için sizi öyle bir şekilde cihazlandırır ki nefs tezkiyesi yaparsınız. Ve nefsinizin kalbi giderek afetlerden temizlenir. Sonra ve yuallimikumul kitabe ve size kitabı öğretir. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Vel hikmete ve hikmet öğretir. Ve yuallimukum ve size öğretir, talim eder, talim ettirir. Ma şeyi, şeyleri lem tekunu tamelun. Siz onları bilmiyorsunuz. Ve bilmediğiniz şeyleri öğretsin diyor. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا Resul, kendisine tabi olanların üzerine tabi olanlara bu Resul bizim ayetlerimizi diyor Allah Teala okur, tilavet eder. Sonra ve yüzekküm ve sizi nefsinizi tezkiye eder. Nefs tezkiyesi ve yuallimikum ve size öğretir ma şeyleri lem tekunu talimun ki siz onları bilmiyorsunuz. Şimdi burada ve yüzekküm dedikten sonra ve yuallimikumül kitabe vel hikmete diyor Allah-u Teala. Kitap öğretmek, hikmet öğretmek ve hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz şeyleri öğretmek diyor Allah-u Teala. Öyleyse acaba ne demek istiyor? Şimdi beraberce bir insan ruhunun yücelmesini, Allah'a doğru ulaşmasını temin eden faktörlere bakıyoruz. Sonra bu ayet-i kerime onu aşıyor. Fizik vücudun teslimi onu da aşıyor. Nefsin teslimi onu da aşıyor. Onun da ötesindeki nefsin teslimiyle de öğrenebilecek şeylerin daha ötesini öğretsin diye diyor. Bu ayet-i kerime elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Muhammed, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayet-i kerime indirilmiş. Öyleyse acaba kimin görevleri sayılıyor? Bu sayılan görevler bir veli resulün görevleri değil. Bir nebi resulün görevleri. Allah'ın ayetlerinin okunması Nebi Resuller için de, Veli Resuller için de geçerlidir. Nefsleri tezkiye etmek Veli Resuller için de, Nebi Resuller için de geçerlidir. Yüzekkiküm nefs tezkiyesi. Ve kitabın öğretilmesi Veli Resuller için de geçerlidir. Hikmetin öğretilmesi, o da var Veli Resul'ün öğretisinde. Fakat size daha öyle şeyleri öğretir ki siz onları bilmezsiniz. İşte bu size öyle şeyleri öğretir ki siz onları bilmezsiniz ifadesi hikmetin de ötesine ihtiva ediyor. Sevgili kardeşlerim, hikmetin ötesi varsa orada bir Nebi Resul söz konusudur. Resuller de Nebi Resul olmadıkları halde Resullerden de hikmetin ötesini öğretebilecek olan var mı?

8 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamakta insanlar yaşarlar. İkinci basamakta olayları tetkik süzgecinden geçirirler. Yani o olaylardan hüküm çıkarırlar. İşte bu hüküm çıkaranların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenler olacaktır. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

İnsanlar her ayetten kendilerine göre hüküm çıkarırlar. Buradan neyi kastediyoruz? İlginç bir misal verelim. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala Rad 20'de Allah-u Teala buyuruyor ki bir kısım insanlardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinde onlar diyor misaklerini yerine getirdiler. Allah'ın ahdini bozmazlar. Allah'ın ahdini ifade ederler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ahdine bakıyoruz. Allah'ın ahdi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin adı. Öyleyse bu insanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Böylece Allah'ın ahdini ifa etmişler. Eğer Rad suresinin 20. ayet kerimesini sadece böyle alırsak, devreye alırsak, bu bir bütün olarak Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın ahdinin ifa edilmesi. Enam suresinin 151. ayet kerimesinde Allah-u Teala ve bir ahdullahi efo diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Yüceli 2. ayet kerimesinde bunun için sırat-ı müstakim üzerinde olmak gerektiğini söylüyor Allah Teala. Sonra da Allah'ın bir başka emrini söylüyor. Allah'ın vasiyeti. Allah'ın ahdi İradenin Allah'a teslimi ama irade tek başına teslim olamayacağı için önce ruhun ve için nefsin teslimi gerektiği için ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin teslimi söz konusudur. Yani bir irade teslimi aslında dört teslimi birden ifade eder ama Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini ihtiva ediyor. Ötekiler onun olmazsa olmaz şartı kuyruğu olarak devreye giriyor. Fakat Allah'ın onu o ayet-i kerimenin Enam 156'nın sonunda söylediği Allah'ın vasiyeti dördünü birden ifade ediyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Şimdi buradaki birinci manaya

Bakalım. Demek ki Allah'ın ahdi, irademizin Allah'a teslimi, bu daha evvel ruhun ve için nefsin teslimini gerektirdiği için onlar misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini ifa ederler ifadesinde. Bizim misakimizin de önce ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek, bu teslimin arkasından irademizi de Allah'a teslim etmek muhtevasını içerdiğini görüyoruz. Öyleyse Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi kendi içinde, 20. ayet-i kerimesi kendi içinde bizim misakimizle Allah'ın ahdinin aynı şey olduğunu söylüyor. Bizim misakimiz, irademizin misaki. İrademizin misakini yerine getirdiğimiz zaman daha evvel ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki onların arkasından irademizi teslim edebilirim. Ama Allah Teala çok enteresan bir sonuç çıkarmış buradan. Onlar misaklerini bozmaz dedikten sonra bir sonraki ayet-i kerime, 21. ayet-i kerime şöyle: vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a vasıl edilmesini emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar.

vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler. Ulaştırırlar. İsale kelimesi, visal kelimesi birleşme demek. Vuslat gene birleşme demek. Yani onlar Allah'a birleştirilmesini, vasıl edilmesini emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Sevgili kardeşlerim, burada bir müessese var. Bu müessese bir teslim içeriyor.

Bu teslim eğer Rad suresinin sonunu alırsanız onlar misaklerini bozmazlar ifadesini. Misaklerini bozmayan kişinin, bozmayan kişilerin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıranlar olduğunu görüyoruz. Misakimiz ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını ihtiva ediyor.

Öyleyse bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Ama irademizin Allah'a verdiği misak, Allah'ın ahdiyle aynı seviyede, yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. İşte bu ayet-i kerimede de Allah Teala muhtevayı bütün olarak almış. Resuller ve Nebiler. Kur'an-ı Kerim Resullerin dört görevi olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini okumak, bir, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Bir defa daha bakalım. Ayetlerin tilaveti, okunması, açıklanması, nefslerin tezkiyesi, kitabın ayetlerin öğretilmesi ve hikmeti öğretsin. Burada hikmetten başka daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin ifadesi var. Hikmetin ötesi, işte burada bir Nebi Resul devreye giriyor. Veli Resullerden sadece bir kişi hikmetin ötesini anlatabilecek hüviyettedir. O devrin imamıdır. Allah Teala Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesinde Resulün görevlerinin ayetleri tilavet eden, okuyan, nefsi tezkiye eden, kitap öğreten ve hikmet öğreten olarak vasıflandırmış. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir Nebi Resul'den bahsediyor. Fakat kendi kavminin içinde bir Nebi Resul. O kavme kitabı öğretiyor. Kitabı tilavet ediyor. Kitabı öğretiyor, nefsleri tezkiye ediyor, kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Bütün kavim resullerinin görevi burada biter. Ama o kişi, resul cephesiyle bunları gerçekleştiren kişi, devrin imamıysa, o zaman beşinci bir görevi daha var. Onların bilmediği, bilmesi imkanı olmayan şeylerde öğretebilir. İşte Bakara suresinin bu 151. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Ama bir Resul olarak bahsediyor. Fakat bu Resul'ün nübüvvet yanı burada ifade ediliyor. Kitabın ötesinde Allah'ın ayetlerini okuyan, onların nefslerini tezkiye eden, kitabın
lafzını öğreten ve hikmeti öğreten birisi. Âl-i İmrân 164'te orada bitirmiş Allah Teala. Ama burada kendi kavminin Resulü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik tarafı da ifade edilmiş. Onların başlarının üzerine Âl-i İmrân 164'te nur ulaştıran birisi. Başlarının üzerine nur ulaştırıyorsa o devrin imamı. Ama devrin imamı kendi kavmi için bir resul hüviyetinde görünüyor. Çünkü o kavim onun bulunduğu yerdeki kavim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Cuma 2'de de 4 kere görüyoruz. Bir resul kitabı öğretmek, ondan sonra evvela kitabı tilavet etmek, okumak, sonra nefs tezkiyesi, sonra kitabın öğretilmesi, sonra hikmetin öğretilmesi. Şimdi burada Bakara 151'de Allah-u Teala'nın söylediği şey bir Nebi Resul. Hikmetin ötesinin de öğretilmesi onun görevlerinin arasında. Hikmet nedir? Hikmet ne zaman elde edilir? Kim nefsini tasfiye etmişse, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişinin özelliği ulilelbap olmaktır. Lüplerin sahiplerinden birisi olmaktır. Lüp, Allah'ın sırları, sır hazineleri. Elbap, lüpler demek. Ulul elbap, lüplerin sahipleri demek. Nasıl sır elde edilir? Allah Teala kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını da açar. İşte böyle bir dizaynda ulul elbabın standartlarına bakıyoruz beraberce. Bir, daimi zikrin sahibi. Ne olur daimi zikrin sahibi olursa? Şu olur. Kim daimi zikrin sahibi olursa Allah mutlaka o kişi üzerinde tesir icra eder. Daimi zikrin sahibi olmak kişiyi ulul-elbab yapar. Diyor ki Allah Teala li ulul-elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse ulul-elbab daimi zikrin sahipleri. Çünkü bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yatıyor. Ayakta da olsa, otursa da, yatsa da, üçünde de hep Allah'ı zikreden bir kişi, dördüncü bir hali olmadığı için daimi zikrin sahibidir. Öyleyse daimi zikrin sahibi ulul-elbab adını alıyor. Ulul-elbabın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Ne kazandırır kişiye bu? Tamamen bir negatiflerden korunmuş, temizlenmiş olan bir nefs. Nefsin bütün afetleri yok olmuş ve geriye o kalbe, nefsin kalbine giren fazıllar kalmış sadece. Kalbi %2 rahmet nuru, %98 fazıl olmak üzere %100 nurlar doldurmuş. İşte böyle bir kalp söz konusu.
Böyle bir kalbi Allah Teala tamamen temizlenmiş, arınmış, ulvi olmuş bir kişinin kalbi olarak vasıflandırıyor. O zaman bir insanın kalbinin bir ayna olması mümkün mü? Mümkün. İşte bu temizlik gerçekleştiği zaman kişinin kalbi ayna olur iki açıdan. O kişi Allah'ın sesine ayna olur. O kişi o günden itibaren Allah'ın kendisine söylediği her şeyi işitir. Allah'ın görüntülerine ayna olur. Allah ona Ulu'l-Elbab makamında yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. Sonra da zemin katı Devre-i İmam'ın dergahını gösterir. Bu da Ulu'l-Elbab makamında gerçekleşir. Öyleyse kalp gözü açık kişinin. Bir de kalp kulağı açık. O kişi Allah-u Teala ile tezekkür edebilir, konuşabilir. Allah'ın bütün söylediklerini, ona söylediklerini, kendisine söylediklerini duyar. Dikkat edin, Allah-u Teala birçok insanla aynı anda konuşur ama hiçbiri Allah'ın diğerine söylediğini duymaz. Ama Allah-u Teala aynı anda yüzlerce kişiyle, binlerce kişiyle konuşabilir. Hiçbiri diğerinin söylediğini duymaz ama Allah-u Teala her birinin söylediğini duyar, anlar ve onlara cevap verebilir. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olayları yerlerine oturttuğumuz zaman, Ulu'l-Elbab seviyesine ulaşmış olan birisinin liplerin sahipleri olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin sahibi, bir, nefsin kalbinde hiç karanlık kalmamış, tamamen aklanmış, tamamen nurdan oluşuyor. Daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmamış. İki, bu sebeple hiç afet kalmadığı için kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Dört özellik oldu. Bunlar asıllar. Üç tane de bu asıllara müteferri sonuç şartı çıkıyor. O kişi bir, ehli tezekkür. Her an Allah ile sual sorarak ondan cevap almak imkanına sahip olan birisi. Yani Allah-u Teala ile herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak tezekkür edebilen birisi. Bu kişinin dilini ve ağzını kımıldatması gerekmiyor. İçindeki sesle de konuşabilir. Sesle de konuşabilir. Şimdi bizim konuştuğumuz gibi sesle de konuşabilir Allah-u Teala ile. Allah-u Teala da ona cevap verir ama o kişiden başka hiç kimse Allah'ın verdiği cevabı işitemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu dört tane vasıf şartının arkasından doğan üç tane sonuç şartından birincisi o kişinin ehli tezekkür olmasıdır. Allah ile her an konuşmasıdır. İkincisi ehli hayır olmasıdır. Ne olmuştur bu kişi? Bu kişi nefsinin bütün afetlerini yok ettiği cihetle neyin sahibidir? Daimi zikrin sahibidir. Ne olur daimi zikrin sahibi ise? Daimi zikrin sahibi ise her an derecat kazanan birisidir. Kesintisiz bir şekilde. Ondan sonra kalan ömrü boyunca bu kişi derecat kazanacaktır. Her an 700 derece. Her saniyede 700 derece gelecektir bu kişiye. Kiramen katibi melekleri onu yazacaklardır. Öyleyse böyle bir insana Allah-u Teala ehli hayır diyor. Hayır, derecat kazanmaktır. Ehli hayır, kesintisiz bir şekilde derecat kazanan kişinin adı.
Kim ehli hayırsa o kişi kesintisiz bir şekilde derecat kazanır daimi zikir sebebiyle. Sonra üçüncü sonuç şartı o kişinin ehli hüküm aynı zamanda da ehli hikmet olması. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman kararlarını hep Allah'tan emir alarak yapacağı için mutlaka danışacaktır Allah-u Teala'ya. Allah ne derse onu söyleyebilecektir sadece. Bu sebeple bu kişi ehli hükümdür. Hükümlerini Allah'ın emrettiği biçimde veren birisidir. Eğer bunun ötesinde bir vasfı var mıdır diye soruyorsak, o zaman bir de ehli hikmet hüviyeti var kişinin. İşte bu ehli hikmet olan kişi Allah'ın müteşabih ayetlerinin esrarını bilen kişidir. Allah Teala müteşabih ayetlerinin esrarını nasıl bilir? Allah'tan sorarak bilir. İşte onlar müteşabih ayetleri açıklayabilenlerdir. Bir özellikleri müteşabih ayetlerin açıklanmasını tamamlayabilen kişi. Ayetler konusunda gerçekten bir gerçek anlamda bir vasıf sahibidir. Çünkü Kur'an'a baktığı zaman hangi ayetin 27 İslam merdiveninden hangi basamağa, 27 basamaklı İslam merdiveninden hangi basamağa isabet ettiğini, eğer bir basamakta birden fazla safa varsa, birden fazla merhale varsa, onların hepsini kişinin durumuna göre mutlaka doğru olarak tespit etmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir kişi ehli tezekkürse, o aynı zamanda mutlaka ehli hayırdır. O aynı zamanda mutlaka ehli hükümdür, ehli hikmettir. İşte hakem veya hakim olarak karar verdiğinde Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hükümdür. Ama ayetlerin hüviyetini tespit ettiği zaman ehli hikmettir. Hikmet sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, bir neticeye ulaşıyoruz. Bakara suresinin bu 151. ayet-i kerimesi

Allah Teala'nın gönderdiği peygamber olan bir Resulü ifade ediyor. Cuma suresinin daha evvel söylediğimiz ayet-i kerimesi bir kendi kavminin içindeki bir kavim Resulünü ifade ediyor. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi bir nebiyi işaret ediyor başların üzerine salah nuru ulaştırdığı için ama kendi kavminin içinde Allah Teala onu bir resul olarak kabul ediyor. O arada dört vasıfta bırakmış. Ayetlerin okunması, tilaveti, sonra nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. İşte böylece Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki sevgili kardeşlerim, bu ayetin Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinin sınırlarına bakan kişi ayetlerin tilavetinin, nefs tezkiyesinin, kitabı öğretmesinin, hikmeti öğretmesinin ve hikmetten daha ötedeki şeyleri öğretmesinin neleri ihtiva ettiği konusunda bir fikrin sahibi değildir. İster normal bir ilim sahibi olsun, isterse rasuhun olsun, rasuhundan birisi olsun, rüsuf sahibi olsun, onlar o tezekkür standartlarının bu boyutuna ulaşamazlar. Ulelbab'ın ulaşması ise kendi marifeti değildir. Allah'a sorar, Allah'tan cevabını alır ve ulaştırır. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ayetler ve Sırları Müessesesi inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. El-Fatiha me-as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ebereketühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa, bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar silsilesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevilmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever. Ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Ve bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti, dünya mutluluğunun da yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünyada verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah-u Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah-u Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah-u Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah-u Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede?

Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'ı dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytanlar aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah-u Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir

huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah İnsanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar.
Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden, ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var. Öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlarca, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak. Başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size
güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zanneder ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsundadır ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz.
bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Dördüncü kenarı da var. Nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basittir. Bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutuplu, güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin. Başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ne as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki Alallahu kastü sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz.
muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz yüzünüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki 7 tane gök katını aşar da 7 tane alemi geçersiniz 7. katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra zikre bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek,
Zariyat elinde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar! Bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, reçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir
saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendinden yetimdir. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir.
Adem Aleyhisselam da, Nuh Aleyhisselam da, İbrahim Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam da, İsa Aleyhisselam da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa, ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulümani bir ilmi yaymaya başladılar. E balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı.
bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 6 safhanın, 7 safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazreti namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse talfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu
yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetine Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet

Babasına diyor ki birkaç yıl sonra, sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Golyat zırhlısının bordosunun delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve Batı ile yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine
yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaker'den oluşan kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin, geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri paltaşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça'da İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtma Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah-u Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz İslam nedir? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Selam kelimesi, teslim kelimesi, selamet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, silim kökünden gelir. Dilimizde silim kökünden gelen kelimelerden en çok kullanılanı İslam kelimesidir. Sonra da teslim kelimesidir. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Neyimizi teslim edeceğiz? Fizik vücudumuzu. Neyimizi teslim edeceğiz? Nefsimizi. Neyimizi teslim edeceğiz? İrademizi. Bunların bütünü İslam'ın bütününü teşekkür ettirir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan müsabakalarda ön saflarda gelenler hayırlarda yapılan yarışı kazananlar en önde olanlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, diyor Allah Teala. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala, sevgili kardeşlerim. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe kendilerinden sonra gelen bir nesle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiyet vermişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip tabi oluyorlardı tabiatıyla. Ama ondan sonraki devirlerde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında bakıyoruz ki ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde sahabe gene görev yapmışlar. Ve onlara tabi olanlar tabiin adını almışlar. Peki ondan sonraki devir sahabe de rahmetli olmuş. Ondan sonraki devirde tabi'in kendisinden sonra gelenlere tabiyet temin etmiş. Yani daha sonraki nesil tabi'inin elini öpmüşler. Onlara tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabi'in diyorlar. Yani tabi'ine tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam Allah'a teslim olmaktır ve ilk teslim mürşide teslimiyettir. İslam olabilmek için teslim olmak asıldır. Eğer size herkes diyorsa ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.
İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de evvelallah bu İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Kelime-i şehadet getiririz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Biz İslam'ız. Sevgili kardeşlerim, İslam olmanın başlangıç noktasıdır bu. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim edilecek 4 faktöre sahiptir insanoğlu. Ruhunu teslim edecektir. 1. Şu fizik vücudunu temsil edecektir. 2. Teslim edecektir, affedersiniz. 3. Nefsini teslim edecektir. 4. İradesini teslim edecektir. Bu 4 teslimi gerçekleştirebilenler Allah'ın kendilerine irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat görevi verdikleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçek anlamda Allah'a teslim olanlar 4 teslimi de tamamlayabilenlerdir. Ama ruhunu Allah'a teslim edenler teslim olmuş değil mi? Evet, teslim olmuşlar. Ama ruhlarını Allah'a teslim etmek kademesinde teslim olmuşlar. Bu 4 kademe 7 kat cenneti de ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler 1. kat cennete gider. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirenler 2. kat cennete gider. Ruhunu Allah'a teslim edenler 3. kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler 4. kat cennete girer. Nefsini Allah'a teslim edenler 5. kat cennete gider. İrşad olabilenler 6. kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim edebilenler 7. kat cennete girer. Adın cennetleri sadece onlar içindir. İradelerini de Allah'a teslim edebilenler. Bunlardan başka adın cennetlerinde kim vardır? Adın cennetlerinde bunlardan başka bütün devirlerdeki her kavimde bulunan Resuller vardır. Onlardan daha değerli kim vardır? Nebiler vardır. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir şekilde peygamber gelmesi mümkün değildir. Ama her kavme o kavmin resulleri kıyamete kadar gelmekte devam edeceklerdir. Öyleyse İslam'ın mahiyetini kısa bir sıralama içerisinde 28 basamakta göz önünde sermekte fayda mütalaa ediyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, 1. basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. 2. basamakta olayları yaşayanlar davranış biçimlerini ortaya koyarlar. O olayda, hangi olayda nasıl bir davranış biçimi sergilemiştir kişi? Bu insanlardan 2. basamakta Allah-u Teala bu insanların %90'dan fazlasını seçer davranış biçimlerine göre. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekten başka insanları da
Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diye Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar seçilmezler. Üçüncü basamağa kimler girer? Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dördüncü basamak Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Rahim esmasıyla tecelli, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda o kişinin kör olan gözlerini, kör olan kişiyi, sağır olan kişiyi, idraksiz olan kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o irşat makamına karşı kör iken, sağır iken, dilsiz iken ve şu dünya hayatında irşat makamı olmaksızın yaşayan bir ölü iken Allah Teala ölüleri onların göz, yani görme, işitme ve idrak müesseselerini açarak onları gören, işiten ve idrak eden bir hüviyette ölüyken hayata getirir. Burada yedinci basamağa ulaşmış olduk. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve dokuzuncu basamakta kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin her biri ayrı ayrı ayetlerle ifade ediliyor. Bu konunun ayeti de Enam suresinin 125. ayet-i kerimesidir. Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyorsa onun göğsünü teslime, onun göğsünü yarar, şerh eder. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbini Allah'a teslim olmak konusunda açar. 11. basamakta kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih çektiğinde bu kişinin göğsüne Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşır. Göğsünden de kalbine kadar giderler. Ama kalpten içeri sadece %2 kadar rahmet nuru girebilir. Bu da Allah'ın rahim esmasının tecellisinin bir öncü kuvveti olarak remzidir, ispat vasıtasıdır. Ne zaman kişinin kalbinde, kalbe giren bu rahmet nurları %2'yi bulursa, o zaman o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa ne olur? Mürşidini Allah'tan istemek konusunda hak sahibi olur. Böyle bir noktaya ulaşmamış olan bir kişi hacet namazı kılarsa mürşidine ulaşamaz. Görebilmesi için mutlaka bu noktaya ulaşması lazım ki mürşidini istemeye hak kazanmış olsun, Allah Teala'dan mürşidini göstersin. Ya da bu noktaya ulaşmış olan bir kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi 13. basamakta mürşidini görür. 12. basamakta huşu sahibi olmuştur. 13. basamakta mürşidini gösterir Allah Teala. Allah Teala bu hususu çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Hayır, bu ayet bununla alakalı değil. Allah Teala böyle bir kişiye mürşidini gösteriyor. O mürşidin görünmesi Allah Teala'nın izniyle vücuda geliyor. Müzemmil suresinin
Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah'tan mürşidin mutlaka istenmesini ifade ediyor. Ama Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bu muhtevayı çok açık bir şekilde anlatıyor. Allah Teala diyor ki Bakara 45 ve 46'da vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu herkes için çok zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kebiretin büyük bir iş değildir. Onlar için Allah Teala gereğini yapar diyor. Ve bakıyoruz, tarif ediyor Allah Teala huşu sahiplerini vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde muhakkak surette inananlardır. Ayrıca Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarını Azrail aleyhisselam ve onun takımının, yardımcılarının Allah'a tekrar ulaştıracaklarını da ifade ediyor ayet-i kerime. Ama ayet-i kerime de bize alakadar olan şey Allah-u Teala'nın mürşidi göstermesi ama huşu sahiplerine göstermesi. Kişi Allah'a inanacak bir, Allah'a ulaşmaya inanacak iki, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanacak iki, üç, bunun üzerine farz olduğuna inanacak dört ve bu inancın sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştıracağına inanacak. İşte bu standartlardaki bir kişi mürşidini ister, tabi olur. Tabi olduğu anda Allah Teala onun üzerine değişikliklerini yapar. Başın üzerine devrin imamı gelir ve o kişinin ruhuna vücuttan ayrılır. Allah'a geri dönme zamanın geldi. Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevmüttelak'ın geldi. Vücudu terk et der. Görevi ben devralıyorum der. Ruh vücudu terk eder ve bundan sonra Allah'a doğru seyri sürüklesini bir yolculuk yapacaktır. Yani zemin kattan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Yedinci katın yedi tane alemini geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir işlev söz konusudur. Öyleyse İslam adı verilen müessese Allah'a teslim olmayı ifade eder ve söz konusu olan bu husus ruhun teslimidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Bunlardan, seçilenlerden %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerler. Ve Allah'a ulaşanlar da sadece onlardır. Allah söz vermiştir bu ayet-i kerimeyle. Mutlaka onları kendisine ulaştırır. Nitekim kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişinin zikri giderek artarak yedi tane gök katını devrin imamının kontrolü altında aşması ve de Allah'ın zatına ulaşması
söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa, onun ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevanın en güzeli ulaşabilmesi bu standartlara bağlıdır. Burası 21. basamaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. 22. basamak. Ve Allah verdiği sözü böylece tutmuş olur. Bundan sonrası sizin gayretinize tabidir. Kim gayretini arttırırsa o kişiye önce bir taht ihsan edilir indi ilahide. Ondan sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve Allah-u Teala'nın indinde yeni bir noktaya ulaşır. Günün yarısından daha fazla zikreden bir insan olur. Ve zikir açısından her gün 12 saatten daha fazla zikreden bir hüviyet kazanır bu kişi. Ve de nefsinin kalbindeki nurlar süratle artar. Öyle bir gün gelir ki nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Burası 25. basamaktır. Kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Öyleyse bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi muhtevasında bir başka husus görüyoruz sevgili kardeşlerim. Nefsinin kalbinde biriken nurlar %80'i mutlaka aşmak mecburiyetinde. Ve bu nokta o kişiyi ulu'l-elbab olmaya götürecek olan son noktadır. Bundan sonra daimi zikir gelir. Bu noktada İslam'ı yaşayan bu kişi ruhunu teslim etmiştir. Fizik vücudunda teslim etmiştir. Önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kademe, birinci safa, sonra mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İkinci safa, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü safa, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Dördüncü safa. Yirmi beşinci basamaktadır. Daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %100'e tamamlanacaktır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kişi ulul elbab olacaktır. Ulul elbab olunca ona yerlerin melekutu mutlaka gösterilecektir. 7 kat cehennemi görecektir kişi. Ve zemin katı da görecektir. Zemin katta devrin imamının dergahı da gösterilir. Bu noktadan itibaren kişi daimi zikrin içindedir ve zikrine devam etmektedir. Burası 5. İslam'ın 5. safhasıdır. Teslimlerden üçüncüsü tahakkuk etmiştir. Ruhun teslimi 22. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. Ölçüsü daimi zikirdir. Kim Allah'a nefsini teslim etmişse, o kişi mutlaka daimi zikirdedir. Daimi zikirde olması hasebiyle, nefsinin kalbinde
hiç afet kalmamıştır. Afet kalmadığı için o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. O kişinin kalbini %2 rahmet, %98 fazılla tamamen nurlarla doldurmuştur. O kişi kalbi pür nur olan birisidir. Ve de Allah onun kalp gözünü açmıştır. Dilediği her şeyi ona gösterir. O kişiye sadece zemin kattan aşağıdaki 7 cehennem katını gösterir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını gösterir. Ama gök katlarını bu aşamada göstermez. Ne zaman gösterir? Ne zaman bu kişi muhlis olursa? Bir başka ifadeyle ne zaman Allah Teala bu kişiye göğün birinci katını gösterirse, kişi zaten daimi zikrine devam etmektedir. Bir süre devamdan sonra Allah Teala mutlaka ona göğün birinci katını gösterecektir. Açıkta yapılan secdeyi. Ve bu noktadan itibaren kişi yeni bir safhada olacaktır. O bu noktadaki kişiye muhlis deniyor. Ulu'l-elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir. İhlas makamında, muhlislerin makamı ihlas makamıdır. Göklerin melekutu gösterilir. Ve birinci gök katı, ikinci gök katı, su arılma havuzları, üçüncü gök katı, iki katlı mescit, mihenk menfiziyle dördüncü kata çıkış, Beytül Makdes'in aslı, dördüncü kat, beşinci kat Beytül Haram'ın aslı, altıncı kat Sıbkatullah olma mahalli, yedinci kat İnd-i İlahi'nin de bulunduğu 7 tane alem, illiyin, zikir hücreleri, evvela kader hücreleri, ondan sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet İndi İlahi. İndi İlahi'de Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh, oradan Allah'a doğru bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bunların hepsi o kademeye ulaşan kişiye Allah-u Teala tarafından gösterilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkinizde her şeyin en güzel standartlarda oluşabilmesi bu hüviyete bağlıdır. İhlas makamı son makam değildir. Son makam salah makamıdır. Salah makamı kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır. Kim Sitret-ül Müntaha'yı görürse o kişi Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın huzurunda yapılan çok özel bir tövbedir. Sözleri Allah-u Teala tarafından söylenir ve sadece söylendiği kişi bilir. Başkasına da söylemez. Bu muhteva o kişinin salah makamına geçtiğinin işaretidir Tövbe-i Nasuh. Salah makamının 7 kademesinden birincisi Tövbe-i Nasuh'tur. Allah'ın huzurunda. Nasıl kişi mürşidin huzurunda tövbe etmişse vaktiyle Allah'ın yoluna girmek üzere, şimdi de Allah'ın huzurunda tövbe eder. Bu tövbenin adı Tövbe-i Nasuh'tur. Tövbe-i Nasuh'u tamamlayan kişi, Tövbe-i Nasuh'unu yapan kişi muhlis iken salih olmuştur. Salihlerden olmuştur. Salihlerin birinci kademesindedir. Salah makamının ikinci kademesinde o kişinin taviyetten sonra işlediği
günahları örtülür. İkinci kademe. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Daire şeklinde bir nurdur. Bu salah nuru sadece salihlerin üçüncü kademesine ulaşabilen insanlara verilir. Bazı fotoğraf makineleri bazen bu nuru tespit edebiliyorlar. Sonra bir dördüncü kademe, sevgili kardeşlerim, o kişinin günahları örtülmüştü. Bir de sevaba çeviriyor Allah-u Teala. İşte bu dört kademeyi tamamlayan kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Nesi kaldı? Ruhunu Allah'a teslim etti. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etti. 26. basamak. Ve geriye sadece iradesi kaldı. İlahi irade, cüz'i iradeyi, kulunun iradesini teslim alır. Böyle bir teslimde sevgili kardeşlerim, olay tamamlanmıştır. Kul, kendisini yaratan Allah'a, ona teslim etmesi lazım gelen dört emaneti de teslim etmiştir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. İşte iradi teslimle beraber Allah Teala aynen şu cümleyi kullanır. İrşada memur ve mezun kılındım. Memur kılındığının manası, emirleri biz vereceğiz, sen verdiğimiz emri yerine getireceksin ve verdiğimiz emri tebliğ edeceksin sadece. Amir,

olduğu için o noktanın o kişide mutlak olarak teşekkül ettiğini bildiği için Allah teşekkür ettiriyor. Onu devamlı olarak emirleriyle hedeflere yönlendirir. O kişinin o güne kadar zikri söz konusudur, daimi zikrin sahibidir. Ama iradesini teslim ettikten sonra iradi bir yapıyla Allah Allah Allah diye zikir yapılmıyor. İradi bir yapıyla kalp zikri de yapılmıyor. Burada iradenin ötesinde külli irade devreye girmiştir ve zikri o kişiden alarak külli irade onun daimi zikrini devam ettirmiştir. Artık bunun adı zikir değildir. Kişinin kendi iradesi devrede olmadığı için tesbihtir. Kişi tesbihin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu muhtevada hedef tayini yapar. Kişi irşat makamının sahibi olur. Ama kendisinin bir yetkisi yoktur. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir bağımlı iradenin sahibidir. Cüz'i irade yok olmuştur. Yerine külli irade yani sünnetullah gelmiştir. Allah'ın iradesi değil, külli irade. İlahi irade değil, külli irade devreye girmiştir. İlahi iradenin emirlerini külli irade o vücuda devamlı yaptırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burası yolun sonudur. Böyle bir kişi Adın cennetine gidecektir. Cennetlerin en üst seviyede olanına. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam olmanın bu son safhasını da gerçekleştirmişlerdir. İrşat makamına tayin edildikleri kesinlik kazanıyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki o sahabe kunel evvelin var ya onlardan bir kısmı Ensar'dandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir kısmı da Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster Ensar'a tabi olsunlar, ister muhacirine tabi olsunlar. Onlar da tabiin de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü Adın cennetlerine gidecekler arasında Ensar var, muhacirin var ve tabiin de var. Adın cennetine gidebilenlerse iradelerini de Allah'a teslim edebilmiş olanlardır. Salah makamına ulaşan herkes iradesini Allah'a teslim etmiş olmaz. Salah makamının birinci kademesinde ölen bir kişi iradesini Allah'a teslim edemeden ölmüştür. İkinci, üçüncü, dördüncü kademesinde ölen kişiler için hepsi için geçerli bu. Ancak 19. mertebe muhtevayı tamamlayabilen bir kişi. Burada hedefe yönelir. İlk 7 kademe yerlerin melekutu Ulle'l-Vab makamında yaşanır. İkinci 7 kademe Ulle'l-Vab makamından sonraki İhlas ve İhlas makamında yaşanır. 14 mertebe oldu. Üçüncü 5 mertebe
Salah makamı

makamında yaşanır. Sala makamında sadece 5. mertebesi, yani toplam olarak 19. mertebe o kişinin iradesini Allah'a teslim ettiğini ifade eder. Burada olay tamamlanmıştır. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş, zikri tesbihe dönüşmüştür. Başın üzerine de 3. nur gelmiştir. İlk nur, devrin imamının nurudur. Devrin imamının başın üzerinde. Nur var. O nur, birinci nurdur. Sonra o kişiye Allah Teala salah makamının ikinci kademesinde salah nurunu veriyor. O nur da ikinci nuru oluşturuyor sağ tarafında. Bir de irşat makamına tayin edildikten sonra başının üzerine kendi ruhunu veriyor Allah Teala. O ruhun üzerinde de gene ayrı bir salah nuru olacağı için o da 3. nuru oluşturuyor. Böylece bu nuru tamamlanan 3. nurun da sahibi olan kişi salah makamının irşat makamına tayin edilen kişisidir. O da adın cennetine gitmek yetkisinin sahibidir. Bundan daha üst mertebede Resuller vardır, kavim Resulleri. Daha üst mertebede ise Nebiler ve Nebi olmayan Veli Resulü olan huzur namazının imamları vardır. Sevgili kardeşlerim, böylece İslam'ın ne olduğunu gördük. İslam, 28 basamakta tamamlanan bir vetirenin bütünüdür. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki biz hep Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi hem bu dünyada mutsuzluk hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yoldan ikincisi hem bu dünyada mutlu olmak hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış. En güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Hı, ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iç dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O, bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayne baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var.
siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah-u Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mı? Halik sadece o. Allah. Allah halik yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah-u Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin, yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur.
böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakla devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah-u Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah-u Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa, benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temel emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58 Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslimu lehum in kablen yetiyekum. Azabı üzerinize, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemde. Daha diler dilemez Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala.
herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın. Bir emanetiniz var. Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetini üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor. Bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. Yetmiş trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu
sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Biliyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde, ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz. Biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi
Bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun kasyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. 3500. 3500 trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, o bazama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız.
aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlara mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık tıp ilmiyle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uymuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk soluğa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey servin azım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki
yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok. Yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor. Muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim, senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş, bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikroaleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm
Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bize ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları gecavet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği Furkan'la yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle doğruyu yanlıştan ayırtabilen Furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor. Ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulum, söyle bakalım şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var.
Böyle bir şey yok. Muhakemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar

Aynı zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Eğer hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için. Ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşünceleriniz de mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması, bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibin meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sonra üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim,

Anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size de ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam. Diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların
cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya fatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün narı bir makanı yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre
Ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle okulansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gelin dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor.
Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden belki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci katiyenet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala derhal Furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane yük katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar, ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah-u Teala'nın izniyle, keremiyle, o muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor.
Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek durduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu
insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan
kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, kurtuluş da mevcut değildir. Beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde, insanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretimlere ulaştırıldığı halde onların çoğu yakın geçmişe kadar, bırakınız bunları öğrenip kendileri tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese iftarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki hangi şartların içinde olursa olsun, eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa, o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasını almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara İblis'in söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblis'in davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca İblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
ise sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ın benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe mutluluğu 7 safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki o sabikunel evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmak

ve her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mir Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar www.mihir.com. 3000'den fazla kaset orada dinlerini öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz. Yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece Facebook'tan bakacaksınız ve tekleyeceksiniz. O kadar. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde güzellerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük lafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından için itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Hı? Var mısınız?

Yeni kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada ikiye üçlük bir, 2 metre 3 metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Sen bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Rad suresinin tefsiriyle Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Elmihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Sen bu dersimizin kod numarası 2.2.2.13. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok teşekkürlerinizi diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinize zaten muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat Allah ve salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Rad Suresinin 12. ayet-i kerimesi ve Kur'an-ı Kerim tefsiri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tamamen tamaen ve yunşi us seha bes sikale huve o ellezî ki o yurîkum sizi size gösterir elberka şimşek havfen korku ve tamaan ve ümit umut ve yunşiu ve inşa eder yapar dizayn eder es sahabe bulutlar sihab bulut es sikale ağır yüklü sıkletli huve o ellezî yurîkumul berka

Korku ve ümit için, korku ve ümit olarak. Ve yunşi'u ve inşa eder ve düzenler, inşa eder, dizayn eder. Es sahaves sikale, yüklü bulutlar.

Allah Teala diyor ki cümlecikleri cümle haline getirirsek, size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur.

size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Veya o Allah odur ki size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ama size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Daha doğru bir cümle oluyor Arapça aslına göre. Ve yüklü bulutları inşa eden, neyle yüklü olabilir bulutlar? Yağmur. Ve yağmur, yüklü bulutları, parantez içinde kullanıyoruz yağmuru, inşa eden, düzenleyen odur. O Allah'tır.

gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Allah Teala'nın nasıl bulutları yağmurla, bir şeylerle yüklüğünü gösteriyor. Hem elektrik yüklü bulutlar ki şimşekler bu sebeple çakar. Artı elektrik yüklü buluttan eksi elektrik yüklü buluta bir elektrik atlaması daima söz konusu olacaktır. Fazla olan taraf, artı taraf daima eksi tarafa ulaşır. Ve tabiatın beslenmesi için, bitkilerin beslenmesi için yağmurun yağması asıldır. Onu da yağdıran Allah'tır. Ve Ra'd suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve yusebbihur ra'du bi hamdihi vel melaiketu min hifetih ve yürsülüs savaika fe yusibu biha men yeşâ'ü ve hum yücadilûne fillah ve huve şedîdül mihal. Kelimeler ve yusebbihu ve tesbih ederler. Erradu gök gürültüsü. Bi hamdihi onu hamd ile. Vel melaiketü ve melekler min hi fetihi onun korkusundan ve yürsülü ve gönderir es savaika yıldırımlar ve yusibu böylece isabet ettirir biha onu men yeşâ'ü dilediği kimseye ve hüm ve onlar yücadilûne mücadele ediyorlar fillahi Allah'ta, Allah'ın içinde yani Allah hakkında. Ve huve ve o şedidü şiddetli, çok kuvvetli, kesin el mihali mukavemet edilemeyen, dayanılmaz, karşı koyulmaz, konulmaz. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yusebbihur radu bihamdihi ve gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder.

vel melâiketü min hifetihi ve melekler onun Allah'ın korkusundan. Ve yürsünüz sevaika ve yıldırımları o gönderir. Fe yusibu biha men yeşai, böylece dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve hüm yücadilûne fillâhi, ve onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Ve hüve şedîdül mihâli, ve o karşı konulması gerekir.

Şimdi burada bu cümlecikler bitiştirildiği zaman gök gürültüsü onu hamd ile ve melekler

onu hamd ile ve onun Allah'ın korkusundan tesbih edenler.

ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor firavuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in acısı. Adam diyor ki Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor. Söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah-u Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor. Ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Rad suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetül hakkı. Vellezine yed'une min dunihi. La yestecibune lehum bi şeyin illa kebasiti kefeyni kefeyhi ilel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma dua ul kafirine illa fi dalal. Lehu ona kendisinedir davetin hakkı, hakkın daveti.
Vellezine ve o kimseler yed'une dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebucune la yestecibune icabet edilmez lehüm onlara. Bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir. Keffeyhi avucunu ilel mâi suya liyebluga erişmesi için fahu onun ağzına. Ve mâ huve ve o değildir bâligıhi ona erişen, ulaşan. Ve ma ve değildir duaül kafirin, kafirlerin duası illa'den başka fi dalalin, dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü. Cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezine yet'une min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibune icabet etmezler. Lehum bir şeyin onlara bir şeyle İlla kebasiti keffeyhi ilel mâi onlara onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir. Li yebluga fahu onun ağzına suyun ulaşması için. Ve mâ hüve bi bâligıhi ve su ona ulaşacak değildir. Ve mâ duaül kafirine ve kafirlerin daveti değildir. İlla fi dalalin. Dalaletten başka bir şey. Su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar.

Bu cümlecikleri toparladığımız zaman Hakk'ın daveti onadır, kendisinedir, Allah'adır.

Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir.

Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah-u Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış, yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen, yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek. Kişinin avuçlarına gelecek, o da avucuna aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerini nasıl hidayete eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah-u Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun.

Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا وَزِلَالِهُمْ بِالْقُدُوِّ وَالْاَسَى Asal. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا وَزِلَالُهُمْ بِالْقُدُوِّ وَالْاَسَى Asal. Kelimeler ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalihüm ve onların gölgeleri bi el gudubi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudubi ve el asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tav'an ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalhüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam.

yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona, Allah'a Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse

Öyleyse cümle normal standartlardaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Ra'd suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul efettehaztum min dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ven nur em cealu lillahi şurekae halaku ke halkihi ve teşabehel halku aleyhim. Kulillahi haliku kulli şeyin ve huvel vahidül kahhar. Kelimeler. Kul de ki men kim? Rabbüs semavati, semaların, göklerin Rabbi. Vel ardu ve yerin. Kulillahi Allah'tır de. Kul de ki efettehaztum, efe ittehaztum. Artık siz mı edindiniz min dunihi ondan başka evliyae, evliya, veliler, dostlar? La yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil. Li enfüsihim, kendileri için. Nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat. Ve la darren, ve zarar vermez. Kul de ki hel yesevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen. Vel basiru, ve gören. Em yoksa veya hel yestevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Hem yoksa veya cealü, kıldılar, yaptılar, lillahi, Allah'a, şürekaya, ortaklar, halaku, yarattılar, ke gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü. El halku, yaratma, aleyhim, onlara. Kulillahi, Allah de, haliku, yaratan, kulli şeyin, her şey. Ve huve ve o, el vahidu, tek, bir tane. El kaharu, kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten. Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbüs semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahi Allah'tır de. Kul efettehaztum min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darren. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil ama vel basiru. Gören ve görmeyen bir olur mu de.
Em hel yestevi zulümati ve nuru veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em cealü lillahi şürekâe halakû ke halkihi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da fettişâbe el halku aleyhim. Böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillahi haliku külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vahidül kahharı. Ve o tek kahhar her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Sebaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de? Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de?

Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü?

Allah Teala burada em cealü lillahi şürekâe halakû diyor. Yoksa onlar halakû ke halkihi onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar, kendileri onları put yapıyor aslında taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala.

Böylece ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da Allah'tır da diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 milyar her birinde 2,5 milyar galaksi. Her birinde 2,5 milyar yıldız. Ayrıca bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır da diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar?

Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler? Benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek, kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah-u Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfade de son derece açık. Kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın, Hazreti İbrahim'i putların hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası, o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'e, ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş. Odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede bir güzel beraberlik daha İnşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepiniz

bizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim valisi yevmi dini yâken avdu ve yâken estahil. Ve zilâinam talihim gayrı vaktu ve aleyhim ve lehtâllâh. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekâtühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Belediye bir esis ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir esis ve yeni sohbetimize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kalması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de dua ederiz sizler için. Mutluluklar dileriz. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin cümle. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hatıraya şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysa Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, özellikle zikir yapmaya sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığınız zaman önümüzde duvarlar yoktur. Önümüzde
kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep o karşınızda, yukarınızdadır. Hep onu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Sizin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. Onun için Allah-u Teala'nın insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki o size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok hüzün duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum. Ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim. Diyor ki, seni ben yarattım. Senin nelere muktedir olduğunu en iyi ben bilirim. Hiçbir kulumuza onun iktidarında olanlardan daha fazlasını ne yükleriz ne de ondan isteriz. Daha fazlasını zaten yapamazsın. Allah-u Teala size ne verirse versin, yapabileceğiniz belli şeyler onun için, hayatınızı Allah için vakfetmek, ibadetlerinizi yapmak, bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse
seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükrederler. Allah'ın kendine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için o zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan, kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler açısından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan, yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada, sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz, size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa, o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada, gelecekte böyle olmayacak. Allah Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tayin mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz size bu insanlarda bulunmuş diye.
Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah-u Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah, bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın, aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah-u Teala kerem eder. Allah-u Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz, ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah-u Teala size mutsuzlukları değil,
mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun, mutlu muyum? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık, kendinize sorun, mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an, sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerinizdeki tesir şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. Namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir. Unutmayın, zevklere ulaşabilmenin, İslam'ı yaşayabilmenin, tasavvufu yaşayabilmenin, Allah'a teslim olmayı yaşayabilmenin yolundaki en büyük vasıta, en güçlü vasıta zikirdir. Sadece zikirdir ki nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine neden olacaktır. Zikre dört elle yapışın. Hiç vazgeçmeyin. Virdinizi yaptıktan sonra hani şu vücudunuzun yedi noktasında çektiğiniz zikir var ya hani şöyle sol göğsünüzün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde. Sonra köprücü kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya bir tadıyla, o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken, her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatin sesini duyduktan sonra hemen ellerini namazlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söylemek Allah kelimesini nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Öyleyse iki eceli söylüyorum. Çünkü arada oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetlerimiz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün ilaçları yaşamaya çalışacaksınız. Ve
baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süresine doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha ötede zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her nasıl da hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı tayin mekan olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle fizik ötesi olay sebebiyle ben kısım dağıttı. Biraz da Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanlarının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerde oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyur. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açıkta olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama uyurlar. O zaman baş gözleri değil, nefslerinin baş gözüyle görürler. Ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. Ve o sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım. O zaman ondan onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan,
otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsinizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar, onlar uykuda gezenler olarak adlandırılır. Onların da uyumaları söz konusu, yürürken aslında uyuyor. Konuştuğu zaman da uykuda konuşuyor. Fizik vücudunun başının gözüyle değil, nefsinin başının gözüyle görüyor. Onun sesiyle konuşuyor. Ve böyle bir dizaynı yaşıyor kişi. Şimdi biz konunun normaline dönelim. Her gece gerçek uykuya daldığınız zaman, ki o zaman nefesiniz değişir, çok net olarak anlaşılır gerçek uykuya daldığınız, o zaman nefsinizin elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı, yani spini, nefsinize göre 2 kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunuzunki düşer. İkisinin eşit olduğu noktada nefsiniz bir anda vücudunuzdan ayrılır. Başınızdan yukarı çıkar ve ayrı bir vücut oluşturur. O nefsinizdir. Fizik vücudunuzun her şeyiyle aydınır. Bir gün onu göreceksiniz ve aynı olduğunu göreceksiniz. Varlığı 50 wattlık bir elektrik lambasını örtebilecek kadar bir duman gibi kendi sahasını kaplar. Duman hüviyetindedir. Hava fizik vücudunuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gideceğine ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri, onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlaka olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuz hızla hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı, saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız, düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz, düşünceniz onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz, kapının önünü gözünüz önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'ta düşünün desem kendinizi, gene düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünürsünüz, düşünceniz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların
Birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği üç tane boyutunuzdur. Ama hız dördüncü boyutunuz ve zaman beşinci boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi üç boyutlu da değildir. Aslında boyutsuzdur. Görünmeyi dilediği zaman iki boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan bir nezih olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur. Şuur ve vücuda kumanda eden akıl vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz, gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırdamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip'in olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip'in olayında bir güzellik yaşanır, uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz. Ve uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak vücudun, fizik vücudunuzdan ayrılırsınız.
en son ayaklarımızla başımızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidrar sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir şok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayyi mekan var. Bir, zulmani tayyi mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, Rabbani tayyi mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayin mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala size bunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim, sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayin mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayin mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi, ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Tayyi mekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları vardır. Eğer tayin mekan yetkisine sahipseniz, gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları
Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilmiyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayin mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayin mekana ehil olduğunuz zaman tayin mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayin mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah Teala bilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız? Hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah Teala o yetki verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki ard arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girersiniz. Duvardan sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayin mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir. Şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başların üzerine koydukları madeni taslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zavallıların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerin altına alacak. Neden acaba Allah Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kalbinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Ve işte böyle bir dizaynla hepiniz tayin mekan yapmak imkanına sahibisiniz. Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye.
Onun için her gece rüya görürsünüz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her gece o güzelliği yaşarsınız. Buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz, orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz, hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz, duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda konuşmaya teşebbüs ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta o nefs tayı mekanının süresini aklınıza borçlusunuz. Allah'ın hız kanunlarına göre bir madde veya partikül herhangi bir

Ama bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuz hızdır. Öyleyse tayin mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayin mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük zevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zülmanilerin yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayin mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz. Tayin mekan sadece nefs tayin mekanı değil, ruh tayin mekanı da var. Allah'a köle olduğunuz zaman Allah-u Teala başınızın üzerine sizin ruhunuzu da gönderir. O ruh sizin için nasıl aklınız nefsinize kumanda ediyorsa ruhunuza kumanda etmek için Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefs tayin mekanı devam edin seni bütün ömrünce. Bazen Allah-u Teala özellikle ruhunuza bu yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin, oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir. Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh tayin mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah-u Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruh tayin mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir. Bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs
evrelimine

geçemez. Zemin katın tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah-u Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için, iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh tayyi mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayyi mekanıdır. Ama onu bu tarzdaki bir ruh tayyi mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başta insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayyi mekanını dizayn eder. Üçüncü ruh tayyi mekanı, üçüncü tayyi mekan fizik vücudun tayyi mekanıdır. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle fizik vücudun iki katlı bir sayısıyla ona örtü olması suretiyle çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükselebilmesi ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala'ya ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak edişinize göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tayyi mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın. Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a selam olsun.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Neyse, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestur. Onların seni görmelerine mani olmak için diyor Allah Teala. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor. Onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa
derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Seyyid Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor faatler verdim diyor. Yani hastalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsarun." Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle yetişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur? Nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah-u Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi, aranızda
En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâ lem tekûnû tâlimûn." Tıpkı onun gibi diyor Allah Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen nimet gibi, ki devrin imamından bahsediyor Allah Teala. Size de diyor Allah bir nebi resul gönderdi. Sizden bir nebi resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu İki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir. Ve size daha başka şeyler öğretsin diye, ki siz onları bilmiyorsunuz.
hikmetin de ötesinde bir şeyler öylesin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynen yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne buyuruyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde. Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır. O dalaletten kurtulur. O küfürden kurtulur. O cehennemden kurtulur. O hüsrandan kurtulur. O şirkten kurtulur. Tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a ulaşma dileğiyle. İşte bugün üniversitelerimizde sadece bizim üniversitelerimizde değil, dünyanın hiçbir üniversitesinde bunlar insanlara öğretilmiyor artık. Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan müesseseleri yok edilmiş iblis tarafından. Kur'an'ı mı değiştirmiş? Kılına bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'i. Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada
tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından İblis'in yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Hicr suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse İblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte İblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmayı başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safhayı, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safha. 27. basamak nefsin teslimi. 5. safha. 28. basamağın 4. kademesi İrşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizedir diyor. Bütün peygamberler, ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki Resullerin hepsi de veli Resuldür. Kavim Resulleri onlar
Onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Ve ekumussalat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor, ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki, vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile ki her devirde insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa bu ifadelerden bir tanesi ruh insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuz ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah-u Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi, Allah üzerinize farz kıldı diyorsa,
ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, hayatı veren sadece biziz, biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz, biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ruh, Allah değildir. Allah'tan gelen, doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır. Ruh hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka, başka insanların da dilemesine mani olursa, işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169 bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebebiyle ulaşmasına mani olurlar diyor Allah-u Teala. Kat dallu dalalen bahida. Onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar
Muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullahi niyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve la niyetehum tarika. Ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat fakültesinde profesör, öyleyse söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi, ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması, hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir, cehennem. İki, cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen kurtuluş, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gitmez gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resullerden bahsediyor.
En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene Resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş meselesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'a ulaşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanları da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8, tekadü temeyyizü minel gays. Kullama ulkiye fiha fevcun se'elehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Cehenneme girenlerin macerası anlatılıyor. Mülk 9, kâlû belâ dediler ki, evet, kat câinâ nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebnâ, ve biz onları yalanladık. Mâ nezzelallâhu min şeyin, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Entüm illa fî dalalin kebîr. Ve siz büyük bir, sadece büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ve kâlu lev künnâ nesmehu evnâkulu veden ve
ma kunna fi ashabis sa'ir. Eğer biz derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor. Burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık, onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk suresinin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki bakra alınsaydı, işitme hastamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi. Bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhâ fütuhat ebvâbihâ, kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazinetuhâ, ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki elem yetikum rüsulün mümkün. Size sizden Resuller gelmedi mi? Lem yetikum gelmedi mi? Yetluna aleyküm ayati, size ayetlerimi, ayati rabbikum, Allah'ın Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirunekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likae yevmüküm haza, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran Resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kalu bela, dediler ki evet. Bütün cehenneme girenlerin hepsi

cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun ve yunzirunukum likaya yevmüküm haza. Bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kalu, dediler ki şehitna, şahit olduk, ala füsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan Resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin Resuller, cin Resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan Resullerden bahsediliyor. Cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü ala enfüsühim, nefsleri üzerine şahit oldular. Ennehüm kânü kafirin, muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, nezir geldi ama biz onlara inanmadık. Onlara siz delalettesiniz dedik, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mestürenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinetin açılmadığı kesin. Çünkü Mülk 10'da, Mülk 9'da, Mülk 10'da diyorlar ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinleti alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engelli olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engelli olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman

zaman Allah Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah Teala onun için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor, biz size furkanlar veririz. Ve sizin günahlarınızı öteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Verdikleri furkanlar, Allah'ın verdiği furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah-u Teala tarafından ifade buyruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun.
1: İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman Bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi devame, sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El-Fatiha ve as-salavat alâme salâ alâ Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Cenab-ı Hak ve İlâke. Sıratel lezzîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir konulu konuşmamızın ikinci bölümüne ulaştık. Şimdi ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka cennete gireceğini, Allah-u Teala'nın nasıl bir açıklamaya kavuşturduğunu beraberce görmüştük. Bu dizayn içerisinde kişi Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onu Allah'a ulaştıracağı kesinleşmişti. Ve Allah'a ulaştırması halinde ne olacağına bakmıştık, ne görmüştük? Şunu görmüştük ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi misakini yerine getiren birisidir. Ve Ali İmran Suresinin 76 ve 77 ayetlerinde Allah'ın söylediklerine beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onlar ki yeminlerini, misaklerini, ahdlerini yerine getirmezler, onların dünyada bir nasibi yoktur. Ve 77. ayet-i kerime, ama kim Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirirse Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Yani onlar takva sahibidirler. Allah-u Teala mutlaka takva sahiplerini sever. Burada cennete gideceğini söylememiş ama takva sahiplerinin Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki ve uzzefetü cenneti lilmuttakîn gayri vayit hazamatu advene. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denildi diyor. Vaad olunan şey Allah'ın cenneti. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Gene Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete gireceği kesin. Öyleyse misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'laştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kut suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'laştıracağını ifade ediyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı şeyi ifade ediyor. Öyleyse amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine mutlak olarak gireceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi de var. Gelin sizinle beraber bu 28 basamağı muhtevasını alan sureye gidelim. Kur'an'da bir gelinceye çıkalım. Vel Asr suresine ulaşalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsranlıdırlar. İlla lezine amenu, ama amenu olanlar hariç diyor. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şey çok açık. Allah-u Teala hüsranda olanları Müminin Suresinin 103. ayet kerimesinde tarif etmiş. Kimdir hüsranda olanlar? Diyor ki Allah-u Teala mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir müessese konulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ebediyen cehennemde olma müessesesi. Kimler için? Günahları sevaplarından fazla olanlar için. Hüsranda olanlar için. Allah-u Teala böyle diyor. Asla yemin olsun, mutlaka insanların çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı hüsrandadır diyor. Dört tane istisna koymuş ondan sonra. Birinci istisna illellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç. Kimdir amel olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar İslam'da değillerdir. Öyleyse onların gideceği yer cennettir. Ameni olanlar hüsranda değilse durumları ne? Hüsranda olanlar madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar, ameni olanlar da hüsranda değil, öyleyse ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka sevapları günahlarından fazla olanlar. Ve cehenneme gidenler kimler? Hüsranda olanlar, ameni olanlar, cennete girecek olanlar. O cehenneme gidecek olanlardan hariç özellikleri günahlarının sevaplarından az oluşu. Yani hüsranda olanların tam tersine bir özelliğin sahibi oluşları, sevaplarının fazla oluşu. Sevapları günahlarından fazla. aynı kişiler Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince gözlerindeki hicabı mesire, kulaklarındaki vaka, kalplerindeki ekinet alındığı için Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse madem ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyan'da değiller, öyleyse onların mutlaka sevapları günahlarından fazla ve bu günahların sevaplarından fazla olmasının ötesinde sadece kişinin gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakka ve kalbindeki ekinet Allah-u Teala tarafından alınmışsa, yerine ihbat konulmuşsa, yani amin olduktan sonraki birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleşen bir olay tahakkuk etmişse, Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor, tahakkuk ettirmemesi de mümkün değil. Kişinin Allah-u Teala dizaynını bu minval üzere yapmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennem, ama dileyenlerin gideceği yer de kesinlikle Allah'ın cenneti. Öyleyse bu üçüncü basamağın muhtevasına eğilelim. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, olmazsa olmaz şartı Allah'ın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin Allah'ın cennetine girmesi imkansız bir şey. Peki olabilir mi? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bir insanı Allah Teala gerçekten cennetine alır mı? Zannediyoruz ki bunu yeterli boyutlarda ispat ettik. Söylediğimiz ayetler bunların kesin ispatıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girecekleri kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın cennetine girecekleri kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Bizi ilk defa okuyanlar, ilk defa dinleyenler, ayetlere dikkatle bakın. Ve bu asrın, bu çağın bir hidayet çağı olduğunu unutmayın. Bu hidayet çağının merkezinde de bizim olduğumuzu unutmayın. Bununla vazifeliyiz. Hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatleri birer birer bizim elimizde sizlere sunulacaktır. Allah'a ulaşmayı diledik, dilersek ne olur? Dilersek Allah-u Teala anında işitir, bilir ve görür. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah-u Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki Allah görür. Allah-u Basir diyor Allah-u Teala. Allah görür, işitir, bilir. Allah-u Basir'ül İbad. Allah kullarını görür. Allah-u Basir'ül bir İbad. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Öyleyse Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizim söylediklerimizi işitir, bilir ve görür. İşte böyle bir ortam tahakkuk eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giriyoruz. Allah Teala işitirse, bilirse, görürse ne yapar? Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder.

ve ma uberru nefsi innen nefse leyemmâretun bissu'i illa ma rahime rabbim. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefs şerri emretse de Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu şer olayını yenecek demektir bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın güzellikleri söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Tecelli başladığı anda dördüncü basamağa ulaştık demektir. Dikkat edin ki Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde geçerlidir. Tesir icra eder. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa rahim esması hiçbir şekilde o kişide tecelli etmeyecektir. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ki Allah-u Teala her zaman Er-Rahim esmasını kullanıyor kendisi için. Gafurur Rahim ifadesiyle Allah-u Teala mağfiret edici, günahları sevaba çevirici ve Rahim rahmet gönderen hüviyetini ortaya koyuyor. Önemli mi? Son derece önemli. Bir kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilmesi, Allah'ın sevgililerinden olabilmesi Rahim esmasıyla mümkündür. Rahim esmasının tecellisi kişi üzerinde büyük değişiklikler vücuda getirecektir. Allah'a karşı başlangıçta bütün insanlara da kapalı olan kapıların Allah'a açılmasını temin edecektir. Ve belli olaylarda da şeytanın zulmani kapısının, karanlıkların kalbimize girdiği kapısının kapandığını ifade edecektir. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelliden evvel durumumuz ne? Durumumuz bir, gözlerimizde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Hicab, perde demek. Mestura da gizli, örtülü demek. Hidayet sahibini gördüğümüz zaman onu başkalarından ayırt edemiyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestura sebebiyle. Böyle insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar bakarlar, görmezler. Sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakıa var. Bu sebeple işitmezler. Kulak duyduklarını zihne ulaştırır ama zihin manasına varamaz. Çünkü ünsiyeti yoktur konuyla. Çünkü onu engelleyen bir engel vardır. Adı vakıa. Öyleyse hicab-ı mestura öyle bir gölge ki, öyle bir perde ki, hidayetçinin hidayet vasfını, hidayete erdirme vasfını gölgeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Yani nebiydi. Zamanının huzur namazının
imamıydı. Dünyadaki en büyük hidayetçiydi. Kainatın en büyük hidayetçisiydi. Çünkü Allah-u Teala onun alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Sadece Allah'ın rahmet esmasını bu dünyaya yaymak için değil, bütün alemler için geçerli. Öyleyse böyle bir ortamdaki olay ne olacaktır? Kulaklarında kişinin makra varsa kişi işitmez, söylenilenlerin manasına varamaz. Sen diyor Allah-u Teala mezardaki ölülere işittiremezsin. O Allah'a ulaşmayı bilemeyenler onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve Enam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah davete sadece işitenler icabet eder diyor. Kulaklarındaki vakra alındıktan sonra hidayetçinin davetine icabet söz konusudur. Yoksa icabet edilmiyor. Ve kişinin kalbinde ikinet var. Kişi idrak edemiyor. Öyleyse bu kişi bu standartlar altında hidayete adım atamaz. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin gözlerindeki hicab-ı mesture yüzünden onun irşat makamını hidayetçiyi Allah'ın bir vekili olarak görmesi mümkün değil. Herhangi bir insandan, herhangi bir adamdan ayırt edemez. Kulaklarında vakra olduğu için kişi irşat makamının söylediklerini işitemez. Manasına varamaz söylediklerinin. Dinlediklerini kalbine indirse de kalbinde ekinnet olduğu için idraki irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların idrakini engelleyen bir engel olduğu için kalbinde ekinnet olduğu için o kişi hidayetin ne olduğunu idrak edemez. Ve bu sebeplerle Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesindeki kişi gibi kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının söylediklerini anlayamadığı için nezirin, hidayetçinin söylediklerini anlayamadığı için işitemediği için reddedecektir, inkar edecektir. Allah bir şey indirmemiştir diyecektir. Veya Allah'ın indirdiklerini kendisine göre yoruma tutacaktır. İdrak etmesi mümkün değildir. İşte böyle insanların durumunu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman
o ahireti, insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını reddeden, ona inanmayan kişilerle senin aranda hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, buyuruyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bunlarla malildir. Bütün insanlar bunlarla hastadır. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Ve o insanların kalplerinin kasiyet bağladığını söylüyor. O insanların kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun karşısında olanlar. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeden önce herkesin kalbinde kasiyet vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların da kalbi kasiyet bağlamıştır. Çünkü ondan evvel o insanlar gerekli şartların sahibi değiller ki kalplerinin kasiyetini gidermek için zikir yapsınlar da Allah'ın faziletleri nefslerinin kalbine gelsin ve o kalbin içine yerleşsin ve böylece karanlıkları dışarı atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sebeple kişilerin kalbi, herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kasiyet bağlamıştır. Ama herkesin kalbinde maraz yoktur. Maraz olması kişinin Allah'a isyan etmesine muhtevasını alır. Kişinin kalbinde maraz olması Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti o kişinin inkar etmesini ve gizlemesini ifade eder. Yani Allah'ın hedefine açık bir şekilde cephe alması kişinin. Böyle bir insanın kalbinde sadece kasiyet olmaz. O kişinin kalbi hastadır. Kalbinde hayır olmayan bir insan türü bu. Allah Teala diyor ki eğer onların kalbinde bir hayır görseydik, işittirirdik. Yani kulaklarındaki vakrayı alırdık. Hayrın olup olmadığını daha ikinci basamakta Allah Teala kontrol etmiş. Seçilmemiş adam. Kalbinde zevk olduğu için seçilmemiş. Seçilmemiş adam kalbinde maraz olduğu için, hastalık olduğu için seçilmemiş. İsyan olduğu için seçilmemiş. Allah'ın hidayetine karşı geldiği için ruhunu Allah'a ulaştırmak istemediği gibi başkalarının da istemesine ve ulaştırmasına mani olduğu için. İşte insanların durumu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu durum. Bu insanlar için Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de neticeyi değiştirmez. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulakları mühürlüdür. Onların gözlerinde de
kışave tatlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kalpleri mühürlü olarak kalplerin içinde küfür kelimesi yazılı olduğu cihetle kafirler hükmündedir.

onların diyor kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6. ayet kelimesi gibi. Onların işitme hastaları da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında makra vardır. Onların gözlerinin üzerinde de diyor müşabe tatlı bir perde vardır diyor. Öyleyse bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Bu cehenneme gidecek olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumlarını söylüyor Allah Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla duymazlar. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha çok talihettedirler. Ölülerin tarifiyle bütün vasıflarda aynı ifade. Kimdir Allah'a göre yaşamakta olmalarına rağmen, hayata getirilmelerine rağmen ölü olanlar? Gözlerinde hicab-ı mestir olanlar ya da kışavet atlı bir perde olanlar. Kulaklarında vakra olanlar. Yani kulakları mühürlü olanlar. Kalplerinde ekinnet olanlar. Kalplerinin idrak hastaları çalışmayanlar. İdraksiz kalplerin sahipleri. İşte bu insanlarda değişimi oluşturuyor Allah Teala. O insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Dördüncü basamaktaki rahim esası tecellisi, beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, altıncı basamakta kulağındaki vakranın alınmasını ifade ediyor. Enam 36 bunu ifade ediyor. Davete işitenler, yani bizim kulaklarındaki vakayı aldıklarımız icabet ederler. Kalplerinde hayır görseydim onlara işittirirdim diyor Allah Teala. Hayır görseydim o zaman onlara yardımcı olurdum ve onlar kalplerinde hayır olduğu için seçileceklerdi. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. O zaman da ben onları mutlaka işittirirdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala burada dünyaya bakmak için o kişinin gözlerinden, dünyadaki sesleri işitmek için kulaklarından, dünyadaki olayları idrak etmelerini sağlamak için kalplerinden bahsediyor. Yani dünya hayatına yönelik bir açılış. Ölümden dirilmek. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine kitap verilenler irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bundan evvel ne vardı kişilerin kalplerinde? İsra 44'e göre ekinnet vardı. O ekinneti

Allah Teala alıyor, yerine ihbat koyuyor ve kişi 7. basamağa ulaşıyor. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle 3. basamaktadırlar. 7. basamağa ulaşması arasında birkaç dakikalık bir zaman farkı vardır sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir, görür, derhal rahmet vasıtasıyla tecelliye başlar, sonuçlar derhal olunur. O kişi Allah'ın cennetine girebilecek olan bir özelliği derhal kazanır. Bu olay oluştuktan sonra o kişi ölse, hiç ibadeti olmadan ölse, gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin ölümden hayata getirilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennete açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Allah'a yakın bir hayata açılan bir kapıdır. Ölümden dirilmedir. Bu noktadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumunu ölü olarak kabul ediyor Allah Teala. Gözleri ölü görmez, kulakları ölü işitmez, kalpleri ölü idrak etmez. Tabiatıyla dilleri de ölü, çünkü bilmediği şeyi nasıl konuşacak? Kör, sağır, dilsiz kişiler. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Kur'an tabiriyle aminu oluyor. Bu kişi aminu olduğu anda takva sahibidir. Ya eyyühellezine aminu diyor Allah Teala. Aminu tekullâhe ve tegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. İşte burası aminuların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi oldukları yer. Vettebu ileyhil vesilet ediyor. Bu takvanın sahibi olduktan sonra Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor. İsteyin Allah'tan olacağı Allah-u Teala tarafından ifade edilmiş. Çünkü diyor ki alallahu kastus sebili. Sebil, yol. Allah'a ulaştıran yolların adı sebil. Sebilleri tespit etmek, tayin etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah-u Teala ne diyordu? Diyordu ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onları sebillere ulaştırır ve onları bundan sonra sırat-ı müstakime ulaştırır. Sebiller sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala'nın rızasına uyması kişinin bu noktada başlar. Allah o kişiyi neden seçiyor? Rızası olduğu için.
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. Bütün insanların Allah'a ulaşmasını dilemiş. Nereden biliyoruz? Üzerimize farz kıldığı için biliyoruz. Allah Teala dilemiş ki, istiyor ki bütün insanların Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış, dilemiş. Sonra da bize bırakmış dileme sırasını. Dilerseniz demiş benim cennetime girersiniz, dilemezsiniz giremezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada Allah'ın söylediklerinde kişiyi hedefe yönlendirecek olan bir olgu görüyoruz. Bunlarla gözlerimizdeki hicab-ı mesleği alarak, kulaklarımızdaki vakayı alarak, kalbimizdeki ikinleti alarak, onun yerine ihfat koyarak Allah Teala bizi nereye götürmek istiyor? Hidayete götürmek istiyor. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası amenü olma noktasıdır. Bu hidayetin amenü kademesidir. Daha fiili hidayete başlamadı kişi. Yani ruhu vücudundan ayrılmadı. Allah'a doğru yola çıkmadı ki kişi hidayetin içinde değil. Ama Allah'a yöneldiği an öl hidayet, yani amene olma seviyesindeki hidayet başlamıştır. Takva başlamıştır.

Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki 7 takvaya paralel olarak 7 tane de hidayet koymuş Allah Teala. Burası amenüler seviyesindeki bir hidayettir. Ama fiili hidayet değildir. İmajiner planında, kuvvet planında, düşünce planında bir hidayet başlangıcı. Ama bu düşünce, bu talep olmasa kişinin kurtuluşu mümkün değil. Fiziki hidayeti, yani ruhun ve çin nefsin, iradenin fizik standartlarda, kendi sağlarındaki fizik standartlarda hidayetinin başladığı, kişinin hidayet olduğu noktada, hidayet üzere olduğu noktada, hidayetin içinde olduğu noktada geçmiş 14 tane basamak vardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de 3. basamaktan hemen 7. basamağa ulaşması kişinin, ondan sonra Allah-u Teala'nın başka verdikleriyle 14. basamağa ulaşması söz konusu olacak. Burası başlangıç hidayetidir. Düşünce platformundaki hidayettir. Hidayete yönelme noktasıdır burası. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yectebi men yeşâhü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yönelenleri, yani bu seçtiklerinden kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, yönelmek demek. Aynı zamanda takva için yönelmek. Başlangıç takvası, amenüler takvası bir yönelmeyi ifade eder. Bu yönelme sadece takva açısından, sadece hidayet açısından değildir. Allah'a kul olmak açısından da geçerlidir. Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'ın kulluk standartlarına baktığımız zaman kulluğun da imajiner planda, yani kuvvet planında, düşünce planında burada başladığını görüyoruz. Yani 3. basamakta başladığını görüyoruz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, düşünmesi, bir karara varması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse aminu olma seviyesinde, Allah'a ulaşmayı dilemek seviyesinde bir muhteva taşıdığını görürüz konunun. O seviyede bir kulluk. Düşünce planında kulluk. Düşünce planında takva. Düşünce planında hidayet. Kişi Allah'a teslimi düşünüyor. Düşünce planında teslim, sadece düşünmüyor. İstiyor. İstemese Allah Teala bundan sonraki işlemleri yapmaz. Sözlerimiz ancak isteyenler için geçerli. İstemişse düşünce planında bunu tasarlamış ve talepte bulunmuştur Allah Teala'dan. Öyleyse Allah'a kulluk sadedinde de bu kişi duruma açık bir şekilde hakimdir.
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir olayda neyi görüyoruz? Böyle bir olayda Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Allah'ın rızasını görüyoruz. İkinci basamakta bizi seçen Allah-u Teala bizim Allah'a ulaşmamızı biliyor, seçiyor. İnsanların kalbinde hayır gördüğü zaman onları seçiyor. Yani rızası burada beliriyor Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın rızasına tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Rıza açısından da, Allah'ın rızası açısından da, kuvvet planında, düşünce planında rızanın başlangıç noktası gene burasıdır. Öyleyse hangi muhtevada meseleye bakarsak bakalım, bu nokta bir ayıraçtır. Birinci ve ikinci basamakta olanların gidecekleri yer cehennemdir. Üçüncü basamağa geçemeyen herkesin. Birinci ve ikinci basamakta olanlar Allah-u Teala tarafından füccar olarak kabul ediliyor. Üçüncü basamak ve sonrası ebrar olarak kabul ediliyor. Öyleyse ebrar olmanın da bir sahibi olmanın da başlangıç noktası gene düşünce platformunda, düşünce bazında bir teslimi oluşturuyor. Düşünce bazında bir Allah'a ulaşma fikriyatı, kararı. Karar vermiş kişi, Allah'a ulaşmaya kararlı Allah, bunu bekliyor kişiden. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kararı ifade eder, kararlılığı ifade eder. Allah bunu görmek ister kalbinizde. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala insanları sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye hemen arkasından ölse bile Allah'ın cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Beraberce 14 asır evvele gidiyoruz. 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Şimdi bakıyoruz ki bütün sahabe hidayete ermiş. Evvela Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor. Ayet-i Kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Aynı ayet ondan evvel mutlaka onların hidayete erdiklerini kesinleştiriyor. Kaldı ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdi. Nedir hidayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruh için hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak
muhakkak ki inne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hidayete ermek. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayetin o ilk teslimini gerçekleştirmişler. Şimdi söyleyeceğimiz ayetle bunun arasında bir ilahiyat rabıtası olduğu için buradan başladık. Maksadımız neydi? Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُغَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, neslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını yani, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmamak, yerine getirmek bu demek. Onların Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmaları. Ve vasıf veriyor Allah-u Teala. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler oluyor. Ama biraz sonra zaten oraya ulaşacağız. Ve Allah da Allah'a karşı huşu duyarlar diyor. Yahşevne, Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bu insanlar? Vellezine sabiripti gaye ve çerabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sabırla Allah-u Teala'dan talepte bulunarak Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse onlar misaklerini yerine getiren ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse amin olma kademesinin başlangıç noktası birinci kat cenneti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlar Allah'ın birinci kat cennetine ehil olanlardır. Yedi kat cennetin her biri için ayrı ayrı safhalar koymuş Allah-u Teala. Her birine ulaştığı zaman insanlar o cennetin sahibi olacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o aşamada, birinci aşamada birinci kat cennetin sahibi olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde teslimler cephesine bakıyoruz. Neyimiz var? Ruhumuz. Allah'a teslim edeceğiz. Bu teslimin düşünce platformundaki kuvve bazındaki dizaynı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve bu sebeple bir hedefe ulaşmışız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a teslim bazında birinci adımı atmıştır. Çünkü teslim de 4 teslim olarak tahakkuk edecektir. Ama 7 safhada tahakkuk edecektir. Öyleyse Allah'a teslim olmakta ilk adım düşünce planında Allah'a teslim olmayı düşünmek ve karar vermektir bir istikamette. Bu kararın neticesinde Allah'a ulaşmayı dilemektir.
kararlılıkla. Öyleyse görüyoruz ki takva açısından da, teslim açısından da, hidayet açısından da, rıza açısından da, Allah'a kul olma açısından da, Allah'a ulaşmayı dilemek yedi safhanın başlangıcıdır, birincisidir ve bu safha bugün çağımızda tamamen unutulmuştur. İslam'ın yedi safhasının da unutulduğu gibi. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, unutulmuş, tatbikatı yok. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir tatbikatı yaşamıyorlar. %10'undan daha az bir kesim bütün dinlerin içinde bu işlevleri tahakkuk ettiriyor. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra irşat makamına ulaştırıyor Allah onları. Tabi oluyorlar. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a muhsin olarak teslim ediyorlar. Ulaştırmak söz konusu değil tabi fizik vücudu. Sonra nefslerini ahsen olarak Allah'a teslim ediyorlar. Beşinci merhale, beşinci safha. Sonra irşada ulaşıyorlar. Altıncı safha. Sonra da irade. İradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedinci safha. İşte İslam'ın başlangıcı ve sonu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an aminu oluruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara hedef kıldığı yedi tane safhanın, yedi tane merhalenin birincisine ulaşırız. Allah'a ulaşmayı bilmek bir cennet anahtarıdır. Dilemeyenlerin ne yazık ki kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta bunu diler. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa hemen ulaşır. Ve gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu noktadan sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne kadar ömrü olursa olsun bu ömür kısa olur, uzun olur. Uzun olursa Allah'ın sözü onu kendisine ulaştırma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Söylemişti ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse 7. basamakta 1. safha tamamlanıyor. Vel Asr suresinden konumuza bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmenû olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, yani amel olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Ve kişi yedinci basamakta
aminu olmuş durumda. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dediğiniz nokta, cennetin anahtarını insanoğlunun ele geçirdiği nokta. 7 ayrı cepheden de 1. safhayı oluşturuyor. Amin olmak açısından bunu söyledik. Allah-u Teala mutlaka amin olanları cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Bera suresinde bunu söylüyor. Şimdi felah konusunda meseleye bakalım. Felahın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Felah orada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ondan evvelki bütün insanlar hüsranda. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Hüsranda insanın cehenneme gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Öyleyse 7. basamağa hep beraber aminler açısından baktık. Felah açısından da bakıyoruz. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor, onlar felaha ermişlerdi. Bütün sahabenin felaha erdiği kesin. Ve daha evvel bu konuya değindik ki amin oldukları da kesin. Felahla hüsranın arasını ayıran şey kişinin Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman olay pozitif bir noktaya ulaşır. Felah burada başlar. Yedinci basamaktan, başka bir ifadeyle üçüncü basamaktan, çünkü üçüncü basamak yedinci basamak demektir. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala kişiyi yedinci basamağa ulaştırır cihetle. Üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar, buradakilerin felah ile bir alakası yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onları felaha ulaştırıyor. İşte onlar felaha erenlerdir ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyenler için başlıyor. Selam müessesesine baktığımız zaman

Allah Teala'nın felahın başladığı nokta olarak işaret ettiği yer, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Felah müessesesi de 7 tane basamak ifade ediyor.

ya insanoğlu cehenneme gidecektir ya da cennete girecektir. Cennete girmenin başlangıç noktası bu noktadır. Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Öyleyse felahın da birinci mertebesi budur. Kurtuluşun ilk aşaması, düşünce platformunda Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu konuda kararlı olmak. Rıza cephesinden meseleye bakıyoruz. Allah'ın rızası ikinci basamakta tahakkuk etmiş durumda. Allah-u Teala tarafından kişi seçilmiş. Sadece seçilmiş olanlar felaha erebilir. Nasıl diyor Allah-u Teala? Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse önce seçiyor. Sonra kişi Allah'a ulaşacak. Seçmesi ise rızasının olduğunu gösteren kesin işarettir. Bu rıza üzerine Allah-u Teala tarafından yalnız seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenlerin de bir kısmı, hepsi değil. Ama Allah-u Teala her seçtiği kulunda rızasını tahakkuk ettiriyor. Ve bu görüyoruz ki burası da bir evvelki basamakta rızanın elde edildiği kademe. Takva açısından meseleye baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala buranın takvanın birinci kademesi olduğunu ifade ediyor. Maide 35'te Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey takva sahipleri, amin olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse takva açısından da birinci takvanın bulunduğu yerdeyiz. Kişinin ameni olduğu nokta. Ameni kelimesi Kur'an'da çok ölçüde geçiyor. Ve takva açısından meseleye baktığımızda görüyoruz ki burası ilk takvanın, aminullah takvasının seviyesi. Teslim açısından bakıyoruz meseleye. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Nerede? 21. basamakta. Ama 21. basamağa gidenlerin hepsi önce mutlaka daha evvelki basamakta olanlardır. Yani hangi basamakta olanlardır? Önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun teslimi 21. basamakta gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması. Teslim 22. basamakta gerçekleşir. Ruhun yola çıkması, geriye doğru gidiyoruz, 14. basamakta gerçekleşir. İrşad makamına tabi olunduğu zaman. Ama bu teslimin düşünce platformundan çıkıp fiile dökülmesi halidir. Ama önce Allah'a ruhun ulaştırılması ve tesliminin düşünce platformunda bir planlanması söz konusudur. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim edecek. Bu konuda bir talebin sahibi ve kararlı. İşte o talebin sahibi olan kararlı kişi o noktada teslimi kafasında, düşünce platformunda planlayan kişidir.
Teslimin düşünce platformundaki bütün şartları tamamdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Buna kesin şekilde karar vermiş durumda. Karşısına engeller çıksa bile onları aşacak olan gücün sahibi olduğunu hissediyor. Ayrıca biliyor ki Allah Teala kendisine yardım edecek. Öyleyse şekillenmiş, kararlı bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ama henüz tatbikata girmemiş bir teslim müessesesi var burada. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın, Allah'a teslim olmayı dileyen bir insan olması söz konusu. Ve teslimin düşünce planındaki yeri burası. Kulluğa bakıyoruz. İrşad makamına ulaştığımız 14. basamakta hidayetin içinde oluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk kulluğun fiziki olarak başlangıç noktası, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a kul oluşudur, teslim edilmesidir. Sonra fizik vücudun kulluğu gelecek, sonra nefsin kulluğu gelecek, sonra iradenin kulluğu gelecek. Ama buradaki kulluk, amenu olma kademesindeki kulluk, gene fiiliyata henüz geçmemiş olan bir kişinin kararlı ve dengeli bir talebini ifade etmesiyle, Allah'a ulaştırmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala bildiği için bu konuyu o kişiye bir anda ard arda ihsanlarda bulunmuştur. Kişi teslim açısından da birinci teslimi için bütün standartları yerine getirmek için Allah Teala tarafından hazırlanıyor. Bu kişi Allah'a teslim olmaya yönelmiş bir kişidir. Her açıdan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin her açıdan şartlarını taşır. Hem amen olma açısından, hem felah açısından, hem rıza açısından, hem takva açısından, hem teslim açısından, hem de Allah'a kul olma açısından. Kul olmanın başlangıç noktasına gelecektir kişi 14. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, hiçbir zaman düşünce platformunda Allah'a kul olmasaydı, hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu olmayacaktı kişinin. Ve hidayet açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi hidayeti gerçekleştirmeye kararlı. Talebi var. Bu talebini Allah'a bildirmiş, ulaştırmış. Talep de Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse düşünce platformundaki bir hidayet bu kişide tamamlanmış hüviyette görünüyor. İşte bu standartlarda Allah'ın vücuda getirdiği neticelere bakıyoruz. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesuliyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekinmeti almış, yerine ihbat koymuş. Bu noktada bir insan dirilmiştir. Ölüyken dirilmiştir. Görmeyen gözleri irşat makamına bakıyor ve irşat makamını görüyor. Kişinin kulakları, kulaklarındaki vakra alındığı için hidayetçinin
söylediklerini işitiyor manasına varıyor. Kulaklarındaki vaka yok. Kişi işitme açısından da hayata ulaştırılmış. Artık bu kişi kör değil. İrşat makamına sadece bakmıyor. Hidayetçiye sadece bakmıyor. Baktığı zaman onu hidayetçi olarak görüyor. Hidayet rehberi olarak görüyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin kalbine bakıyoruz. Kişi işittiklerinin manasına varıyor ve kalbine indiriyor onu. Kalbinde de idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Başka birisi o konuda farklı bir şey söylediği zaman ona hakikatleri anlatacak olan, anlatma arzusu uyanan bir insan oluyor. Kendisine mal etmiş oluyor Allah'ın hakikatlerini. Ve Allah Teala o kişinin böylece kalbine hikmeti alıp ihbat koymuştur. Kişi kalbinde de idrak etmeye başlamıştır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, ilk 7 basamak tamamlanıyor. Gördük ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren İslam'ı hayata geçirdiniz. Yani tasavvufu yaşamaya başladınız demektir. Tasavvuf açısından meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasına denir. İslam'ın hayata geçirilmesi, insanın 7 safhasını da İslam'ın adım adım tamamlaması, tasavvufu yaşamaktır. İslam'ı yaşamın adına tasavvuf diyoruz. Birçokları tasavvuf için tasavvuf bir lükstür, fuzuli bir şeydir. İnsanlar orada tesbih çekmekten başka bir şey yapmazlar şeklinde buna mümasil şeyler söylerler. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar bilmezler ki söylediklerimizin her zerresi farzdır. Öyleyse tasavvufu İslam'ın dışında bir uzantı, fuzuli bir şey zannedenler, İslam'ı yaşayanlara, tasavvufu yaşayanlara koyu dinciler diyenler, ifrata kaçan insanlar diyenler, aşırı dinciler diyenler, aslında Allah'ın hakikatlerini bilseydiler, elbette böyle söylemeyeceklerdi. Çünkü göreceğiz ki tasavvuf başından sonuna kadar İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ve İslam yoksa tasavvuf yoktur. İslam yaşanmıyorsa tasavvuf yoktur. Öyleyse tasavvuf İslam'ın yaşanmasıysa, tasavvuf yaşanmıyorsa İslam yoktur. Anlatacağımız 27 basamağın her biri sahabe tarafından yaşanmıştır. 27 basamaktaki İslam'ın 7 safhası Kur'an'ın olmazsa olmaz şartlarıdır. Ve tasavvuf
İslam'ın hayata geçirilmiş olan şeklidir. İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse tasavvufu yaşayanlara, aşırı dinciler diyenlere dikkat edin. Onlar dinlerini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını kurtulmak için yeterli görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı şeytanın insanlığın başına ördüğü bir çoraptır, tuzaktır. İnsanları İslam'ı yaşamaktan, yani tasavvuftan, yani İslam'dan men etmesidir. İslam'ın 5 şartı, böyle söylediğimiz için bunlar İslam'ın 5 şartına karşı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını en üstün standartlarda yaşayanlarız. 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namazın ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti kılarız. Ramazan boyu oruç tuttuktan sonra her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Ayrıca kandilleri mutlaka oruçlu geçiririz. Oruç tutulması lazım gelen günlerin hepsi Muharrem'in onu da dahil olmak üzere kandiller, Muharrem'in onu ve kandiller hepsi bizim için oruçlu olmanın temel faktörlerini teşkil eder. Öyleyse orucu en az 3'e katlamış durumdayız. Sevgili kardeşlerim, zekat bütün kardeşlerimiz en az 2 kat zekat verirler. Sahabe gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri üst seviyede mutlaka kabul görür, tatbik edilir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir yaparız. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı her şeyin tatbikata geçirildiği bir ortam tasavvuf. Sevgili İslam'ın 5 şartıyla iştigal eden kardeşlerimiz, farkında değil misiniz eksik olduğunun yaptıklarınızın? Allah-u Teala zikri farz kılmamış mı? Öyleyse kılmışsa zikir yapmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala sadece zikri değil, ara sıra zikir yapmayı değil, çok zikride, yani günün yarısından daha fazla zikride farz kılmış, yetmez. Daimi zikri de farz kılmış. Öyleyse farzlara bakalım. Zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismini zikret. Allah zikrin farziyetini kesin şekilde koymuş ortaya. Başka ne farz? Çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Ne diyor Allah Teala o istikamette? Diyor ki ya eyyühellezine amettekullâhe
Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikirle. Daha ötesi de var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep

Geçer. Öyleyse farz mıymış? Farzmış. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda herkes hidayeti öğrenecektir. Ve bid'atler yok olacaktır. İşte onunla vazifeliyiz. Hidayeti öğretmekle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhtevası içerisinde bütün insanlar için hedefler vardır. Tasavvuf, bu bapta İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bütün sahabe tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde hepsi Allah'a teslim oldu, teslim etti. Ve tasavvufun insanları ulaştırmak istediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmak istediği temel mertebeye ulaştılar. Allah'ın irşat makamına talip oldular ve Allah onları irşat makamının sahibi kıldı. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. Öyleyse şu tasavvuf kelimesi nereden geliyor diye merak eder insanlar. Bu konuda iki rivayet var. Bir tanesi sof kelimesi. Bütün sahabe sof yani yün elbiseler giyerlerdi. İkinci rivayet sofa kelimesinden gelmesi. Medine'deki mescidin arka tarafında kenarları açık olan, üstü kapalı olan bir nevi veranda, bir sofa vardı. Ve birçok kişi orada kalırdı sahabe arasından. Birçok kişi orada yatar kalkarlardı. Ve burada yatıp kalkan sahabe devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini takip ederlerdi. Hiç terk etmezlerdi. Ve kim dinleyemediyse sohbeti onlar ona aktarırlardı. Birbirlerini tamamlayarak. Herkes dikkatli dinlediği için birinin unuttuğu şeyi diğeri mutlaka tamamlardı. Ve sonuç mu? Sonuçta bunlara ehli sufa dendi. Sofa ehli. Sufa kelimesi de sufi kelimesini doğurdu deniyor. Ne deniyorsa deniyor. Ama biz onu söyleriz ki tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. İslam'ın yaşanması halidir. Öyleyse tasavvufu yaşayanlar İslam'ı yaşayanlardır. Şu anda dünya üzerinde belki de sadece onlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burası yani amenü olma noktası tasavvufun hayata geçirildiği yerdir. İslam'ın yaşanmaya başlandığı, kurtuluşun mutlak olarak tahakkuk ettiği ve tasavvufun yaşandığı bir muhteva. Sevgili kardeşlerim,

hepimiz için en büyük hedef İslam'ı yaşamak. Kurtuluşunuz orada. Tasavvuf ahlak demektir. Tasavvuf adab demektir. Ehli tasavvuf ehli İslam'dır. Ehli tasavvuf ehli Kur'an'dır. Ehli tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayandır. Tasavvuf için bir sürü masal anlatılır. Hintli fakirlerin de sufiler olduğu ifade edilir. Sufi kelimesi bizi hiç açmıyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız ki tasavvuf kelimesi İslam'ın ta kendisidir. Öyleyse İslam nedir? İslam teslim olmaktır. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Peki tasavvuf nedir? Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse tasavvufu yaşamak, tam olarak İslam'ı yaşamak, yani İslam'ı hayatına geçirmek, hayatına tatbik etmektir. Bugün içinde bulunduğumuz devirde öylesine din unutulmuş ki sadece tasavvufu yaşayanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlar. Sadece mutasavvuflar tasavvufu kendilerine hayat edinenler, Kur'an'ı düstur edinenler. Dört varlığı da, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeye gönüllü olanlar, buna cehd edenler, bu istikamette şeytanla savaş verenler. Sadece şeytanın kendisiyle değil, tağutla, her cinsten olan şeytanlarla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki nevi akım var. Birisi insanları Allah'ın yoluna çağırır. Bütün hidayetçiler bunu gerçekleştirenlerdir. İkincisi şeytanın yoluna çağırır. Onların karşısında olanlar da, hidayetçilerin karşısında olanlar da onlardır, tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ayrım mı? Tasavvufun ayrımı Allah'a çağırmaktır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bu tasavvufun alameti farikasıdır. Başka bütün faktörlerden onu ayırır. Allah'a çağırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bugün de biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah'a davet etmek tasavvufun temel faktörlerinden biridir. Ve şimdi dikkat edin sözüme. Kim Allah'a davet edenleri
karılıyorsa, küçültmeye çalışıyorsa, onların aleyhine konuşuyorsa, onlar tasavvufu yani İslam'ı yaşamayanlardır. Çünkü İslam kelimesi teslimlerden ibaret bir bütünü oluşturur. Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Hepsi de üzerinize farz. Ama yani ben cennete gitmek istiyorum, bunların hepsini yapmam gerekiyor mu derseniz eğer, yok. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, o zaman tasavvufun başlangıcını yaşarsınız sadece. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilerseniz eğer, Allah Teala sizi zaten kendisine ulaştıracaktır. Dilerseniz, zaten tasavvufu yaşamaya başladınız. Ama ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıktan sonra siz bana bu kadarı yeter diyorsanız, ben bununla yetinirim diyorsanız, o zaman buyurun o seviyede kalın. Eğer ibadetlerinizi devam ettirirseniz hep Allah'ın evliyası olarak yaşarsınız. Ama fena makamından yukarıya yükselemezsiniz. Ama zaten onları yaptığınız zaman, yani Allah'ın ibadetlerini yaptığınız zaman içinizden bir şeyler daha çoğunu isteyecek sizden. İç dünyanız daha çoğunu yapmaya meyil olacak. Daha çok çalışacaksınız Allah için. O zaman zaten fena makamını aşacaksınız. Beka makamını, zühd makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve devam edeceksiniz yolunuza. Önemli olan ilk kararı verebilmeniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki konunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvufun da başladığı yer, İslam'ın da başladığı yer. Böyle bir dilek yoksa, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a yakın olmak istiyorsa, kim Allah'tan bir dilek sahibi olmak istiyorsa, İslam'ı yaşamak istiyorsa, tasavvufu yaşamak istiyorsa, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İslam'la tasavvufun birbirinden ayrı şeyler olduğunu zannedenler varsa, onlar bilmeliler ki tasavvuf bir hayat tarzıdır. İslam'ı yaşayanların hayatı, buna tasavvufi hayat denir. Ama İslami hayat da diyebilirsiniz. İslam Allah'ın dininin adıdır. Tasavvuf onun yaşantısının adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Yani yaşadıkları hayat tasavvuf idi. Ehl-i Sufa'nın hayatı, sahabenin hayatı, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi bunun neticesinde ulaşılması lazım gelen yere ulaştılar. İrşad makamının sahibi
oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Allah Teala her şeyi en muhteşem dizaynda koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, insanlara mutluluk vaat ediyor. Unutmayın, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey vardır. Hepinizin mutlu olması. Allah sizin mutlu olmanızdan başka bir dileğin sahibi değildir. Allah'a kul olmanız, Allah'a teslim olmanız, hidayete ermeniz, takva sahibi olmanız, felaha ermeniz, hepsi aynı şeydir sizin mutluluğunuz. Bir insan İslam'ı sona ulaştırdığı zaman, bütün teslimlerini tamamlayabildiği zaman sonsuz hazzın sahibi olur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş olur. Ve iç dünyasında artık bir sulh ve sükun hali hakim olacaktır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu tarife dikkat edin. Onun kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası bitmez. Onlar onunla hep kavga halinde olacaklardır. Ama o onlarla kavga halinde olmayacaktır. Burada dış dünyada da sulh ve sükun ortaya konulmuştur bütün cepheleriyle ve sulh ve sükun hakim olmuştur. Dış dünyada da kavganın bitimiyle taakkuk eden bir olay. Gelelim Allah ile ilişkilerine kişinin. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de sonuç aynıdır. Hem emirler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Hem de nehiler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizaynda Allah'ın oluşturduğu hedeflere dikkatle bakın. Onları kendinize hedef ittihaz edin. Amaç ittihaz edin. Ve size ait olan, sizde bulunan her şeyinizin aslında Allah'ın olduğunu bilin. Ve onları, onların gerçek sahibine ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edin. Teslimiyetiniz ilerledikçe mutluluğunuzun da ona paralel bir seyir göstererek devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Mutluluğunuz devamlı artacaktır. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artacaktır. Ve sonunda bütün teslimlerden sonra iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir saadet haline, kesintisiz bir mutluluk haline ulaşacaksınız. İşte İslam odur. Hepinizin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmanız üç aleminizde birden. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Allah da bütün insanların
bu mutluluğa ulaşmasını ister. Herkese bunları hedef gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslam ve tasavvuf kavramları. Yeni bir dersimizde daha bir arada olmak ümidiyle aranızdan ayrılırken Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazancı demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا demişti. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutsuz musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi. Eğer mutlu olmak isteselerdi ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vasıf gösterir. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dille anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra mı? Sonra da Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
farz kılınır. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Farz kılınır. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Farz kılınır. Ve bir de bakıyoruz hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet daveti izler? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyüllezine aminu tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci katının sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefe mutlaka erer. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmanı zannediyor. Birinci kulluk gene ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala farz kılmış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İnna Allah ye'murukum an tu'addu al-emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın bir emri ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanet fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu bilmenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah indinde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misaklarını gerçekleştirmemeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Âl-i İmran 15, cennet takva sahiplerine aittir diyor. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız, bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır, evvap takvadır, ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Vel as, asla yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İnden insan, ne fiyatı insanlar hüsranlıdırlar. İnden lezzine aminim. Ama amin olanlar hüsranlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranda değildir. Yani hüsranda olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse böyle bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaştırmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane insan alacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin emri verdiğine göre bu emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla. Gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik vücudumuzda Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %90'ı. Allah nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın bu yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsak, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala da bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başının üzerine devrin imanının ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane ihsanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi 3 hidayete birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Rabbani kapıdaki mührün Zilvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar %7, %7 biriktikçe ruhumuz gök katlarına birer birer yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk Perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, Perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her Perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında bütün yeri tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzediyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a bir adım atmışız. Allah da bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu sefer nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görürüz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi göreceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas iddiaz edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Peki amin olur da iyilik adamından oluşur amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saadetini ilaveten dünya saadetinin %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde %90'dan fazlasını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizde dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. Öyleyse Allah Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz yüce Rabbimizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması güç bir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutsuz musunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a kuvvet ettiler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah-u Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutsuz olursanız olun, ne kadar çok günahkar olursanız olun, dünyadaki en mutsuz insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutsuzsunuz. İşte siz de şu
şu anda kendisini dünyanın en mutsuz insanı zanneden kardeşimiz, siz de

0: siz de kurtulabilirsiniz. Mutsuzluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutsuzluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevla Celaleddin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala size bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefini erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz bilirsiniz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim, aralarınızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki bize hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katrilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah-u Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Ben ise böyle bir düzende hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mecburiyetine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir torpil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmemeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi diliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi diliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gününüzde namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutsuz hissetmeyecektiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Mürşidinizi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, irşat makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala gözlerindeki icab-ı mesureyi alacaktı. ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz, anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerimi geldiğe noktadım. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutsuz bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Kaldı ki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutsuzsanız, kendinize zulmettiğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutsuzsunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kaseti verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Afiyet Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Es-Sahâ-Ezüküm Mâfî-Semâvâsü ve Mâfî-Ardı Cenî-An-Mîn-Hü. O yüce Allah ki bütün göklerde ve bütün arzularda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafir Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sadece soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar size hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden izlenen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan izin dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. İzin dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükunu gösterir. Eğer siz sulh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum. Farz emirleri unutmuşlardır. Sizlere de bu ritimlerde öğretmenler. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise söz konusu olan